başka bir din hiç olmamıştır. Mevcut olan o tek dinde, dinin de tekliği asıldır, Allah'ın da tekliği asıldır. Birden başka din hiç olmamıştır. İnsanlık tarihi boyunca, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar sadece Hanif dini din olarak var olacaktır, var olmuştur ve var olacaktır. İkinci bir din hiç olmamıştır, olmayacaktır da. Allah'ın zatı da tektir. Bu sebeple ayrıca Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir toplum oluştururlar. Tek bir grup oluştururlar. Öyleyse dinin Allah'ın tekliği söz konusudur. Vahdet. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir grup söz konusudur. Tevhid. Ve Hanif dininin, İslam dininin üçüncü özelliği Allah'a teslim olmaktır. Görüyoruz ki Allah da tektir. Ona ulaşmayı dileyenler de tek bir fırkayı oluştururlar. Vahdet ve tevhid akideleri. Saffat suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardi ve ma beyne huma ve Rabbül meşarik meşarik meşarik meşarik. Rabbü Rab es-semavati semalar gökler ve el ardı ve yeryüzü ve ma beynehüma ve ikisi arasındakiler ve Rabbü ve Rab el-meşarike şarklar, doğular.

Muhakkak ki göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o Allah iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Sevgili kardeşlerim, bir harita düşünün. Haritanın sağ tarafı doğuyu, sol tarafı batıyı, üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi temsil eder. Şimdi bunun şeffaf bir harita olduğunu düşünün ve insanlar alemiyle cinlerin alemini ayırın birbirinden. Bir tarafta cinler var, bir tarafta insanlar var. Bir tarafta gayb alemi, bir tarafta zahiri alem. Ve de bu şeffaf haritaya bakıyoruz. İki tarafta bu şeffaf haritaya bakıyor. Bize göre doğu olan sağ tarafı cinlere göre batıdır. Onlara göre doğu olan sol tarafta bize göre batıdır. Aynı harita iki taraftan da görünsün. Onların bulunduğu taraftan baktığınız zaman haritanın sağ tarafı bize göre batı olan yerdir. Bize göre doğu ise haritanın bize göre sağ tarafıdır. Bize göre sağ taraf, cinlere göre sol taraftır. Ancak kıyamet günü bu meselenin aslı ortaya çıkacaktır. Cinler göreceklerdir ki bize göre doğu olan onlara göre batıdır. Onlara göre batı olan bize göre doğudur. Öyleyse reel olarak cinlerin aleminde şu anda biz yaşasaydık gene güneşin doğudan doğduğunu, batıdan battığını görecektik. Ama bizim alemimize göre onların aleminde batı doğudur, doğu batıdır. Onlara göre de bizim alemimiz mukayese edildiğinde doğu batıdır, batı doğudur. Bu sebeple Allah Teala iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Saffat suresi 6. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna zeyyene sema ed dünya sema et dünya bi zinetihi zinetihil zineti il keva kıybi keva kip

Zinettin İl. Zinettin İl. Keva kıyıp. İnna muhakkak ki biz zeyyenna süsledik. Es-semaye sema. Dünya dünya bir zinetin zinet ile el kevakibi yıldızlar sema gökyüzü.

Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları müzeyyen kılarak, tezyin ederek süsledik. Yıldızları müzeyyen kılarak süsledik diyor Allah-u Teala. İşte dünyanın semasında bir kısmı görülebilen, bir kısmı görülemeyen milyarlarca yıldız söz konusu bizim galaksimizin yıldızları. Bu yıldızlar bir kısmı o kadar uzaktadırlar ki çok küçük olmaları dolayısıyla onların ışıklarını hiç fark edemeyiz. Bu gözümüzle göremeyiz. Bir kısım yıldızları gökyüzünde görmek mümkündür. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala burada dünya semasını diyor. Orada biz zemin katın semasını yıldızlarla süsledik diyor. Yani 7 tane gök katının yıldızlar da dahil olmak üzere hepsi sadece zemin katı teşkil ediyor. Birinci kat o bütün bu yıldızlardan, galaksilerden sonra Allah'a doğru yükselen yolun birinci gök katı bütün bu yıldızlardan, bütün galaksilerden sonra geliyor. Çok daha ötede. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve hıfzan min kulli şeytanin marid. Maridin. Ve hıfzan ve koruyarak min kulli hepsinden şeytanin şeytan maridin asi ve azgın. Marit şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Neyi muhafaza ederek? Dünya semasını yıldızları müzeyyen kılarak ve marit azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek.

Biliyorsunuz ki şeytanlardan oraya ulaşabilenler oluyor. Birinci gök katına hiçbirisi ulaşamazlar. Ama zemin katının tavanı olan yıldızlara ulaşabilirler. Ve orada

Allah Teala buyuruyor ki ve yes la yessem meune ilel mele il ala meleğin ala ve yükse fune min kulli canibin le yessem meune ila kulak veremezler, dinleyemezler.

ve yüktefune ve atılırlar min kulli hepsinden canibin yanlar taraflar. Meleği alaya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar. Meleği ala, meleklerin toplandığı yer, Allah-u Teala'nın emirlerini aldıkları ve harekete geçmek üzere bekledikleri kesim, meleklerin konuşmalarından aşırıp da aşağı indiremezler diyor Allah-u Teala. Her yerden kovulurlar, atılırlar diyor. Ve 9. ayet-i kerime, duhuran ve lehum azabun vasibun. Duhuran kovularak, kovulmuş olarak ve lehum ve onlar için vardır. Azabın bir azap, vasibun kesilmeyen, sürekli. Kovulmuş olarak kalırlar. Onlar için kesilmeyen, sürekli azap vardır. Kesilmeyen, sürekli bir azap. Her an azaptadırlar diyor Allah-u Teala. Neden? Çünkü bütün şeytanlar devamlı suç işliyorlar. Her suçun arkasından da Allah-u Teala'nın onlara azap etmesi söz konusu. Kesilmeyen bir azap. Öyleyse Allah-u Teala'nın azabı her an suç işledikleri için her an onlara ulaşıyor. Kesintisiz bir azap var ve göğün neresine giderlerse gitsinler oradan kovuluyorlar. Dikkat edin ki yıldızlar kesimini aşamazlar. Oraya kadar yükselebilirler. Ama çıktıkları zaman da mutlaka her ulaştıkları yerden kovulurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men hatti fel hatfete. Fe etbe'ahu şihabün sakib. İlla ancak başka men kim kimse hatife kaptı kaçtı el hatfete kapmak kaçmak fe o zaman o takdirde ettebe'a ona tabi olur ona ulaşır şihabün yakıcı alev sakibun delip geçen kayıp giden ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder. Neticede ona ulaşır, yok eder. Tıpkı zamanımızdaki uçakları ve hedefleri yok etmekte kullanılan füzeler gibi, uçmakta olan uçağa hedef ithal ediyor füze. Uçak hangi istikamete yönelirse yönelsin mutlaka onu takip edip sonunda yok ediyor. Ona ulaşıp üzerinde patlıyor ve uçak yok oluyor.
İşte burada Allah Teala'nın şihab dediği bir nevi zamanımızın bu otomatik ayarlanmış olan füzeleri hedefe ayarlı, hedefe yöneltilmiş. Hedef yukarı kaçarsa yukarıya doğru onu takip eden, aşağı kaçarsa aşağı doğru takip eden bir şihab onları takip ediyor, mutlaka yakalıyor ve yakıyor. Bu cinleri ve şeytanları eğer bir söz kapıp kaçarlarsa oradan gelen şihab mutlaka yakalıyor. 11. ayet-i kerime Festeftihim ehüm eşeddu halkan em men halakna inna halaknahum min tînin lazib festeftihim fe isteftihim fe artık haydi isteftihim onlardan fetva iste, açıklama iste, sor lehum onlar eşeddü daha kuvvetli halkın halk oluş yaratılış bakımından em yoksa veya men kimse halakna biz halk et yarattık. İnna muhakkak ki biz halaknahum onları halk ettik, yarattık. Min tînin nemli toprak lazibin birbirine yapışmış, yapışkan. Hayır. Onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılışça daha kuvvetli yoksa bizim diğer yaratıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan nemli topraktan yarattık.

Burada Allah Teala bu göklere açılan şihapla kovalanan o şeytanlardan sor diyor. Onlar mı kuvvetli yoksa bizim yarattığımız diğer yaratıklarımız mı? Yani topraktan yaratıldığına göre insanlar mı kuvvetli diyor. Ve 12. ayet-i kerime bel acipte ve yesharun bel hayır aksine evet acipte sen şaşırdın hayret ettin ve yesharune ve onlar alay ediyorlar.

Mel, aksine, evet. Bir

Allah-u Teala'nın açıklamaları var. Allah'a inanmayan insanların karşı çıkışları söz konusu. Buradaki muhtevada

inanmayanlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasındaki ilişkiden bahsediliyor. Ve 13. ayette aynı şeyi devam ettiriyor. Ve izâ zükkirû la yeskirûn. Ve izâ ve olduğu zaman zükkirû zikredildi, hatırlatıldı. La yeskirûn, tezekkür etmezler. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler. Yani dinleyip hükme varamazlar.

aynı kişiler inanmayanlar için inanma söz konusu olmuyor. 14. ayet-i kerime ve izâ re'ev ayeten yestehzi'ûne.

yestesfirun. Ve izâ ve olduğu zaman rahip gördüler. Ayeten bir ayet mucize. Yestesfirun. Alay ederler. Bir ayet, bir mucize gördükleri zaman alay ederler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri her şeyle alay edilmiştir. Başlangıçta bütün peygamberler aynı durumda karşılaşmışlardır. Bütün kavim nesilleri de aynı durumda karşılaşmışlardır. Allah'ın söyledikleri mutlaka insanların çoğu tarafından reddedilmişlerdir. Zaten Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlerdekiler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim Resulünü kabul etmemiş. Ve böyle olduğu için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle de alay ediyorlar. 15. ayet-i kerime ve kalu in haza illa sihrun mübin ve kalu ve dediler in haza illa bu sadece sihrun bir büyü sihir mübinun apaçık ve bu sadece bir sihirdir. Bu sadece apaçık bir sihirdir dediler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir. Yani ne söylerse söylesin mutlaka bir kulp takıyorlar. Hatırlıyorsunuz. Ayın fekki olayında diyorlar ki eğer sen bu ayı ikiye bölebilirsen biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben bu ayı ikiye bölemem. Ama Rabbime müracaat ederim. Eğer Allah Teala kabul eder de bu ayı ikiye bölerse gerçekten bana tabi olacak mısınız? Söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz diyorlar. Ve Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu söyleyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara hatırlattığı zaman senin bu yaptığın şey apaçık bir sihirdir diyorlar. Hep aynı şey olmuştur. Ayet numarası 16. Bismillahirrahmanirrahim. E izâ mitnâ ve kunnâ türâben ve izâmen inna le mebusûn.

mi iza olduğu zaman mitna, biz öldük. Ve kunna ve biz olduk. Türaben toprak ve izamen ve kemik. E mi inna muhakkak ki biz le elbette mutlaka mebusun beyaz edilenler, diriltilenler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka beyaz mı edileceğiz? Diriltilecek miyiz?

Her zaman bunu söylüyorlar. Zamanın geriye doğru döndüğünü, döneceğini ve onların yaşamakta olduğu zamana geri dönen zaman ulaştığında onların hayatta olmaları kadar tabi bir şey olmadığına inanmıyorlar. Ve 17. ayet-i kerime ve aba unel evvelun emi ve aba unel ve babalarımız el evvelun ve evvelkiler el evvelune evvelkiler ve belki babalarımız atalarımız da mı? Yani onlar da mı dirilecekler diyorlar. Zaman onların hayatta olduğu güne ulaştığında zaten onlar hayatta olmayacaklar mı? Kıyamet günü biliyorsunuz zamanın geri dönmesi söz konusu. Büyüyen kainat Allah'ın bütün gezegenlere verdiği büyüme enerjisi, kinetik enerji bittiği zaman büyüme duruyor. Zaman da geçmişten geleceğe doğru olan ilerlemesini durduruyor ve gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle yörüngelerde dolaşanlar merkezlerine yapışıyorlar. Ve böylece Allah Teala ayın dünyaya, dünyanın da güneşe yapışacağını söylüyor. Ulaşacağını söylüyor. Ve böylece zaman tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe doğru akmaya başlıyor. Ve bu akışta herkesin hayatta olduğu zaman, bütün zamanlar boyunca kimler hayattaysa, onların hepsi zaman kendi devrelerine geldiğinde, ulaştığında mezarlarından yükseliyorlar. Mezarlarından evvelki durumları neyse o duruma dönüşüyorlar. Ama bulundukları yerde yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için mahşer meydanında indi ilahiye çok yakın olan mahşer meydanında göğün 7. katında bütün insanlar toplanıyorlar. Aslında bu kadar basit bir olay. Bismillahirrahmanirrahim. 18. ayet-i kerime kul ne'am ve entüm dahirun kul de ne'am evet ve entüm ve siz dahirun zelil olanlar hor ve hakim hakir olanlar kul evet evet ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacaksınız de.

Ne zaman? O zaman. Zaman gelecekten geçmişe dönüp de onların yaşadığı devirde onlar mezarlarından yükseldikleri zaman. Ve 19. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe innema hiye zecretün vahidetün fe izahum yenzurun. Fe işte o zaman innema yalnızca sadece hiye o zecretün haykırış, çığlık vahidetün bir tek feiza işte o zaman hüm onlar yenzurune bakacaklar, görecekler. İşte o sadece tek bir çığlıktır. İşte o sadece bir tek çığlıktır. Onlar işte o zaman yani diriltildikleri zaman bakacaklar, görecekler. Yani sura birinci üfürülme olayı. Sadece bir tek çığlık sura birinci defa üfürülüyor ve geçmişten geleceğe doğru akan zaman duruyor ve durduktan sonra gravitasyon sebebiyle zaman geriye dönüyor. Yani o ana kadar bir tek noktadan yaratılan kainattaki büyüme devam ediyor. Devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru akıyor. O gün büyüme duruyor, zaman da duruyor. Ondan sonra kainat küçülmeye başlıyor. Bir tek noktaya geri dönmeye başlıyor. Ve zaman da sondan başa doğru geriye dönüyor. Zamanın durması da geriye dönmesi de bir tek çığlık, yani bir tek ses, bir tek sayha, o sura birinci üfürülmedir. Diriltilince bakacaklar, görecekler diyor Allah-u Teala. Ve 20. ayet-i kerime ve kalu ya veylena haza yevmüd din ve kalu ve dediler ya veylena yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize, haza bu yevmü gün, din günü. Eyvahlar olsun bize, işte bu din günüdür, dediler. Burada Allah Teala kâli kullanıyor, dediler kullanıyor. Tabii bu Allah'a göre. Çünkü Allah'a göre geçmiş ve gelecek zaman mefhumları yoktur. Biz insanlar geçmiş ve geleceği yaşayacak olanlarız. Zaman bizim için geçerlidir. Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Zamanı sıfırlayan sonsuz hızı sebebiyle kainatın her zerresinde, her noktasında aynı anda bulunabildiği için mekandan da münezzehtir. Ve o gün diyecekler ki yazıklar olsun bize, işte bu din günüdür. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Haza yömül fas lil lezi kuntum bihi tükezzibun. Haza bu yevmi gün
el fasli fasıl ayırma hüküm verme ellezi ki o kuntum siz oldunuz bihi onu tükezzibun tekzip ediyorsunuz yalanlıyorsunuz. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz asıl ayırma, hüküm verme günüdür. Bu sizin yalanladığınız mümini kafirden, haklıyı haksızdan ayırma günüdür. Aslında ayırma ve hüküm verme günü. İşte bu tekzip etmiş, yani yalanlamış olduğunuz fasıl, yalanlamış olduğunuz fasıl ayırma, hüküm verme günüdür. Kıyamet gününde yalanlıyorlar ve o gün Allah-u Teala onlar hakkında da hüküm verecek. Bütün insanlar hayat filmlerinin bulunduğu yere gidecekler. Doğuşlarından ölümlerine kadar hayatlarını her saniye kazandıkları ve kaybettikleri bütün derecelerle birlikte görecekler. Ve aynı zamanda düşüncelerini filminde görecekler. Ellerindeki mizansa bütün kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri en üst derece şaşmaz bir taammüt hesaplamasıyla tam olarak yerlerine oturtacak ve kişi görecek ki Allah onlara asla zulmetmemiş, kendilerine asla zulmedilmemiş. 22. ayet-i kerime uhşurul lezine zalemu ve ezvacehum ve ma kânu ya'budûne. Uhşuru haşredin, bir araya toplayın, ellezine ki onlar zalemu, zulmettiler. Ve ezvacehum ve onlara eş olanlar, yardımcı olanlar ve ma ve şeyler kânu onlar oldular, ya'budun tapıyorlar. Zulmedenleri ve onlara eş, yardımcı olanları haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Zulmedenleri ve onlara eş olanları, yardımcı olanları haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Burada zulmedenlerden murat kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Zaten onların yardımcı olanlarının da kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Ve toplanacakları yer orası. Bir araya toplayın. Onların tapmış oldukları şeyleri de, yani onlara göre put olanlar da. Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi fehduhum ila sıratil cahim. Allah'tan, min dunillahi, Allah'tan başka, fehduhum, artık onları hidayet edin, ulaştırın, ila sıratı, yola, el cahimi, cahim, cehennem. Allah'tan başka taptıkları, artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün. Artık onları cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Allah'tan başka
taptıkları. Yani insanlar, putlar artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın diyor Allah Teala. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Burada hem putlara tapanlar hem de taptıkları putlar bir araya toplanıyor ki Allah Teala onları karşılaştırıyor. Putlar, biz onların bize tapmasına müsaade etmedik, biz bunu uygun görmedik, biz bunu hep inkar ettik diyorlar. Ve 24. ayet-i kerime وَقِي فُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ وَقِفُهُمْ ve onları durdurun, tevkif edin, tutuklayın. اِنَّهُمْ muhakkak ki onlar mes'ulûn. Mes'uldürler.

Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Kıyametteki olaylar dizisini Allah-u Teala anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene sizlerle birlikte olduk. Kıyamet günden Allah-u Teala bir kesit veriyor ve daha derinliklerini konunun göz önüne seriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz mutluluklar dileklerimizle Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek başlıyoruz size inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı? Eğer severseniz o zaman sevilirsiniz. Nefret eden bir kişinin sevilme hakkı da yoktur. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Sevginizi belli etmedikçe de. İçinizde sakladığınız bir sevgi size bir şey kazandırmaz. Sevmelisiniz ve bunu açığa vurmalısınız. Her davranışınızla karşınızdakinden yana olarak. Mutlu olmanın temelinde başkalarından yana olmak var. Mutlu olmanın temelinde başkaları için yaşamak var. Ne zaman bir insan kendisini bütün boyutlarıyla başka insanların mutluluğuna adarsa, başkaları için yaşamaya başlarsa, gayesi etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak olursa, işte o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutluluğu yaşar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanların mutluluğu açısından hedefler gösteriyor. Ve konunun davranış biçimleriyle alakalı kesimlerine geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bir insan için bütün kapıları açan bir anahtar var. İşte bu anahtar başkaları için yaşamak anahtarıdır. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, her an onlardan birini mutlu etmek için bir çalışmanın içinde olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkalarına mutluluk ulaştırabildiğiniz ölçüde mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Saadet başkalarının mutluluğunda gizlidir. Sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Sizin saadetiniz, sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Daha çok mutlu olmak isteyen herkes hemen harekete geçsin. Etrafındaki insanları mutlu etmek konusunda nefsiyle ciddi bir savaşa girsin. Eğer bir gün nefsinizi tasfiye edebilirseniz, tasfiye tezkiyenin iki katıdır. Tezkiyede nefsin kalbi %51 nurla kaplanır. Tasfiyede %100. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 nurla kaplandığı zaman ne olur? Başkalarını incitecek hiçbir hareket sizden sadır olmaz.
Hep o insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Ve de mutlu kıldığınız insanların sayısı her gün artar. Bunun arkasında en aktif faktör sevgidir. Ancak severseniz başkalarını mutlu etmek istikametinde gönülden bir çalışmanın içine girersiniz. Her saniyesini mutlulukla noktalayacağınız bir muhteşem dizayn sevgili kardeşlerim. İşte bu muhteva içerisinde hepiniz için söz konusu olan şey sizin mutluluğu yaşamınızdır. Ama bu başkalarına bağımlı bir olaydır. Başka insanları hayatınızda ne kadar büyük bir değerle bir yere sahip kılarsanız siz o kadar çok mutlu olursunuz. Başka insanlar sizin tarafınızdan mutlu edilmesi lazım gelen herkestir. Herkese mutluluk saçmaya çalışmalısınız. Onları mutlu edecek davranışlar icat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her hareketiniz, her davranışınız birilerini mutlu etmek istikametinde bir hedefe yönelmeli. Öyleyse insanları sevmek konunun başlangıç noktası. Allah Teala insanların mutlu olması için onları yaratmış. Ama bunu bir şekle bağlıyor ve mahalektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Bir insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bir de kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileme insanın Allah'a kul olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse kimdir Allah'ın kulları? Allah'a gerçek anlamda kul olan kişi başka insanlara mutluluk ulaştırabilen kişidir. İnsanlara huzur vermek için, mutluluk vermek için yaratıldınız. Herkesin yaratılma sebebi aynı hedefe yöneliktir. Başka insanları mutlu kılmak. Herkes farklı bir şeye kabiliyetli olarak yaratılır. Her konunun içerisinde birçok seviyeler vardır. Bu seviyelerin her birisi kişinin başka insanlara karşı duyduğu sevginin boyutlarını taşır. Hiç kimse birbirine standartlar itibariyle
benzemez. Herkes mutlaka başka insanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor insan oğlunu Allah-u Teala. Her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor. İnsana bakıyoruz. İnsanın yaratılan bir nefsi var. Sevva edilen ki genel bir yaratma meselesi. Bir de fizik vücudu var. İşte çift yaratılmıştır insanoğlu. Birisi fizik vücut, birisi nefs. Bir de ruhumuz var. Ruhumuz bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Öyleyse insanları sevin. Sevgili kardeşlerim. Biliniz ki mutluluğun yolu başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesi kadar. Bir mutluluk yaşatır size. Bu yol sevgi yoludur. Karşılıksız sevin. Alan el olmayın. Veren el olun. Siz başkalarına elinizdeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size kat kat verdiğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için her zaman güzellikler var. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her an mutlu olacağınız bir şeyler hazırlar Allah-u Teala size. Her an insanlar olur etrafınızda, ihtiyaçları vardır bir şeylere. Onların bu istikametteki mutluluk istikametindeki talepleri olacaktır daima. Eğer bir insan çok fakirse, en mübrem ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdaysa, o zaman ona maddi yardım yapmalısınız. Her an etrafınızda bu tarzdaki insanlar görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Bir mutluluk ulaştırabildiğiniz kişinin gözlerindeki o pırıltıya dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada minnet vardır. Minnettarlık. Başkaları için yaptığınız her güzel şey, onları mutluluğu için harcadığınız her zaman parçası, sizin için dünya mutluluğunun bir parçasını teşkil eder. Sevmeyen insan bunu yapamaz. Sevmeyen insan mutlu olmak hakkının sahibi değildir. Mutluluk mutlaka sevmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ortada bariz bir vaka var. Herkes birbirine yardım etsin diye insanlar cemaat halinde yaşayan varlıklar olarak yaratıldı. Öyleyse cemaat halinde yaşıyoruz. Bizler insanız. Bu insanlık ideali muhtevası içerisinde hem cinslerimizin yani insanların daha mutlu olmaları için her şeyi yapmalıyız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zaman etrafınızda insanlar olacaktır. O insanların sizlerle olan beraberliğinde süre ne olursa olsun sadece onları mutlu etmek için çalışmalısınız. Bir mutluluk verici davranış, bir yardım, bir güzel söz, bir sevgi unsuru olan ifade. Yani sevginizi belli ettiğiniz her adım hangi türde olursa olsun bu başka birini mutlu etmek için yeterli sebeptir. Bütün insanlar sevilme ihtiyacındadır. Ama kanunun Allah'ını hiç unutmayacaksınız. Sevenler sevilir. Nefret edilenlerden de insanlar nefret eder. Nefret edenlerden de nefret etmeyen, onları da sevenler var mıdır? Evet vardır. Eğer Allah-u Teala bir insanın nefsindeki bütün afetleri almışsa, onu bir yerlere ulaştırmışsa, kalp gözünü açmışsa, kalp kulağını açmışsa, o artık kendisini başka insanlara adayan bir insandır. Başkaları için yaşar. Etrafındaki herkes tarafından sevilir. Ve Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzeline layık kılınır. Zaten davranış biçimlerinde madem ki başka insanlara hizmet etmeyi, onlar için yaşamayı amaç edinmiştir, o zaman mutluluğun gerçek anahtarını yakalamış demektir. Bütün insanlar için şu dünyada verilen gezegende Allah-u Teala o insanları mutlu edecek olan bütün beşeri ilişkileri tahakkuk ettirmek üzere zemin hazırlar. İnsanları birbirine tanıştırır, onları birbirine yakınlaştırır ve de insanların birbirini sevmesine sebebiyet verir.
Öbür taraftan da şeytan insanlarla uğraşır. O da bütün insanların birbirinden nefret etmeleri için zemin hazırlamaya çalışır. Biliyorsunuz ki insan vücudunda afetler var. Yani nefsi afetlerle dolu. İşte şeytanlar demek belki daha doğru. Her birinizin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Onlar devamlı olarak size fısıldarlar. Siz onları kendi düşünceniz zanneder ve kabul edersiniz. Neyi fısıldarlar? Neyi telkin ederler? Başkalarına kötü davranmanızı. Onların size yaptığı en ufak bir yanlış davranışı, o yanlış davranışı yapan kişiye ödetmek. İşte şeytanın bütün insanlar üzerindeki hakimiyeti burada başlar. İnsan nefsindeki intikam afeti. Her zaman harekete geçmeye hazırdır. O intikam afetinin çalışması için zemini şeytan hazırlar, şeytanlar. Başka birisinin size bir kötü davranışta bulunmasını sağlarlar. Bir taraftan da devamlı olarak sizin başka insanlara kötü davranışlarda bulunmanız için sizi devamlı şeytan telkinleriyle, kendi düşündüğünüz zannettiğiniz telkinleriyle aldatmaya çalışır. Siz başkasına kötülük yapmadığınız halde başka insanlardan kötülük görebilirsiniz. Böyle bir olay tahakkuk ettiği takdirde yapmanız lazım gelen şey o kişiden intikam almak olmamalıdır. Tam aksine o kişiye siz mutlaka bir iyilik yapmalısınız. İnsanlar ancak böyle utanırlar. Yaptıklarının yanlış olduğunun ancak o zaman farkına vardılar. Kendilerine kötülük ettikleri insanlardan bir kısmının o kötülüğü bile bile kendilerine iyilik etmeye çalıştığını görmek onları evvela hayrete düşürür. Kendileri olsaydı onları kötülük yapan birine bir kötülük yapmak için hemen harekete geçerlerdi. Aynı şekilde intikam hakkında Allah-u Teala'nın verdiği yetkiye dayalı olarak intikam sevdasına düşüp harekete geçerlerdi. Allah-u Teala böyle bir yetki mi vermiş? Evet, herkese. Kim başkasından bir fenalık görürse o fenalığı aynı seviyede karşı tarafa tatbik etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bunun adı kısastır. Allah Teala nefs sahibi olan insanlar için böyle bir kapı açmış insanlara. Gene Allah Teala gene bu paralelliğin, eşitliğin sağlanması için iyi davrananlara da iyi davranışta bulunmasını emrediyor aynı kişinin. Bu nefsine sahip olamayan insanlar için geçerlidir. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. İnsanlar vardır, iyiliğe de kötülük ederler. Kendilerine iyi davranılmasına rağmen o insanlara kötü davranırlar. Onlara kendi menfaatleri için bir menfaat elde etmek istikametinde zarar verirler. İşte bir insan vardır, hırsız. Kendisine iyi davranan, yardım eden kişinin de evinden bir şeyler her zaman çalabilir hırsız. Sevgili kardeşlerim, marifet odur ki hırsıza
Onun çalmak istediği şeyi karşılıksız vermek. O zaman hırsız yaptığından utanç duyacaktır. Yapmak istediği şeyden utanç duyacaktır. O paranın sahibi olan kişinin parayı kendisine vermesi hırsızı düşündürecektir. Neden bunu bana yaptı bu adam diye. Hırsız birçok eve girmiştir, birçok şey çalmıştır. Ama sahiplerinin hayat hüviyetini bilir. Onlar paralarını çalan kişiye elbette iyi gözle bakmazlar. Haklı mıdırlar? Haklıdırlar. Ama sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki çeşitli seviyelerde insanlar vardır. Hani kendisine tokat atılan adamın karşısındakine tokat atması birinci kişi tokatı yedikten sonra ensesini ovuşturup Allah-u Teala'ya hamd eden, şükreden ikinci kişi tokat yedikten sonra tokat atan kişiye muhakkak ki benim ensem senin elini acıtmıştır. Bunun için beni affetmek büyüklüğünde bulunur musun diyebilen kişi üçüncü davranış biçimini sergiler. İşte Allah-u Teala hepinizin üçüncü gibi olmanızı istiyor. Hani kıssayı hatırlarsınız. Tasavvufa girmiş bir delikanlı. El öpmüş, mürşidin elini öpmüş. Mürşid de onu ilk imtihana giriyorsun demiş. Aşağıda üç tane oda var. Üç odaya ayrı ayrı gireceksin. Orada oturan insanların ensesine birer tane tokat atacaksın. Her işlemden sonra gelip bana haber vereceksin. Delikanlı gitmiş, merdivenden inmiş, soldaki odadan içeriye girmiş. Bakmış orada bir adam oturuyor, gitmiş ensesine ya Allah diye bir tane tokat atmış. Adam şiddetle yerinden fırlamış, o da onun ensesine bir tokat atmış. Ve delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gitmiş. Mürşide Efendimiz demiş, ben gittim bir tokat attım ama demiş, o da demiş benim enseme bakın bu kırmızı hale getiren enseme onun tokatı. O da bana şiddetli bir tokat attı demiş. Tamam demiş evladım. Zaten böyle olması lazımdı. Şimdi ikinci odaya gir. Yani merdivenin karşısındaki odaya gireceksin. Tamam demiş delikanlı gitmiş. Hazırlanmış zaten ensesine tokat verecek diye. Bir tokat patlatmış adama. Orada oturan kişiye. Orada oturan kişi tokatı yemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Göz kırpmış. Sonra da okumaya devam etmiş. Delikanlı beklemiş beklemiş cevap gelmiyor. Adam kendisine tokat atmıyor. Dönmüş geriye anlatmış mürşidine. Tamam evladım demiş. Bu ikinci imtihanda tamam. Şimdi üçüncüye gireceksin demiş. Sağdaki kapıdan içeri gireceksin. O yaşlı olan adamın ensesine ona da bir tokat atacaksın. Delikanlı gitmiş. Ensesi budur diye bir tokat şaplatmış. O yaşlı zatın ensesine. Ama bu sefer adam yerinden kalkmış. Buna doğru bir iki adım atınca delikanlı tokat geliyor diye bir iki adım geri çekilmiş. Ama adam hiç tokat atmak niyetinde değilmiş. Demiş ki yavrum bana tokat attın. Allah senden razı olsun. Delikanlının gözleri açılmış. Hem adama tokat atıyor, ensesini acıttığı kesin. Ama adam gelip teşekkür ediyor. Niçin teşekkür etmiş acaba? Adam diyor ki, o tokatı yiyen zat, yavrum diyor senin elin benim ensime vurduğu zaman
Mutlaka benim ensem senin elini acıtmıştır. Acaba demiş beni affedebilecek misin? Ensem elini acıttığı için. Bu demiş madde bir. Madde iki demiş. Sen demiş bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın. Ve madde üç demiş. Dost olmak bedava bir olay değildir. Ne zaman, hangi konuda ve neye ihtiyacın olursa olsun bana gel, ben mutlaka senin derdine bir deva bulmaya çalışırım. Şimdi burada ne gördük sevgili kardeşlerim? Üç grup insan gördük. Birisi kısasa kısas uyguluyor. İkincisi kendisine yapılan kötü muameleye karşılık, kötü bir karşılık vermiyor. Sabrediyor. Üçüncüsü ise kendisine tokat atılıyor ama karşısındakine kızmadığı gibi ona dost olmak istikametinde harekete geçiyor ve ona garanti de veriyor. Sen artık bir dost kazandın. Ne zaman bir problemin olursa bana gel, beraberce problemimi çözelim. Biz her zaman sana yardıma hazırız. İşte Allah'ın insanların olması lazım gelen mevkii anlatan davranış biçimleri dizisinin üçüncüsüdür. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. Kişiden bir tokat dediği zaman bana tokat atmamak, aksine onu dost olarak kazanmak. Birincisinde iki azım kişi oluştu. Bizim delikanlı henüz genç, neyin ne olduğunu bilmiyor. Ama o adam ona düşman oldu. O da ona tokat atmak suretiyle düşmanlığı üzerine çekti. Ama önemli olan üçüncü adamın davranışı. İşte

Aynı kötü davranışı iade etmek de yok. O sadece insanları seviyor. Kendisine tokat atanları da, kötülük yapanları da seviyor. Sevgili kardeşlerim, birinci olaya baktığımız zaman yapılan bir fiil var, tokat atmak. Karşılığında da kendisine yapılan bir fiil var, tokat yemek. Öyleyse burada bir eşitlik görülüyor. İki tarafta birer tokat yemiş. Aynı zamanda iki tarafta birbirine birer tokat atmış. Tokat attıkları zaman ikisi de derecat kaybetmişler. Tokat yedikleri zaman da kaybettikleri dereceleri tekrar kazanmışlar. Öyleyse bunların neticesi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceler birbirine eşit. Fiiller eşit birer tokat atmak, sonuçlar eşit birer tokat yemek. İkinci işleme baktığımız zaman orada farklı bir olay görüyoruz. Kişi tokatı yiyor, taraflardan birisi ötekine bir tokat atıyor, derecat kaybediyor. Tokatı yiyen adam derecat kazanıyor ve kalkıp da ötekine tokat atmıyor. Birisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkincisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kazanmıştır. Karşılık vermeyerek soğukkanlılıkla olayı karşılayabildiği için. Öyleyse burada ne vardır? Taraflardan biri bir fiil işlemiştir, karşısındakine bir tokat atmıştır, derecat kaybetmiştir. Karşısındaki kişi, ikinci kişi tokat yemiştir, derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa tokat atıp da kazandığı derecatı kaybetmemiştir. O zaman burada Allah indinde kazançlı çıkan birisi var, tokatı yiyen. Allah indinde derecat kaybeden birisi var, tokatı atan. Fakat üçüncü olaydaki tokatı yedikten sonra kişiye dost elini uzatan kişi, işte o hem tokat yediği için derecat kazanmıştır, hem de kendisine tokat atan kişiye dostluk elini uzatıp onu kendine dost edinmeye çalışmakla da derecat kazanmıştır. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek, Allah'ın bütün insanlarda oluşturmak istediği neticedir. Onun için bir insanı Allah Teala ta salah makamına kadar yüceltir. Ki o noktadaki insan artık kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olmuştur. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilen kişi Allah Teala'nın dininde bir değerdir. Çünkü o nefsinin afetlerinin hepsini yok etmiş. Yerine ruhun hasletlerini elde etmiştir. Daha ulul albab makamında. Ondan sonra tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah Teala'ya ihlas makamında. Sonra da son teslim olan iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan için kendisine kötülük eden herhangi birisi söz konusu.

kötü olmaz. O kişi kendisine yaptığı o yanlış fiille sadece derecat kaybeder. O kötülüğü işleyen insan. Ama o öyle yaptı diye, kendisine kötü davrandı diye ona hiçbir zaman küsmeyecektir. Ona hiçbir zaman incitmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve de her fırsatta ona yardımcı olacaktır. İşte odur Yunus'un dediği, gönüller yapmaya geldim. O herkesin gönlünü yapacaktır. Bununla Allah arasındaki ilişkiler her zaman en üst boyutta en güzeli verecektir. Bazıları onun yaptığının arkasındaki Allah'ın halk ettiği gerçek sebebi bilmeyerek onun davranışından üzülenler de olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah dostlarından irşat makamına tayin edilenler, nefslerinde afetleri ondan çok daha evvel tamamlamış olanlardır. Mesela davranış biçimlerinde başkalarına zarar verecek olan bir husus oluşamaz. Eğer insanlar Allah-u Teala'nın ona yaptırdığı olaylar sebebiyle farklı bir kanaata sahip olurlarsa, o zaman Allah'a sormaları gerekir. Ancak o zaman Allah-u Teala hakikati onlara anlatacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, eğer siz Allah'ın dostu olursanız, hele iradeniz Allah'a taraf ederse, o zaman mutluluğun şahikasında yaşarsınız. Allah-u Teala size her şeyi yaptırır. Siz sadece Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Siz yapmazsınız, Allah yaptırır. İnsanlarsa bunu anlayamazlar. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala müsaade vermedikçe siz de izah edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları başkalarının bilmediği nice sırrı Allah'la kendi aralarında saklı tutarlar. Ama onlar herhangi bir şey yapmazlar. Yapmış göründükleri her şey Allah tarafından kendilerine yaptırılandır sadece. Öyleyse mutlu olmanın en üst boyutu tasarruf altına girmektir. Tasarruf altında olan Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın mutluluğunun en üst boyutu iradenin Allah'a tesliminden sonra oluşan Allah'ın tasarrufuna
kerimektir. Allah-u Teala hepinizi en üst boyutlara ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Allezîne en'amte aleyhim gâyrul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Atom konusundaki birinci kasetimizi müteakip, onun devamı olan konuyu inşallah bu kasette sizlere sunmak istiyoruz. Bu derste sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

atom muhtevası içerisinde Allah-u Teala'nın hidrojen atomlarını birleştirmesiyle diğer elementleri adım adım bir araya getirmesi söz konusu. Ne olmuştu? İki tane hidrojen atomu birleşmişti ve ama beklenen olmamıştı. Ne olması lazımdı normal düşünce standartlarına göre? Çevrede, yörüngede iki tane elektron dolaşacak. Merkezde ise iki tane proton olacak. Hayır, öyle olmuyor. Birinci hidrojen atomunun elektronu, çevre elektronu çevrede yörüngede dönerken ikinci elektronun çevre elektronu merkez elektronu oluyor ve iki tane protonun arasında Allah-u Teala'dan gelen enerji fazlarına göre bir soldaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Sonra da sağdaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Ve böylece devamlı bir gidiş gelişler halinde merkezdeki protonlar nötrona, nötronlar protona dönüyor. Devamlı bir hareket, baş döndürücü bir hareket söz konusu. Peki, ikiden fazla hidrojen atomu bir araya gelirse ne olur? Üç tane hidrojen atomu bir araya gelirse ne olur? Bozulma olur. Radyasyon oluşur. Kararlı bir sonuca ulaşılamaz. İki tane alternatif söz konusu. Merkezde üç tane proton olacağı kesin. Söz konusu olan çevredeki elektronlar. Çevredeki elektronlar bir olabilir, iki olabilir. Çevredeki elektronlar bir olduğu takdirde merkezde iki tane elektron olacaktır. Ama buna karşılık üç tane proton olacaktır. Allah-u Teala'nın dağıtım kanununa göre solda, ortada ve sağda üç tane proton oluştuğunu düşünelim. 1, 2, 3 numaralı protonlar. Çevrede iki elektron dönüyor, merkezde bir elektron var ve Allah-u Teala'nın çevre elektronlarına verdiği enerjinin aynı anında elektrona da enerji verdiğini düşünelim. Bu enerji üç fazda oluşmuyor. İki fazda oluşuyor, bir boş, bir dolu. Onun için birinci proton enerji alırken İkinci proton almayacak, birinci alternatif, üçüncü proton da almayacak. Sadece çevre elektronu, merkez elektronu alacak. Aynı anda da soldaki protonu alacak. Soldaki proton, nötron oldu. Birinci faz bitti. İkinci faza gelince, burada farklı bir olay vücuda gelecektir. Bu kısa devre yapacak olan olay, ikinci protonla üçüncü protona aynı anda enerji gelmesidir. Üçüne, üç evrede gelmesi söz konusu olmuyor. O zaman ikinci ve üçüncü protona aynı anda enerji gelince, ikisi birden elektronu çekecektir. Elektronun hangisine gideceği meçhul. Ve burada karmaşa oluşuyor. Çünkü ikisinde birden manyetik alan var. Ve çekim
neticesinde sadece birine ulaşması lazım. Çok kuvvetli bir ihtimalle ikisinin çekimi sebebiyle merkez elektronun yönü ikisinin arasında bir yere doğru ulaşacaktır. O zaman da proton oluşması mümkün olmayacaktır. Bu bozulmayı ifade eder. Dengenin oluşamadığı bir sistemle karşı karşıyayız. Çevrede bir elektron olsa, merkezde iki elektron olsa netice değişmiyor. Sağdaki protona enerji geldiği zaman, diyelim ki bir elektronu o çekti. Soldaki proton enerji geldiği zaman ortadaki proton da, iki numaralı proton da enerji alacak. Ama karşı tarafta enerji alabilecek olan sadece bir elektron var. Bu sebeple gene bir kargaşa ortamına giriyoruz. Ne olacağı belli olmayan bir dengesizlik. Allah-u Teala dengesizlikleri vücuda getirmiyor. Böyle bir yapı imkansız. O zaman hangi yapı imkanlı? 4 tane hidrojen atomunun bir araya geldiği bir yapı mümkün. Öyleyse ne olur? 2 tane merkez elektronu olur. Ne olur? 2 tane çevre elektronu olur. 2 yörüngede dönen 2 tane çevre elektronu. Merkezde birbirinin karşısında 1 numarayla 3 numara karşı karşıya protonlar, 2 numarayla 4 numara karşı karşıya ve merkezde de 2 tane merkez elektronu. Bu durumda enerji bir numaraya ve iki numaraya aynı anda gelirse her ikisi de elektronlardan bir tanesini, kendi yörüngelerinde olan elektronu çekeceklerdir. Sonra üç numarayla dört numaraya enerji geldiğinde gene elektronlara gelecektir, iki elektronu birden. Bu sefer de 3 numara ve 4 numara kendi yörüngesinde olan elektronu çekeceklerdir. Böylece 2 proton 2 nötron haline, 2 nötron tekrar 2 proton haline dönüşecektir. Dengeyi bozabilecek olan bir olay söz konusu değil. Manyetik alan dizisi öyle bir şekilde oluşur ki çevre elektronları enerji alırken merkez elektronları da enerji alacaktır. Ama merkez elektronları enerji aldıkları zaman dört protondan sadece ikisi enerji alacaktır, diğer ikisi almayacaktır ve nötronların tekrar proton haline gelmesi böylece temin edilecektir. 5 tane hidrojen atomu olmuyor, 6 tane mümkün. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muntazam bir dizayn içerisinde yörünge sayısı artıyor. 7 tane yörünge oluşabiliyor. Her birindeki elektron sayısı da çok fazla olabiliyor. Uranyum 235'in çevresinde 235 tane elektron dolaşıyor. Merkezde de aynı anda 235 tane nötronun olması lazım. Ve bu muhteva içerisinde Allah-u Teala orada nasıl bir statü
uygulamış. Çevredeki elektron sayısının tek olmasına karşılık merkezdeki proton ve nötronlar dengede. ...235 tane proton, 235 tane nötron var aynı anda. Ve merkezde de bu sayıdaki elektronu kendi aralarında bir dizayn içerisinde çekiyorlar. Bu sayının 235 olması çevre elektronunun merkezdeki proton ve nötron sayısının 235 olması gerekmiyor.

Öyleyse merkezde bozulması mümkün olmayan bir denge Allah'ın kanunlarında asıldır. Eğer bu dengenin bozulabilecek bir denge olması söz konusuysa, o zaman bir atom reaktörünün bu bozulmaya paralel olarak parçalanmaya başladığını görüyoruz. Uranyum 235'te bu bozulma olayı, parçalanma olayı en kolay merkezde bir Allah-u Teala'nın tayiniyle vücuda gelen ard arda ayrışmayı temin eden bir zincirleme reaksiyon. Burası bizim konumuz değil. Ama şunu biliyoruz ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki Allah-u Teala'nın bütün kurduğu yapılar hep dünyamızdaki hidrojen atomunun yan yana gelmesiyle tahakkuk ediyor. Çevredeki elektronların sayısı arttıkça o nesnenin ağırlığı da artıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çağımız ilmi zannediyor ki merkezde, nükleosta protonlar var ve nötronlar var. Hayır, protonlar ve nötronlar yok. Devamlı nötron haline gelen protonlar var. Devamlı proton haline gelen nötronlar, nötron haline gelen protonlar var. Her an bir cümbüş ki ucu bucağı yok. Daimi bir hareket, korkunç bir hareket ya da muhteşem bir hareket. Şimdi Einstein elektronları biliyordu. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ama Einstein karşıt elektronlardan haberdar hiç olmadan öldü. Bu sebeple de Broglie ile aralarında büyük bir farklılık vardır. Kuantum nazariyesinin sahibi kuantalardan bahsederken her parçacığa bir dalga eşlik eder hüviyetinde bir açıklaması vardı. Onların dalga olmadığını, karşıt elektron olduğunu acaba de Broglie anlayabildi mi? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu atom yapısının dizaynına baktığımız zaman elektronların yapısal statüsüne bir göz atmamız gerekecek. Birinci dersimizde zahiri alem elektronlarından, berze alem elektronlarından, gayb alem elektronlarından ve onun berze alem elektronlarından bahsetmiştik. Ama emr alem elektronlarından ve zülmani alem elektronlarından bahsetmedik. Zahiri alemle onun berze alemi birbirinin karşıtıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Öyleyse zahiri alemin zıttı onun berzah alemidir. Gayb aleminin zıttı onun berzah alemidir. Emr aleminin zıttı zülmani alemdir. Üç asıl, üç de zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış Allah-u Teala.
Peki emr aleminin elektron yapısı nasıl? Emr alemi ruha ait olan alem. Ruh ise dilediği an vücudumuzdan ayrılabilmek yeteneğinin sahibi. Cinler, gayb aleminin mahlukları, gayb alemi cinlere ait. Onların nefsleri, onların berzah aleminin mahlukları. Bizim nefsimiz, bizim zahiri alemimizin berzah aleminin mahlukları. Ruhlar, emr aleminin mahlukları, şeytan türü olan zülmani mahluklar ise zülmani alemin. Emr aleminde de, zülmani alemde de elektron sayısı, bir elektronda 6 küre var. Emr aleminde birinci küre emr alemine ait, ikinci küre onun karşıtı olan zülmani aleme ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait. Beşinci küre gayb alemine ait. Altıncı küre onun berzah alemine ait. Öyleyse üç asıl, üç onun zıttı olan küre. Gayb aleminde olan esas zülmani alem içinde geçerli. Birinci küre zülmani aleme ait, ikinci küre zahiri aleme ait olan zahiri aleme ait. Pardon, ikinci küre emr alemine ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait, beşinci küre gayb alemine ait, altıncı küre onun karşıtına ait. Böylece 6 tane alem, 3'ü asıl, 3'ü karşıt olmak üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Ve bu 6 tane alem iç içe. Şu anda nerede bulunuyorsanız, o bulunduğunuz oda veya salon veya sokak bulunduğunuz yerde 6 alem de mevcut. Zamanımızın alimleri önceleri buna ihtimal bile vermiyorlardı, alemlerin iç içe olduğuna. Ama sonra kara maddeyi keşfettiler. Kara madde onlara ispat etti ki bulunduğunuz alemde, bulunduğunuz alemi kaplayan başka maddeler var. Ama sizin içinizde de var olmalarına rağmen size hiçbir tesirleri yok. Yani kapladıkları alan bizim vücudumuzun içi de dahil olmak üzere, duvarların içi de dahil olmak üzere her yer. Ama tesirleri yok. İşte yaratan Allah-u Teala öyle yaratır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala sunmuş insanoğluna. Bütün açıklamalar Kur'an'da. Öyleyse kara maddeye baktığınız zaman, kara maddenin bulunduğunuz yerin içi de dahil olmak üzere, sizin içiniz de dahil olmak üzere her yeri kapladığını düşünüyor alimler.
Zannediyorlar ki bir bizim fizik alemimiz var. Yani bu alem. Bir de o kara madde. Ancak kara maddenin %100'ü teşkil etmediği de kesinleşmiş durumda. Tahminler kara maddenin toplam madde esaslarının %90'ını kapladığı. Bu sadece bir tahmin. Ama doğruya çok uzak değil. Bütün alemler başka bütün alemler için kara maddedir. Emr alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Gayb alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Onların karşıtları için de bizim alemimiz kara maddedir. Bizim alemimize göre bizim gayb alemi de dahil olmak üzere gayb alemimiz cinlerin gayb alemimiz diyorum. Zahiri alem bu aleme ait olan berzah alemi de cinlerin yaşadığı gayb alemi de onun karşıtı olan zahiri alemde onun karşıtı olan berzah alemi de emr alemi de zulmani alemde hepsi kara maddedir bizim alemimize göre. Ve gördüğünüz gibi 3 asıl 3 karşıt olmak üzere 6 alem var. Öyleyse bizim alemimizi çıkartırsanız geriye 5 tane alem kalıyor. Şu bulunduğunuz yeri kaplayan kara madde 6'da 5'tir. Yani %16.6666 diye gidiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aslında kara madde bir realitedir. Ama insanlar, bizim alemimizdeki insanlar bilmiyorlar ki o kara maddeler de kendi aralarında iki asıl üç karşıt unsur oluşturuyorlar. Bizim alemimizde yaşayan bizler için bu alem kara madde olmadığına göre bizim berzah alemimiz bir, diğer karşıtlarla beraber dört alem de katılırsa 5 tane alem var. Bizim alemimizle beraber 6 oluyor. Öyleyse şu bulunduğumuz yerin, salonun, stüdyonun, odanın 6'da 5'i kara maddeyle kaplı. Hem de yoğun bir kara madde. Bizim yoğunluğumuzun 5 katı yoğun bir kara madde. Bizim içimiz de kara maddeyle dolu olduğu halde hiçbir tesirini görmek mümkün değil. Alimler ölçümlemelerini devam ettiriyorlar. Onlar devam ettire dursunlar. Muhtevaya baktığımız zaman elektronların, karşıt elektronların bir dizaynını görüyoruz. Allah Teala künnes kanunları gereğince merkezde ne yapmış? 3676 tane karşıt elektronla 3675 elektronu bir araya getirmiş. Bir de çevre elektronunu koymuş. 3676. elektron hidrojen atomunu künnes kanunları gereğince tamamlamış. Bir merkezi kuvvet var. Bir de onun etrafında eliptik bir yörünge üzerinde hareket halinde olan elektron. Bu hareket halindeki elektrona dikkatle bakın. Eliptik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan kuvveti çarpımı birbirine eşittir. Manyetik güç çarpı hız hiç değişmez. Peki en yakın olduğu noktada eliptik yörüngenin en dar noktasında ne olur? En yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Burada merkez çevre elektronunu kendisine çekmesin diye
bir denge kurulmuştur. En uzak noktada da elektron boşluğa atlamasın, boşluğa kaçmasın diye. Öyleyse sistemi kuran Allah-u Teala en güzelini yaratmış. Şimdi bu eliptik yörünge üzerindeki harekette o elektronun iki defa enerji aldığını, iki defa da enerji verdiğini biliyoruz. Ve her aldığı enerjiyle dengesini muhteşem bir şekilde koruyor. İşte atom sisteminin aynını kainatta görüyoruz, güneş sistemlerinde görüyoruz. Güneş sistemleri nükleusu oluşturuyor, güneşin kendisi. Çevresinde yörüngede dönenler de elektronları, mikro alemde elektron sistemini kuran proton, nötron ve elektronlar arasındaki dengeyle her şeyi sağlayan Allah-u Teala, makro alemde güneş sistemlerini kurmuş, aynı kanuna dayalı olarak. Bir merkezi çekim gücü, hünnes ve çevresinde dolaşan gezegenler, künnes. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu madde adını verdiğimiz yapı bir muhteşem dizaynı Allah-u Teala'nın. Bir hidrojen atomunun dizaynına baktığınız zaman antimadde ile madde arasındaki farkı öğreneceksiniz. Antimadde nedir? Başka bir aleme ait maddedir. Antimadde başka bir aleme ait olan maddedir. Bize göre, zahiri aleme göre antimadde cinlerin yaşamakta olduğu o alandaki maddedir.

bütün alemlerin, kendisinin dışındaki bütün alemlerin kara maddesi onlara göre antimaddedir. Yani etrafımız antimaddeyle tamamen çevrilmiş. Niye bunu söylüyoruz? Her maddemizin her zerresiyle antimadde iç içe. Antimadde ile madde bir araya gelirse patlama olurmuşmuş da onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Antimadde ile madde A'dan Z'ye her zerresinde zaten iç içe ve beraber. Şimdi antimaddenin dizaynına bakalım beraberce. Antimadde öyle bir maddedir ki onun ağırlığı bizim alemimizde sıfırın altındadır. Bizim alemimizdeki terazilerle, ölçülerle onun ağırlığını ölçemezsiniz. Çünkü ağırlığı bizim alemimize göre sıfırın altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya bakıyoruz. Şimdi 30-40 kilometre uzunluğunda bombardıman alanları yapılıyor. Ne bombardımanı? Atomu parçalara ayıracak olan bir bombardıman. Ve ksenon gazının içinden geçiriyorlar parçacıkları ve o sırada bombardıman ediyorlar. Ne olabilir? Bir hidrojen atomunu düşünelim. Onun içindeki denge bozulabilir. Ne olabilir? Mesela şöyle olduğunu düşünelim. 3676 tane karşıt elektrondan ikisi bombardıman sebebiyle dışarıya atıldı. Geri kalan sistem değişmedi. Ne olur sevgili kardeşlerim? Bakınız ne olur? Merkezin elektrik yükü değişir. Neden? 3676 tane karşıt elektron varken merkezde merkezin yükü 3675 tane elektron olduğu için, karşıt elektron sayısı bir fazla olduğu için merkezin yükü karşıt sistemi değiştirir. İki tane karşıt elektron ayrıldı. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron kaldı merkezde. Diyelim ki elektron sayısı değişmedi. 3675. Ne oldu? Elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla oldu. Yani merkezin elektrik yükü eskiden karşıt elektronların yüküyken bir fazla karşıt elektron sebebiyle, yani artı elektrik yüküyken, şimdi bir fazla olan karşıt elektron değil, elektron. Eksi elektrik yükü artık. Eksi elektrik yükü hakim oldu duruma. Merkezin yükü artık eksi elektrik yükü. Peki eksi elektrik yüklü olan bir sistem kendi manyetik alanının gereği olarak neyi çeker? Artı elektrik yüklü bir sistemi çeker. Bu pozitronların ne olduğunu bilmeyenler böyle bir bozulumdan sonra, yani elektron bombardımanından sonra değişen bir protonun sadece iki tane karşıt elektronun eksildiğini düşündük. Buna göre bina ediyoruz hipotezi. Merkez elektrik yükü artık artı değil, eksi elektron yükü. Böyle bir sistem, böyle bir merkez çevresine sadece karşıt elektron alabilir. Yani artı elektrik yüklü bir yörünge parçacığı. Ve bir karşıt elektron geliyor, böyle bir sistemin etrafında dönmeye başlıyor. Bizim akla evveller de diyorlar ki, antimaddeyi yakaladık.
Neden yakalamışlar? Bir maddedeki, bir hidrojen atomundaki merkezin etrafında elektron dönüyor. Eksi elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Halbuki onda artı elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Yani adına pozitron diyorlar. Onun bir karşıt elektron olduğundan merkezde de aynı sayıda, bütün hidrojen atomlarında aynı sayıda elektronla karşıt elektron olduğundan kimsenin haberi yok. Ama ne olmuş? Merkezi artı elektrik yüklü. Affedersiniz, yanlış söyledim. Merkezi eksi elektrik yüklü. Çevresinde de bir pozitron dönen bir acayip nesne görüyorlar adamlar. Ve diyorlar, hah yakaladık. İşte diyorlar, bu antimaddedir. Sevgili kardeşlerim, antimadde zaten etrafınız tamamen antimadde. Onu bu alemin terazileriyle tartamazsınız, göremezsiniz. Ancak deneylerle varlığını tespit edebilirsiniz. Ama burada elektronlar da belli, karşıt elektronlar da belli. Merkezin elektrik yükünün eksi olduğu da belli. Çevrede dönen de bir pozitron. Yani gene atomun yapısından bir parça ve ağırlığı var. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada susuyorlar bilim adamları. Onlara soruyoruz. Bunu tarttınız mı? Tartmışlar. Ağırlığını tespit etmişler. Ağırlık negatif değil. Ama bunu söylemiyorlar. Neden? Çünkü söylerlerse anlayamadıkları olay herkes tarafından bilinecek. Madem ki çevremiz kara maddeyle çevrili diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Ve biz bu kara maddeyi ölçemiyoruz, tartamıyoruz, tespit edemiyoruz. Sadece bu alemin yer çekimine uymadığını biliyoruz. Ama biz antimadde diye bir şey bulduk, onu ölçebiliyoruz, tartabiliyoruz. Merkezi çekirdeğin yükünün negatif olduğunu, elektrik yükünün, çevresinde dönen pozitronun da elektrik yükünün pozitif olduğunu biliyoruz diyorlar. Fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Farklılık sadece iki tane karşıt elektronun merkezden bombardıman sebebiyle ayrılmış oluşu. Şimdi böyle bir dizaynda yapının bu hüviyete ulaşması bizim zavallı alimlerimizi antimaddeyi bulma sevincine ulaştırıyor. Oysa antimadde falan bulunmuş değil. Zaten o ölçeklerle ölçülmesi mümkün değil. Ağırlığı olan bir nesne var ortada. Yani böyle bir dizaynda 1836 elektron ağırlığında bir nesne var ortada. Belli ki iki tane karşıt elektron yok olmuş ve merkezin ağırlığı tespit edilmiş. Bir eksik proton. Veya bir nötrondan bir karşıt elektron eksilsin. Durum gene aynıdır. Bu sefer de bir eksik nötrondur o. Bir parça ayrılırsa olmaz. Denge yeniden bir nötrondan bir parça ayrılırsa
bir karşıt elektron ayrılırsa olur. O zaman elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla olacağı için çevrede gene bir pozitron yani anti elektron gelecektir ve bizimkiler de antimaddeyi bulduk diyeceklerdir. Oysa ki sadece bir karşıt elektronun veya iki karşıt elektronun merkezi güçten ayrılmasıyla oluşan bir sistem. Sevgili kardeşlerim, insanlar kanunları bilmiyor. İşte elektron ve karşıt elektronların zamanımızın en büyük dizaynını oluşturması söz konusu. Bazı madenlerle bazı floresan lambalarında kullanılan gazların elektrik enerjisi verilmesi halinde karşıt elektronlarının devir hızı elektron devir hızından daha hızlı yükseliyor. Böyle bir durumda ikisinin bir noktada birleşmesi söz konusu oluyor. Karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar. Daha hızlı yükselince karşıt elektron devir sayısı öyle bir noktaya geliyor ki elektron devir sayısı ile karşıt elektron devir sayısı eşit oluyor. Eşit olunca o gazın veya o madenin içinden bir elektronla bir karşıt elektron eşleşiyor. Karşıt manyetik alanların sahibi oldukları için elektron eksi elektrik yüklü yani mıknatısın bir kutbu. Karşıt elektron artı elektrik yüklü mıknatısın öbür kutbu. Biliyorsunuz manyetik alanlar aslında elektriksel alanlardır. Elektriksel alanlar da aslında manyetik alanlardır. Yani elektrik enerjisi manyetik alanın bir başka görüntüsüdür. Manyetik alan da elektrik enerjisinin bir başka görüntüsüdür. Öyleyse elektromanyetik alanlar elektrik alanlarından elde edilir. Elektrik enerjisini keserseniz elektromanyetik alan da yok olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir elektronla bir karşıt elektron eşit ağırlığın sahibi olduğu zaman artı ağırlıkla eksi ağırlığın eşit olduğu bir denge kurulur ve maddenin içindeki kendinde meknuz olan maddenin içindeki enerji sonsuz bir güçle saniyede 300 bin kilometre hızla fotonu yani bir elektron ve karşıt elektron birleşimini harekete geçirir. Birbirine yakın hareket halinde olan iki sistem birbirine yapıştığı anda orta bir denge oluşur. Onların istikametlerine göre o istikamette lineer olarak parça saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bu parça bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Bu ışık hızıdır. Eğer bir sistem foton haline gelemiyorsa itiş enerjisiyle onu ışık hızına ulaştıramazsınız. Einstein'ın bu konudaki formülü kesin. Madde gerçekten olsaydı eğer ışık hızına ulaşabilseydi madde olarak sonsuz olurdu. Böyle bir şey mümkün değil. Ama aynı maddeden eğer o maddenin karşıt elektronları elektrondan daha hızlı bir devir sayısı artma hızına sahipse oradan fotonlar oluşur. Öyleyse alt hız kanunu saniyede 300 bin kilometrenin altındaki bütün hızlardır. Ve kinetik enerjiyle bir maddeye itiş enerjisi vermekle o noktaya hiçbir zaman ulaşamazsınız. O noktaya ulaşabilmeniz için maddenin kendi içindeki enerjiyi kullanmanız lazım. Eğer bir gama fotonunu bir kurşun duvara vurdurursanız ne olur? Gama fotonu
parçalanır. Bir elektronla bir karşıt elektrona ayrışır. Birleşmelerinde nasıl bir eksen teşkil ederek ikisinin birleşme açısından açısının ortalaması üzerinden hareket haline geçerse elektron, ayrıştıkları zaman da iki zıt kuvvet birbirine iteceği için lineer olarak ayrılırlar, doğrusal olarak ayrılırlar ve 180 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Yani 180 derecelik bir ayrılma, bu derece hiç değişmez. Tepki, iki tarafın da birbirine itmesidir. Son derece dengeli bir tepki ve 180 derecelik bir açıyla birbirinden ayrılırlar. Birisi elektrondur, gözlenmeye devam eder. Öteki karşıt elektrondur. Ayrılma sırasındaki enerji kaybı sebebiyle karşıt elektron parıldar. O zaman gözlenir. Sonra parıltması kaybolur ve onu gözleyemezsiniz. Ama elektron gözlenmeye devam edebilir. Parçacık özelliğini muhafaza eder. Ama diğeri karşıt elektron bu aleme ait değildir. Bu aleme ait olmadığı için onu gözleyemezsiniz. Şimdi fotonun bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmeyen bizim zavallı ilim alemimiz bu olayı çift foton olayı olarak değerlendiriyor. Yani foton ikiye bölünmüş, iki tane foton oluşmuş. Ama bu foton nasıl bir foton ki birisi kayboluyor. Ötekini de tetkik ettikleri zaman burasını söylemiyorlar ama bir elektronla karşılaşıyorlar. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetti. Ama ne olduğunu anlayamadan bu dünyadan gitti.

burada bir büyük hakikati, bir ispat vasıtasını ortaya koymak istiyorum. Şimdi bir foton 100 üzerinden 100 ile tespit edilmiş ki ağırlıksız. Bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. Ama foton onların deyimine göre ikiye ayrılınca elektron ağırlığında bir şey çıkıyor, izlenebiliyor. Ama ikinci bir parça daha var. O da gidiyor. O zaman acaba diyorlar Lavoisier kanunu yok mu oldu? Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz. İyi de sıfır ağırlıklı olan bir parçacıktan, sıfır ağırlıklı olan bir fotondan bir şey çıkıyor ortaya. Bir elektron çıkıyor ve elektronun ağırlığı var. Sıfırın artı elektron haline, artı ağırlıklı bir nesne haline gelmesi için onun kadar negatif değer söz konusudur. Yani tek başına

bir çift foton olayı dedikleri, aslında sadece bir fotonun parçalanıp elektron ve karşı elektrona ayrılması olayı insanları bir açmaza götürüyor. Sevgili kardeşlerim, işte bizim atom konusundaki bütün bu bilgileri edinmemizin sebebi odur ki bir kardeşimiz bu konuda bilgi edinmek istediğini söyledi. Çift foton olayının çözümü bulunamıyormuş. Biz de kabul ettik talebini. Sonra da sorduk. Aylarca bize Allah-u Teala nükleer fiziği öğretti. Hayır, biz bir fizikçi değiliz. Hiç olmadık. Ama o öğrettiği zaman oluyor. Ve biz kesin olarak biliyoruz ki bütün fotonlar ağırlıksızdır ve bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. İki tane foton ayrılmaz. Ayrıldığı nesnelerden birinin elektron olduğu da belliyse, o zaman karşıt elektronların var olduğunu, ağırlıklarının negatif olduğunu kabul etmeyenlerin bize verebilecek cevabı kalmıyor. Ve kaçıyorlar. Fellik fellik, bucak bucak kaçıyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan din adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Bir taraftan da ilim adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Ve bunlar daha üst boyutta ışık hızının ötesindeki hızlara ulaşıyor. O konuda ise zamanımızın bilim adamları hiçbir şey bilmiyor. Çünkü hızın ışık hızına dahi ulaşabileceğini kabul etmiyorlar. Yani kinetik enerjiyle hareketi sağlayacakları için ışık hızını aşabileceğini hiç sanmıyorlar. Gerçekten eğer itiş enerjisiyle bir nesneyi hızlandırmak istiyorsanız ışık hızını asla aşamazsınız. Ama maddenin içindeki gücü kullanırsanız o zaman aşabilirsiniz. İşte dünya üzerinde değil ama kainattaki gezegenler arası yolculuklar o UFO'larla yapılıyor. Ve onlardaki esas budur. Gene maddenin kendi içindeki enerjiyi ışık hızının çok ötesinde bir hızla kullanma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için hep en güzele

0: Uzlaşma söz konusu. En güzel Allah'ın öğrettikleridir. Allah'ın bize verdiği ilmi dünya üzerindekiler henüz bilmiyor. Ama o ilim ışık hızından daha hızlı hava gemilerini yapabilecek bir ilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmin sahibi biz değiliz. İlmin sahibi Allah'tır. Biz bütün bu Allah'ın bize öğrettiklerini, belki küçük bir kesimi sırdır, onları söylemeyiz. Ama onun ötesindekileri yayınlamak istedik. Bilim ve Teknik dergisinde bizim delillerimizi gördükleri zaman dediler ki sizin bütün delilleriniz Kur'an. Biz bunu ilim saymayız. Hele hele karşıt elektronlar negatif ağırlık mı taşıyor dedin? Asla söylediklerini kabul etmeyiz diye filmi bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir aşağılık duygusu ki bizimkiler Batı'ya hayran. Aman Batı ne diyorsa odur söz konusu olan. Hayır, Batı'ya biz öğreteceğiz. Onların bize öğretebilecekleri bir şey yok bu konuda. Biz onlara öğreteceğiz. Nasıl bundan yüzyıllarca evvel el-cabir matematiğe negatif değerleri koymuşsa, biz de fiziğin içine negatif ağırlıkları koyacağız. Bu çağ bizim çağımız. Her ne kadar bizim zavallı alimlerimiz bizi dikkate alabilecek olan bir kapasiteye sahip değillerse de dünya için olay öyle değil. Ama biz başkalarına bu açıklamaları yapmak için yetki almadık. Allah Teala bugüne kadar bize böyle bir emir vermedi. Yabancılara bunları göstermemizi. Hayır. Ama o çağ gelmiştir sevgili kardeşlerim. Negatif ağırlıkların bu alemde varlığını ispat etmek o bizim işimiz. O görev bizim işimiz. Ama ne zaman ispat ederiz? O konuda bilgi sahibi değiliz. Allah Teala ne zaman İzin verirse, ne zaman uygun görürse emrini verir, biz gereğini yaparız. Ne zaman onu kullan derse gene gereğini yaparız. Ama o emir vermedikçe bunlar gerçekleşmez. Başka birilerinin de bu bilgiye sahip olabileceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ikinci İki numaralı atom dersi inşallah burada tamamlanıyor. Biz bir atom fizikçisi değiliz. Ama atom fiziğini atom fizikçilerinin bilmediği kadar biliriz. Bunu bir övünme meselesi olarak mı düşünüyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın bu naçiz kuluna neleri nimet olarak verdiğini sizlere açıkladık. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Onun tarafından öğretildik. Ve dünya henüz size söylediğim birçok şeyin mahiyetini bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kanunları bilmiyorlar. Yarım ağırlıklar kanunu bilinmiyor. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğu bilinmiyor. Ve dünya henüz fiziğin ötesine geçebilecek olan özelliğin sahibi değil. Kanunlar bilinmezse hiçbir zaman ulaşamazlar. Ama merak edenler olacaktır onlardan. O zaman biz soracağız Allah-u Teala'ya ilmi ne kadar verelim? Sevgili kardeşlerim, bu ilmin ötesi, ışık hızının ötesidir. Ve herkese verilmez. Onun büyük bir kuvvet olan o sistemin sadece Allah için kullanılması söz konusu olur. İhanet etmeyecek olan insanlar söz konusu olacak. Ve adaletle kullanmak söz konusu olacak Allah'ın emirleri istikametinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yeni dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması konusunda dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve ed-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü, Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine 1 vakit namaz kılmak, o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek, ondan çok daha aşağıda bir şeyi, o asgari standartın yerine ikame etmeye çalışmak ve tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan onun çok daha ötesini, Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş. Başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah Teala'nın. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah Teala Sağım-ı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu
senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standartların ötesi, Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre gelince Allah-u Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman parçası, affedersiniz, zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir, dizayn edilmiştir ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'de farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir, emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa, yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Öyleyse böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Öyleyse Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin
serveti bu eş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, bu bireyin ötesindeki borç olarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak vasıflandırıldığı için bir defa ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa. Yine ifrattadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah-u Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir. Ama öbür taraftan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirenlere başka bir hac, ekber hac nasip kılmıştır. Onlar seyri sülük boyunca her gece, her gün ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartırken 5. katta hac-ı ekberi gerçekleştirirler. Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Göklerin 5. katında. Öyleyse hem manevi hac, ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti Beytül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra 6. kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tam gider. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh 7. gökyüzüne yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beytül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hacı Rehber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de Hacı Rehber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah-u Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir.
sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. 7 vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu 7 vaktin dışında kılınan namazları namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 10 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetinde namazını kılarak 7 vakte çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir, ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda tefrit, ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. 7 vakit namazın 5'i farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah-u Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak. Burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada ifrat söz konusudur. Saatlere gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır.
herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40 yani %5. Bu normal bir zekat meselesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek isterseniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor. Savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebu Bekir de yapmış, evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere, içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır. Diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebu Bekir sıddıktır. Hazreti Ebu Bekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebu Bekir doğruyu söyleyendir. Sıddık müessesesi 3 ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebu Bekir'i sıddık. Davranışlarını Allah-u Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İbadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir insan tefritte midir? Hayır değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerden sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefriti bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin
birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefriti dikkatle yer yerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimini temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan efsafta olmasına rağmen çalışmıyor mu kişi? Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır. Borç, ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç, mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir, ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor, çok az bir bölümünü ödüyor, çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır, borcun alınmasında ifrat, borcun alınmasında ifrat vardır, borcun ödenmesinde tefrit vardır, olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz cevabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca, o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak o eksiklerini gidermek açısından onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmekte zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir davranışı o kişiye kin duymanız sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir.
2. Verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla ver. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman, vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana o parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim demişse, hedefi buysa, onu hatırlatmak üzerine borçtur, ifrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün, eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi. Öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir. Olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki, elinin altında olmalı ki, başka birisi para istediği zaman gene versin, o kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın, ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetindesin, çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye. Sen bana bu parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratta mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer, o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratta mıdır? Hayır, değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri, çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar, hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler.
Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler, iç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler babalar var, biz babamızdan hep kötü muamele gördük, babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin. Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifenizsiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinden itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar. Hastalık var ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim. Hep doğarken büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkında bile değildir. O çocuğunu üzmediğini
huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek, nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa orada zulüm vardır. Orada İfrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak, kardeşlerini o Allah'ın görevinin yapılması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse, o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emir kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa, orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emirlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa, bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede,
kim kendisine ait olduğu yerde değil de ulemreden daha öde de görüyorsa, bilsin ki eğer o ulemre olsaydı Allah-u Teala kendisini ulemlik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insanız netice itibariyle Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulemlerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emr emrindekileri takip etmiyorsa, onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulemler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul emr her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri gelen hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür, faksla çekilmesi de mümkündür, e-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür, telefonla ulaştırılması da mümkündür.

Onlar ne derse, hangi talepte bulunursa, onların karşısında olmayı, onlara huzursuzluk vermeyi bir marifet zannetmeyin. Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz, şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya ulul emrin emrindeki kişiler, grup başkanlarının emrindeki kişiler ne yapmalılar? Ulul emre veya grup başkanına, her grup başkanında kendi çapında bir ulul emirdir. Emir vermek yetkisinin sahibidir. Dikkat edin ki bu emir kendi emri olmayacaktır. Allah'ın emri olacaktır. İkincisi, sadece emrin yapımıyla görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz. Ulul emrin ve grup başkanlarınızın emrine mutlak itaat edin. Eğer sizi kıracak bir davranış olmuşsa sakın onunla tartışmaya girmeyin bu konuda. Allah Teala diyor ki aranızda nizaya girmeyin. Resul'e ulaştırın diyor. Kur'an-ı Kerim'deki emir böyle. Öyleyse aranızda tartışmayın. Bize ulaşın. Hatalar her zaman olabilir. İnsanlar bilerek de hata yapabilirler, bilmeyerek de hata yapabilirler. Bilmeyerek hata olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman ulul emirden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz. Ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyorum. Hiçbir haksızlığa muhatap olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametinde kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse

Nefsiniz sebebiyle ulvemre karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyecekseniz önceden haber vermemek, insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak. Bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah sizden zorluk, Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulvilerinizi sevin, birbirinizi sevin, itaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah-u Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış. Her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim,
başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki vakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye idrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişkiye kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez.
Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel, Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeylerde şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah-u Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil.
Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestûre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken, şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu, söylediklerini kulaklarındaki vakrayı Allah'ın rahim esması aldığı zaman, ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah-u Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinnet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli.
hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşad makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmetle faz kalbe kadar ulaşıyor göğüsten. Kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik. Ve artık kalbimiz, kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Tüm günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse
rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla Zülmuhani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası ameli olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerinizdeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu.
Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır. Beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, züht makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz. Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslimi makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıstıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren
Şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nail suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Nail suresinin 99. ayet-i kerimesinde اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْتَانًا عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanın, onun bir sultası yoktur. Alellezine aminu, amin olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülüm, ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. 100. ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellev nehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nail suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Huslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor.
ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Demek ki şeytanın dostluğu o insanlardır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Uslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ve ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar. İşte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse
Allah Teala'nın tevellev dediği olay geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dinlemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızla şeytana açıksınız. Şeytan sizi elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyrisülük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyrisülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah, beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını
Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için, eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı, şeytan da dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez, çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a

bizimle beraber biz Allah'a güveniyoruz, Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz, ama Allah'a tevekkül ediyorsanız, tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne diyor acaba Allah Teala? Onları ayetlerimizden, yani ayetlerimizi idrak etmekten çevireceğiz ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, o ayetlere inanmazlar. Rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamalarıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma günü olan ahiret gününü yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse insanların amellerinin boşa gideceği bir dizayn. Allah Teala neden bahsediyor? İrşat yolundan bahsediyor. Allah Teala neden bahsediyor? Gay yolundan bahsediyor. İşte irşat yolu rüşt yoludur. İnsanı irşat makamına ulaştırır, mürşide ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir. Eğer kişi sonuna kadar gitmeye azmederse, cehd ederse bu istikamette, kendine düşen görevleri yaparsa, o zaman şunu görürüz ki, bu kişinin neticede mürşit olması söz konusu olur. Rüşt yolu kişiyi irşat makamına ulaştırır başlangıçta tabi olmak için. En sonunda o kişiyi mürşit yapar. Kişi yılmadan hedefine doğru gitmekte ısrarlı olursa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki rüşt yolunun bugün dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Demek ki rüşt yoluna tabi olmayanlar, bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler.

İşte böylece insanların hedef tayin ettikleri müessese ortaya çıkar. Ya insanlar rüşt yolunu yol edinirler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi rüşt yolunu yol edinmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi rüşt yolunu yol edinmemiştir. Gay yolunu yol edinmiştir kendisine. Gay yolu cehennem yoludur. Rüşt yolu yukarıya, gay yolu aşağıya götürür. Allah Teala Mutaffifin suresinde 8 ve 9 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader hücrelerinin illiğinde olduğunu, Fücar'ın kader hücrelerinin ise sicinde olduğunu söylüyor. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıdaki kader hücreleri Allah'ın dostlarının rüşt yolunu seçenlerin kader hücreleri. İkincisi Fücar'ın kader hücreleri rüşt yolunu seçmeyenlerin bu sebeple gay yolunda zaten bütün insanlar gay yolundadırlar. Rüşt yolunu seçmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gay yolundadır. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman bütün güzelliklerin bir hedefe ulaşacağı, ulaşması lazım gelen bir yol izlememiz lazım. Rüşt yolunu seçmemiz lazım. Öyleyse acaba kim Allah-u Teala'nın Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde onları ayetlerimizden çevireceğiz ki diyor. Allah-u Teala ayetlerinden çeviriyor insanları. O ayetlerden, Allah'ın ayetlerinden çevrilen insanlar söz konusu. Özellikleri rüşt yolu dururken, rüşt yolundan kendilerine bilgi verilmesine rağmen onu yol olarak tercih etmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri. Arkasında Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Gidecekleri yerde tabiatıyla cehennem. Rüşt yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumunu bir ayetten gözden geçirelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala böyle söylüyor. Onlar diyor, muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler kesin şekilde. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Ve dünya hayatıyla ancak doyuma ulaşanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. İşte kim Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafilse, hangi ayetlerinden? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, iradenin Allah'a teslim edildiği noktaya kadar
sürecek olan rüşt yolunu devreden çıkaranlar, gay yolunda ömür boyu kalanlar. Herkes gay yolundadır. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olanların hepsi gay yolundadır. Herkes dalalettedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten kurtulur. Yani kendisine rüşt yolunu seçtiği zaman dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, kişinin kendisine rüşt yolunu seçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri rüşt yoluna yönlendirdi. Biz de sizleri rüşt yoluna yönlendirmeye çalışıyoruz. Rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, mürşidin kelimesi, irşat kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor.

Bütün insanlar için rüşt şarttır, temel hedeftir, vazgeçilmez hedeftir. Öyleyse böyle bir müessesenin, irşat müessesesinin oluşabilmesi, bu rüşt müessesesinin iyice anlaşılmasına bağımlıdır. Allah-u Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Diyor ki, La ikrahe fiddini kat tebeyine rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla gay yolu, rüştle gay birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Öyle olduğu tespit edilmiştir. Kattebeyne rüştü minel gay. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim gay yoluna. Rüşt yoluyla ayrılmış. Kimlerdir rüşt yolundakiler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rüşt yolundakiler ancak mürşide ulaşacak olanlardır. Gay yolundakiler hiçbir zaman kendilerine bir mürşit aramak zahmetine katlanmayacaklardır. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Allah Teala devam ediyor ayet-i kerimeye. Femen yekfur bittaguti ve yumin billahi feket istemseke bil uretil uska. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tagutu inkar ederse, insan ve cin şeytanlara tabi olmazsa, onları devre dışı bırakırsa, reddederse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu rüşt yolunun sahibi olan mürşidin eli o söz konusu olan kulptur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes netice itibariyle bir yerlerde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için böyle bir müessese söz konusudur. Rüşt müessesesi. Allah Teala şöyle devam ediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah'ı veliyyüllezine amenu. Allah amen olmayı olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi nurlandırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala diyor, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kim de diyor kafirse, o onlar tağutun dostlarıdırlar ve tağut tarafından nurdan tekrar zulmete götürülürler. Allah Teala zulmetten nura ulaşmaktan bahsediyor. Nasıl? Herkesin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır, afetlerle %100 doludur. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilerse nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi vasıtasıyla Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşacaktır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. İşte bu toplanma sebebiyle oradaki %2 rahmet birikimi aşılınca artık nefsin kalbine devamlı fazıllar girmeye başlayacaktır. Fazıllar nefsin kalbinde kalıcı unsurlardır ve nurdurlar. Kişinin kalbinin karanlıklarını yok ederek nurlar gelip o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde böyle bir dizaynı gerçekleştiren herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedeflere mutlaka ulaşır. Allah onların dostu olur ve onları tağuta dost olmaktan kurtarır. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah için vücuda getirmek asıl olan her zaman işte budur. Allah için yaşamak. Bir insan rüşt yolunu seçtiği zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, hayatının en doğru ve kendisini mutlaka cennete ulaştıracak olan kararını vermiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde mutlaka tesire hemen başlar. Ne yapar? Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı kör, irşat makamını irşat makamı olarak görmez. Sağır, irşat makamının söylediğini, rüşt yolunda olanların rahatça anladıklarını o kişi hiç anlamaz. Ve aynı zamanda rüştten, irşattan bu kişinin bahsetmesi hiçbir zaman pozitif istikamette olmaz. Mesela der ki, mürşide tabi olmak şirktir. Bunu söyleyen din adamları var. Ne kadar dinden habersiz insanlar, din adamı olmuşlar, profesör olmuşlar, üniversitelerde ders veriyorlar sevgili kardeşlerim. Açık açık söylüyor adam. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Yedek ilahlar oluşturmaktır diyor. Her şey ne kadar asli unsurlarından uzaklaşmış. Şimdi bu durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka irşat makamını gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir Allah Teala onu. Ne yapar? Hastaları görme, işitme ve idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını da harekete geçirir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Neyi? İrşat makamını gören, işiten ve bilen. Ve böyle olunca o kişi zikir yapmaya başlar. Allah-u Teala onun kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirince, ayrıca göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolunu açınca, o kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'nın kalbine rahmet nuru gönderir. Rahmet %2 kişinin nefsinin kalbine girer.
%2'yi bulduğu zaman konumuzla ilgili olay cereyan eder. O kişi irşat makamının kim olduğunu, kendisini irşat edecek kişinin kim olduğunu istihare namazı kılarak veya hacet namazı kılarak Allah'tan sorar. Hacet namazını kılarsa beni mürşidime ulaştır diye kılar. İstihare namazını kılarsa benim mürşidim kim olacak diye sorar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun neticesinde irşat makamına ulaşılır. İrşat makamı kişiyi irşad eder. Onu bilmediği Allah-u Teala'nın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılar. Şu anda dünyadaki din öğretimine, İslam din öğretimine, Hristiyan din öğretimine, Musevi din öğretimine baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasının, aynı zamanda Hristiyanlığın da 7 safhasının, aynı zamanda Yahudiliğin de 7 safhasının devreden çıkarılmış olduğunu görürüz. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıyor. Fizik vücutlarını teslim almıyor, nefslerini teslim almıyor, iradelerini de teslim almıyor. Böylece insanlar gay yolu üzerinde ömür tüketiyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler rüşt yolunun, İrşat yolunun gereklerini yerine getirirler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp mürşitlerine tabi olurlar. Ve irşat olayı burada fiili olarak başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan 12 tane insan olarak mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda 7 tane de nimet alır. Allah-u Teala'dan irşat müezzesinin başlamasıyla beraber o güne kadar ihsan adı altında gelen Allah-u Teala'dan gelen her şey nimet hüviyetine girer. Birinci nimet o kişinin başının üzerine Allah-u Teala kendi katından devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamı devrinin en büyük mürşididir. Huzur namazının İmamlığı sadece hayatta olan insanlar tarafından, dünya üzerinde yaşamakta olanlar tarafından gerçekleştirilir. İmamlık, imamet sadece bu dünyada hayatta olanlar için geçerlidir. Onun için hayatta olan birisi mutlaka oraya vekalet edeceğine göre, neden vekalet? Çünkü asaleten ancak Nebiler yani peygamberler huzur namazının imamıdır. Ama zamanımızda peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki son nebiydi, son peygamberdi. Ondan sonra nebi yok. Öyleyse bir veli resul huzur namazının imamlığını yapacaktır. Bu imamet vekaleten gerçekleşir. Vekaleten imamlık müessesesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin harekete geçmesi, mürşidine ulaşması ve tabiyeti onun üzerinde 7 tane nimeti oluşturur. Devrin imamının ruhu o kişinin başınıza gelir ve kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Devrin imamının ruhunun o kişinin başınıza gelmesinin hedefi nedir?
Devrin imamının ruhunun gelmesinin sebebi o kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma, ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini vermesini gerçekleştirmek içindir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi herhangi bir mürşide ulaşsa ve tabi olsa bu olay gerçekleşmez. Onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmaz. Oluşabilmesi için kişinin mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hacet namazını kılarsa Allah'ın mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması lazım. Öyleyse mürşit farz mıdır? Farzdır. İrşad da farzdır, mürşit de farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuttekullaha vebtegu ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvadan bahsediyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte bu vesile mürşittir. Konumuzun da temelini teşkil eder. Çünkü irşat mürşitler eliyle gerçekleştirilir. Mürşitler irşat etmek yetkisi ile Allah Teala tarafından donatılır ve irşada memur ve mezun kılınırlar. Böyle bir şey için kişinin mutlaka önce daimi zikre ulaşması lazım. Ulu'l-elbab olması lazım. Bu noktadan sonra, o kişi ulu'l-elbab olduktan sonra yedi kademe yerlerin melekûtu o kişiye gösterildikten sonra gök katlarını göstermeye başlar Allah Teala. O kişinin mürşit olabilmesi için mutlaka daimi zikre ulaşması asıldır. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. İşte bu noktada ulu'l-elbab makamını tamamlayan kişi yerleri melekûtu yedi kat cehennem gösterildikten sonra sona ermiştir. O zaman göklerin melekûtu başlar. Birinci gök katı gösterilir önce. Kişi ulu'l-elbab makamında ulu'l-elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Ve şu özelliklerin sahibidir. O kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci faktör. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an nur geliyor kalbe. Ve nefsin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmış durumda. Hiç afet kalmamış, bütünüyle nurdan oluşmuş. Ve bu sebeple Allah Teala o kişiye müdahalede bulunmuş. Ona özellikler vermiş. Önce bu kişi daimi zikrin sahibi. Öyle olduğu için de nefsinin kalbinde hiç afet yok. Hiç afet olmamasının müjdesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmış, göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle kişiye gösteriyor. Allah Teala onun kalp kulağını açmış. Ve ona söylemek istediklerini söylüyor. Kişi de Allah'ın söylediklerini değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın söyledikleri söz konusu, bu söylediklerini gerçekleştirmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın
Bu istikametteki müessesesine baktığımız zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu görüyoruz. Kalp tamamen %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda. Öyleyse böyle bir noktada bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Kalbi %100 nurla dolmuş. Allah-u Teala bunun üzerine kalp gözünü açmış. O kişiye göstermek istediği her şeyi gösteriyor. Kalp kulağını açmış. Söylemek istediği her şeyi söylüyor. Sonra üçte vasıf şartı, bu dört tane vasıf şartının sonunda üç tane de sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi eyni tezekkür oluyor. Yani Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanını buluyor. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte kişi bu noktada zikir ehli oluyor. Bu zikir ehli olmak o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade ediyor. Kişi ehli zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bir zikir ehli insanın durumuna bakıyoruz. Bu Allah ile her an konuşabilen bir ehli tezekkürdür. Allah ile konuları karşılıklı müzakere eden, tezekkür eden bir kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanan, yani hayır kazanan birisidir. O gerçek anlamda bir hayır ehli olmuştur. Peki sonrası, üçüncüsü de bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına birlikte bakıyoruz. Mürşit olacak kişi önce bu vasıfların sahibi kılınıyor. Ulelbab makamında bu iki sonuç vasfını kazanan, ehli tezekkür olan ve ehli hayır olan kişi, daim zikir yaptığı için her an derecat kazanan, devamlı hayır ehli olan, bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi üçüncü bir vasıf daha kazanıyor. Üçüncü bir sonuca da ulaşıyor. Kişi ehli hüküm, ehli hikmet oluyor. Ehli hüküm oluyor. Bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah-u Teala'dan sorarak karar verdiği için daima adil kararlar veriyor. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisine dayalı olduğunu bir bakışta biliyor. İşte bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, bu vasıfların sahibi olduğu halde mürşit olmamıştır. Rüşt makamının sahibi değildir. Bundan sonra o kişi muhlis olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Ve ihlas makamının sahibi olması da onu
irşat makamına ulaştıramaz. Peki bu kişi kendisi irşad olmuş mudur? Hayır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Bunun üzerine kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit Tövbe-i Nasuh'un sahibidir. Tövbe-i Nasuh ettiği zaman, Tövbe-i Nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda kişi tövbe ettiği zaman bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama salah makamına geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının sonudur. Salah makamına bundan sonra geçirir Allah-u Teala kişiyi ve o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bir, günahlarını örter. 2. Günahlarını örttükten sonra o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Bu onun üzerindeki ikinci nurdur. İkinci nurdur. Başın üzerine bir defa devrin imamının ruhu ve ona ait olan salah nuru vardır. Şimdi de ikinci bir salah nuru, kendisine ait salah nuruyla 2 tane nurun sahibi olur. Ve Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirtir. Bu sevaba çevrilme noktası kişinin Allah-u Teala'dan aldığı salah makamındaki nimetlerin üçüncüsüdür. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin iradesini de teslim olur. Ezelde Allah'ın iradesinin bizim irademizden istediği iradenin de teslimi olayı salah makamının 4. kademesinde gerçekleşir. Ve Allah ondan sonra kişiyi, tövbeyi nasuh yapmış olan bu kişiyi irşada mezun, memur ve mezun kılar. O kişi irşad ehli olmuştur. İrşad makamının sahibi olmuştur. İrşada memur olur. Yani Allah-u Teala'nın sadece emirlerini yapacaktır. Allah-u Teala devamlı olarak emirler verecektir. O kişi de devamlı olarak Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Hangi emri verdiyse mutlaka onu yerine getirecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, bu emirlerin yerine getirilmesinin arkasından ne geliyor? İrşada memur olmanın standardı bu. Allah emredecek, mürşit yerine getirecektir. Ve böylece emirleri yerine getirmeye memur olduğunun gereğini gerçekleştirecektir. Emri yerine getirmek suretiyle. Memur olduğu yer, gerçekleştirmek, emrolunduğu şeyi gerçekleştirecektir. Ve mezun kılındın diyor Allah-u Teala, irşad etmeye sana izin verdik demektir bunun manası. Kişi burada hakka tukati, takva sahibi olur. Allah-u Teala'nın tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte burası 28. basamağın 5. kademesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuştur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala.
Ve böylece kişi bu muhteva içerisinde bir hüviyet taşıyor. İrşad vazifesi artık o kişiye verilmiştir. Öyleyse irşad müessesesi, irşad makamı eliyle yani mürşit eliyle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın verdiği irşada memur ve müezzin kılındığın emrinin gereği gerçekleştirilir. Hiçbir mürşit Allah'ın emretmediği bir şeyi müridine emretmek yetkisinin sahibi değildir. Allah emredecektir. Mürşit onu yerine getirecektir. İrşad makamı bu muhteva içerisinde kurulur ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte irşad müessesesi bu mürşitler eliyle oluşur. Bir insan eğer mürşidine ulaşmadıysa, tabi olmadıysa, hiçbir zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Ruhunu Allah'a teslim edemediği gibi bundan sonraki kademeler olan fizik vücudunu da Allah'a teslim edemez. Nefsini de Allah'a teslim edemez. İradesini de Allah'a teslim edemez. Öyleyse irşad müessesesi bir mürşidi bir de müridi gerektirir. Mürid murad eden demektir. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Mürid murad edendir. Talep sahibidir. Mürşid de onun talebine cevap verecek olan, Allah'ın o cevapları vermekle vazifeli kıldığı, yetkili kıldığı ve o vasfa ulaştırdığı insandır. Öyleyse o mürşidin yardımıyla gerçekleşir bütün olaylar. Bu statü içerisinde kişi irşad makamının sahibi olarak görev yapar. Öyleyse ne olur kişinin mürşidine ulaşması halinde? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Bu birikim gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'tan mürşidini sormak mevkindedir. Bir defa mürşit gördük ki farzdır. İkincisi gördük ki Allah'tan istenir. İşte kişinin Allah'tan mürşidini istemesi hacet namazı adı verilen veya istihare namazı verilen iki namazdan birini kılmasıyla mümkündür. Ve Allah Teala bunu bu tarzda olarak farz kılmıştır. Diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Yani belli vasıfları taşımayanların böyle bir hedefe ulaşması mümkün değildir. Kimdir peki bu vasıfları taşıyan kişi? Huşu sahibidir. Huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Vasıf veriyor. Onlar diyor Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse
O insanların durumuna bakıyoruz. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a dünya hayatındayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin iman eden birisi. İşte irşat makamıyla bir araya gelen, irşat makamına tabi olan kişi böyle bir insandır. İrşat makamı Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle o kişinin kendisine ait olup olmadığını net olarak bilir. Ve de gereğini gerçekleştirir. Bu öyle bir olaydır ki tabiyet anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer. Kalbinin içine kişinin iman yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi Allah-u Teala o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 700'e kadar da yükselir. O kişinin bütün günahları Allah-u Teala tarafından o gün mürşidine tabi olduğu gün sevaba çevrilir. O kişinin sevapları zaten vardır. Bir de günahlarını da Allah-u Teala sevaba çevirir. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu çok açık bir şekilde dile getirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, ey amin olanlar, iman sahipleri, inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Kişinin bu kademede Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahları örtülür. Yani irşat makamına ulaşmak, rüşt makamına ulaşmak, o kişinin bütün günahlarını örtmesi demektir. Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının örtülmesi demektir. Ve bu noktadan itibaren her şey başlayacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmıştır. Tabiyeti anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu seyri sülük adlı müessesenin başlayabilmesi mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Rüşt yoksa, rüşt makamı, irşat makamı yoksa bunun gerçekleşmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Tabiyet anında kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusudur ki nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti %2 girmiştir. Ama bundan sonra fazıllar girecektir. Nefsin kalbine her %7 fazıl girdiğinde tabi olan kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün bunlar İrşat makamına tabi olmakla gerçekleşecektir. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Allah-u Teala o kişiye verdiği derecelerde 1'e 10 iken 1'e 100'e, oradan da 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte sevgili kardeşlerim, irşat müessesesi bir mürşide, bir de müride ihtiyaç gösterir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan mürşit olamaz. Mürşit olmak Allah'ın reyiyle gerçekleşen bir olaydır. Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta kişinin seçilmesi gerekir.
mürşit olmak için değil, Allah'a ulaşmak konusunda seçilmesi gerekir. Ve kişinin mürşit olabilmesi için yolun sonuna kadar sebat göstermesi gerekir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe kişi mürşit olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlamayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu?

Sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz. Karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz. Renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah-u Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik

vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın, Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız, sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle, hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple
mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider. Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Lekat halakta halaknel insani min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletler ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisine de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Ve bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'a katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler, iman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasletleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmaya dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi, bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kül kedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'laşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'laşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'laşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'laşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah-u Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah-u Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir üniversitemizin İslami ve tasavvufi konular faslında bir aradayız. Konumuz Osmanlı'da aile. Kod numarası 3.2.11.49.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hayranlığımızı gizleyemeyiz. Biz Osmanlı'ya hayranız. Atalarımız gerçekten büyük insanlarmış. Hele bugünkü nesillerle karşılaştırınca, şu zavallı halimize baktıkça, Osmanlı'yı daha bir gönülden yad ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, onun için Osmanlı deyince biz orada durmasını biliriz. Şapka çıkartırız, ecdadımızın önünde hürmetle eğiliriz. Siz büyük insanlarmışsınız deriz. Şanla, şerefle 600 yıllık bir tarih. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1500'lü yıllar boyunca Osmanlı savaş kadırgalarının toplamı Avrupa'daki bütün savaş kadırgaları toplamından daha fazlaydı. En modern silahlarla teçhiz edilmiş gemiler. Ne diyordu Leventlerimiz? Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz, alırız, bize Hayrettinli derler. İşte onlar Hayrettinliydiler. Barbaros Hayrettin'in sadık dostları. Akdeniz kelimenin gerçek anlamıyla bir Türk gölüydü. Kuzey Afrika sahillerinden Güney Avrupa sahillerine kadar bütün Akdeniz. Cebel Tarık Boğazı'na kadar bir Türk gölü, bir Osmanlı gölü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince adalet akla gelirdi. Osmanlı deyince dürüstlük akla gelirdi. Osmanlı deyince saygı akla gelirdi. Osmanlı deyince hoşgörü akla gelirdi. Osmanlı bir güzellikler demetiydi. Aile yapısı da elbette ona göreydi. Şimdi hadi gelin sizinle bir toplum düşünelim. Bir toplum düşünelim. Asker tamamen Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı'na hiçbir genç, hiçbir delikanlı, acemi oğlan olarak Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bir mürşide tabi olmazsa asla giremezdi. Girmesi asla söz konusu değildi. Her şeyden evvel ahlak istenirdi. Ahlaksa tasavvufun temeliydi. Mutlaka tasavvuf. Yani İslam'ın hayata geçirilmesi. Onlar Allah'a yakın insanlardı. Allah'ın evliyalarının menkıbeleri her tarafta anlatılır, hürmetle evliyalar yad edilirdi. Osmanlı'nın Yeniçerisi dediğiniz zaman akla hemen Hacı Bektaş Veli Hazretleri gelirdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişahların etrafında halka oluştururlardı. Daralan ve genişleyen Yeniçeri halkaları. Ve genişledikten sonra daralmaya başladığı zaman halka hiçbir düşman birliği karşısında tutunamamıştır. Yeniçeri erlerinin. Onlar gülbank çektiği zaman sevgili kardeşlerim yerler gökler inlerdi. Bir ağızdan çıkan binlerce ses dağları inletirdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Bunlar asker.
esnafa ve sanatkarana geliyoruz. Esnaf ve zanaatkar takımı hiç kimse bir esnaf olsun veya bir zanaatkar olsun onun yanına ticaret yanına ticareti öğrenmeye veya zanaatı öğrenmeye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve yetmez bir mürşide tabi olmadıkça sanat öğrenmesi, ticaret öğrenmesi mümkün değildi. Giremezdi. Ve evliya olmadıkça kalfa olamazdı. Yani ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, daimi zikre ulaşmadıkça usta olamazdı. Askerlerde de üst seviye bir asker.

aydınlık veren bir nurdu Osmanlı. Avrupa'ya adaleti götürüp yerleşen bir müessese, yerleştiren bir müessese. Öyleyse asker sınıfı, esnaf sınıfı, Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı. İlmiye sınıfının büyük kısmı yine tasavvufu yaşardı. Halkın büyük kısmı tasavvuftandı. Allah onlar için vazgeçilmez bir müesseseydi. Taassup mu? Adı bile geçmezdi. Hiçbir devirde Osmanlı hanedanı taassuba esir olmamıştır. Dinlerini yaşayan insanlar tam bir hürriyet içinde yaşarlardı. Dinlerinin bütün gereklerini gerçekleştirirlerdi. Bütün çalışma sistemleri buna göre ayar edilmişti. Ve erdemli insanlar, onlar yön verirlerdi. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı Allah ile ta Sultan Osman zamanından itibaren çok yakın bir ilişkideydi. Bunu hiç bozmadılar. İşte o minval üzere Osmanlı gelenekleri adım adım oluştu. Osmanlı hürriyet götürdüğü ve adalet götürdüğü ülkelerde Osmanlı'nın adını minnetle andırdı. Öyle bir devir ki asillerle halk birbirinden çok büyük bir mesafeyle ayrılmıştı. Halk bir esirler grubu gibiydi. Bir asılzade halktan birisine bir kötülük ettiği zaman, hatta öldürdüğü zaman mahkeme normal şartlar altında onu mahkemeye davet edemezdi. İzin alınması gerekiyordu bir asili mahkemeye davet edebilmek için. Onun lordundan ya da dükünden izin alınması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelere Osmanlı'yı ulaştırdıktan sonra, hürriyeti ulaştırdıktan sonra insanlar köle olmadıklarını idrak ettiler. Bir Osmanlı kadısının karşısında asilzade ile halktan herhangi birisi arasında hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı'nın padişahıyla da halkı arasında, Osmanlı'nın padişahıyla o ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki herhangi asil olmayan bir kişi eşit şartlarda yargılanırdı. Osmanlı tarihi boyunca 600 yıl herkese dinini dilediği şekilde yaşaması için elinden gelen

her şeyi yapmıştır. Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bütün dinlerin mensuplarına kendi dinlerinin ibadethanelerini kursunlar diye Osmanlı hükümeti hep yardımcı olmuştur. Osmanlı'ya onlar da hayrandılar. Bu yüzden çocuklarını kendileri getirip teslim ediyorlardı. Saray tahsili görsünler, Enderun'da yetişsinler, mevki sahibi olsunlar çocukları diye. Çok paşa böyle paşa olmuştur. Yabancı asıllı, çocuk yaşta Osmanlı sarayına girmiş, adım adım yükselmiş. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi dediğiniz zaman tasavvufun yaşandığı bir aile düşüneceksiniz. Ailenin en büyüğü, en yaşlısıdır. Her devirde hep baba, onun çocukları, çocuklarının çocukları hepsi aynı büyük evlerde, konaklarda yaşarlardı. Pederşahi aile söz konusuydu. Yemekte konuşulmazdı. Sabahları çay değil, çorba içilirdi. Osmanlı hep kahvaltılarını çorbayla yaparlardı. Kahvaltının üzerinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Kahve Osmanlı'da her tarafa yayılmış bir müesseseyi ifade ederdi. Yemek boyunca ailenin reisinin etrafında bütün aile toplanırdı. Bizim yaptığımız gibi şimdi nasıl yemekten evvel ve sonra başlangıç için ve sonuç için dua ediyorsak, Osmanlı bütün ailelerde aynı şeyi yapardı. Ailenin en yaşlı erkeği duasını yapardı. O başlardı, ondan sonra herkes başlardı yemeğe. Ve yemek bitince de gene bir duayla olay kapatılırdı. Fatiha ile yemekten evvelki devir tamamlanmış, yemek devrine girilmiştir. Yeni bir Fatiha ile yemek devrinden çıkılmıştır. Yeni bir devre girilmiştir. Zamanların ayırımı söz konusudur. Osmanlı hep Allah'a şükrederdi. Konağın odaları ayrı ayrı çocukların ailelerini teşkil ederdi. Ailenin reisi, onun eşi, onun çocukları, evli olan bu çocukların her birisi ayrı bir odada, ayrı bir aile yapısıyla yaşardı. İtaat mutlak ölçüde asıldı. Kararı daima ailenin en büyük, en yaşlı erkeği verirdi. Kararların sahibi daima oydu. Saygı, küçükten büyüğe doğru yayılan bir muhteşem dizayn oluştururdu Osmanlı ailesinde. Yemekte konuşulmazdı, saygıyla yemek yenirdi. Yemeğin dışında aile reisinden müsaade almadan konuşmak söz konusu olmazdı. Çocuklar doğuşlarından itibaren
tasavvuf terbiyesiyle büyürlerdi. Yemek, içmek, konuşmak her açıdan bir adab müessesesiydi. Özellikle saray, insan yetiştirmekte en ehil insanların toplandığı bir yerdi. Ve padişahların Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Fatih Sultan Mehmet babası II. Murat'la beraber 4-5 yaşında Fatih Sultan Mehmet ve II. Murat'ın mürşidi Hacı Bayram Veli ziyarete geliyor padişahını. Ve II. Murat soruyor, lala diyor, acaba bize müyesser ola mı ki şehri İstanbul'u fetih? Diyor ki Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, sultanım diyor size değil ama diyor bu var ya diyor, bu Fatih Sultan Mehmet'i gösteriyor 4-5 yaşlarında, ona diyor müyesser olacak. Bunu sağlamak için de diyor Şemsettin'i getiririm diyor. Ak Şemsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hem mürebbisi, hem mürşidi, her şeyi ondan öğreniyor. Fatih Sultan Mehmet daha o yaşta tabiyetini gerçekleştiriyor. Bir zaman sonra babasına geliyor, diyor ki, sen diyor Sultanı İklimi Rum değil misin diyor. Değil mi sen diyor. Babası da diyor ki II. Murat öyleyim diyor. Peki diyor ben diyor senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Eğer diyor durum buysa diyor bu diyor beni niye dövüyor? Ak Şemsettin Hazretleri'ni gösteriyor. II. Murat oğluna diyor ki Fatih Sultan Mehmet'e onu getiren var diye diyor hani. O da diyor beni döverdi diyor. Onu getiren Hacı Bayram Veli Hazretleri vardı ya diyor. O da benim sultanımdı diyor. O da beni döverdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, padişah olmak falan neticeyi değiştirmiyor. Önde hep Allah var. Hep Allah. Osmanlı tarihi boyunca sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıştır. İslam'ı hayata geçirmek, İslam'ı ihya etmek, İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamaktır. Öyleyse Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnektir. Osmanlı'da hiç kimse sokakta tanışarak evlenmez. Osmanlı'da anneler evlatlarına gelin bakmaya giderler. Beğenirlerse yakından görmeye çalışırlar. Bu bapta hamamlar, Osmanlı hamamları annelerin seçim yeridir. Ve galip bir ihtimalle gelinle damat birbirlerini hiç görmeden anneleri babaları tarafından evlendirilirdi. Nikah oluşur ve bir daha kolay kolay bozulmazdı. Herkes bilirdi ki Allah'ın kendileri için takdir ettiği kader budur. Öyleyse şartlar ne olursa olsun o şartlar altında mutlu olunmaya gayret edilirdi. Tasavvufu yaşayan ve kadere inanan Osmanlı bilirdi ki evlilik bir kaderdir.
Sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Ne zaman bir olayın oluşmasında bir tek irade yetmiyorsa, mutlaka ikinci bir iradenin devreye girmesi gerekiyorsa, kader aşamasında, bir olayın tamamlanması aşamasında, orada kader vardır. Evlilik en az iki iradeyi gerektirir. Kaldı ki Osmanlı'da bu irade 3'tü, 4'tü, 5'ti, 6'ydı. En yaşlı olan ailenin en büyüğünden başlayarak daha büyük noktada olanların hepsi yetkiliydi. Evlenme konusunda karar vermekte. Son söz daima ailenin en büyüğündü. Ama kızların seçimi ailenin hanımları tarafından yapılırdı. Kimse kimseyi görmez, evlenirlerdi. Anneler, babalar çocuklarına kimlerin uygun olacağını yakından bilirlerdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, babaların seçtiği damatlar, annelerin seçtiği gelinler Osmanlı ailesinin geleceğini tahakkuk ettirirdi. Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğu bütün zaman parçalarında her padişah Allah-u Teala'nın bir evliyasıyla birlikteydi. Olay Şeyh Edebali ile Sultan Osman'ın başlangıç teşkil ettiği bir dizaynda ilk noktaya oturur. Başlangıç noktasına oturur. Sultan Osman'ın gördüğü rüya başının üzerinde çok büyük bir ağaç gökleri yerleri bütün ülkeleri kaplıyor. Ve Şeyh Edebali diyor ki senin soyundan gelecek olanlar bu dünyada cihanı fetheden cihangirler olacak. Ve öyle oluyor Osmanlı. Bütün Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya, Balkanlar, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İtalya'ya kadar olan kesim hep Osmanlı'nındı. Ve her gittiği yere Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse bu güzelliklerin her biri her ailede mutlaka kendisini gösterirdi. Ailede küçükler büyüğe sağlam bir saygı ile, büyükler de küçüklere sevecen bir sevgi halesi içinde yaklaşırlardı. Ciddi, laubaliliğe hiçbir zaman geçit vermeyen bir terbiye sistemi söz konusuydu. Çocuklar özellikle sarayda sorumlulukla büyütülürdü. Küçük yaşta çocuk sabah namazına kendisinin kalkmasının gerektiğini, hiç kimseden yardım almadan mutlaka abdestini almasını gerektiğini, büyükleriyle beraber onların arkalarında huşuyla namaz kılmak gerektiğini ve bundan daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli zevk alması gerektiğini bilirdi ve bunu yaşardı. Osmanlı tarihi boyunca yobazlık hiçbir devrede oluşmamıştır. Din bütün fakülteleriyle yürürlükteydi. Her zaman baş tacı edilmiştir. En başta padişahlar dine karşı büyük vefakarlıkla bağlıydılar. Laubaliliğe
asla müsaade edilmezdi. Din Allah için yaşanırdı. Öyle bir toplum ki herkes birbirine karşı saygılı. Bir genç bir karar veriyor kendi kendisine. Diyor ki ben şimdi gidip bir tane defter alacağım diyor. Bu deftere diyor bütün evliyaları yazacağım diyor. Ve gidiyor, o zaman bakkallarda satılıyordu defterler, bakkala. Bir defter almak istiyorum diyor, acaba bana bir defter verir misiniz? Bakkal hemen ona gülümseyerek bir tane defter çıkartıyor, teslim ediyor. Beni de yaz diyor. Delikanlı şaşırıyor, bakkala hiçbir şey söylememiş. Ben buraya evliyalara yazacağım falan tarzında bir ifade kullanmamış, böyle bir şey geçmemiş. Ama bakkal ona beni de yaz diyor. Bizim delikanlı çıkıyor elinde defterle bakkalın kapısından. Bitişikteki manav sesleniyor. Beni de yaz diyor oraya. Arkasında öbür tarafta kasap var. Kasabın önünden geçiyor. Kasap kapıya çıkmış. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? O delikanlının o defteri alacağı Allah-u Teala tarafından hepsine söyleniyor. Böyle bir noktada bu delikanlı hayranlık duymaz mı Allah-u Teala'nın evliyalarına? Bir telsiz telefon ağı, kalp hattı bütün evliyalarla Allah-u Teala arasında her devirde var olmuş Osmanlı tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, ailede sorumluluk müessesesi Osmanlı için çok önemli bir müesseseydi. Bilinirdi ki devlet-i aliyenin bekası, devamı bu çocukların büyüyünce yetişmelerine ve görevi devr almalarına bağlı. Görevi de emin adamların devralması gerekirdi. Onun için çocuk terbiyesinde okulda olsun, evde olsun doğruluk, dürüstlük müessesesi çok büyük önem taşırdı. Yalan söyleyen çocuk cezalandırılırdı ve ona o günden itibaren her fırsatta ne yapması lazım geldiği telkin edilirdi. Ve çocuk doğruyu yaptıkça mükafatlandırılırdı. O zaman çocuk yalan söylemesinin yanlış bir şey olduğunu, doğruyu yaptığı takdirde mükafat alacağını idrak ederdi. Ve bu ciddi bir hüviyetle çocuğa, onun belleğine, kalbine yerleştirildiği zaman dürüst insanlardan oluşan bir Osmanlı halkı söz konusuydu. Halkın çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşardı. Sahabe gibiydiler. Askerin tamamı, esnafın tamamı, halkın çok büyük bir kısmı, herkes tasavvufu yaşıyor. Herkes Allah'ın dostu. Hatırlıyorsunuz, o gene bir bakkal olayından bahsetmiştim sizlere. Birisi bir sabah namazından sonra Osmanlı uyumazdı. Bakkal dükkanına giriyor birisi, o raftan gösterdiği şeyi istiyor, onu diyor, almak istiyorum diyor. Ne kadar diyor? Bakkal satılık değil diyor. Ya o kardeşim diyor, bunu diyor rafa koymuşsun. Sen bakkalsın, ben de alıcıyım.
Benim ona ihtiyacım var. Sen de onu satmak için öyle koymuşsun. Neden diyor bana vermiyorsun onu? Ne kadarsa parası vermeye hazırım. Veremem diyor. Çünkü ben siftahımı yaptım diyor. O maldan diyor istediğinden bu karşıdaki kardeşimizde de var diyor. Oradan al lütfen diyor. Ben siftahımı yaptım ama o yapmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, başkalarının hakkına riayetin muhtevasını görebiliyor musunuz? Bizde herkes başkasının müşterisini çalıp da malını satabilmek için birbirinin gözünü oyarken orada öbürünün haberi bile olmadan beriki diyor ki ben satışımı yaptım, siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı. Sevgili kardeşlerim, onlar Osmanlıydılar. Ailede anne ve baba arasındaki kavgalar, anlaşmazlık olduğu takdirde asla çocukların yanında yapılmazdı. Zaten kavga nadir bir olaydı. Anlaşmazlık, kavgaya dönüşmeden ailenin büyüğü tarafından mutlaka halledilirdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim, aranızda nizâ etmeyin, Allah'a veya Resul'e ulaştırın emrini veriyorsa, aile içinde ailenin yargıcı, savcısı hep aynı kişiydi. Ailenin en yaşlı, aklı başında normal düşünme kabiliyetine sahip olan ailenin en yaşlısı, Allah'a da genellikle en yakın olan kişi oydu ailede. Ömrü boyunca tasavvufu yaşamış insanlar ve yalnız doğruları, yalnız Allah'ın emirlerini tebliğ ve tefhim ederlerdi. Ailenin en büyüğü ulul emr idi. Her evdeki ulul emr o ailenin en yaşlı erkeğiydi. Üç nesil, en aşağı üç nesil, bazen dört nesil, bazen beş nesil aynı konağın içinde yaşamlarını sürdürür giderlerdi. Kimsenin kimseyle anlaşmazlığına aile yapısı meydan vermezdi. Birbirlerini zem etmek yerine problemlerini kendi aralarında halletmeye çalışırlardı. Nefs ağır basarsa, halledemezlerse gidilecek yer hazırdı. Ailenin reisi anlaşmazlıkları anında çözerdi. İtiraz asla söz konusu olamazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnek aile yapısıdır. Nesillerin birlikte yaşadığı bir konak dizaynı. Lüzumsuz gürültülerin bütünüyle mevcut olmadığı bir dünya ortamında birçok insan bir arada hiç kimse yaşamıyormuş kadar sessiz yaşarlardı. Herkes birbirinin hakkına riayet ederdi. Ramazanlar ayrı bir olaydı. Küçük yaştan itibaren çocuklara oruç zevki verilirdi. Çocuklar oruç tutmak için birbirleriyle yarışırlardı. Her akşam çocukların bahşişi vardı. Oruç tuttukları her gece iftardan sonra bahşişlerini alırlardı. Ve doğruya alıştırılmış olan çocuklar son derece sağlam karakterli insanlar olarak yetiştirilirdi. Çocukların aralarında birbirine
küfürle hitap etmeleri, hakaret etmeleri mümkün olamazdı. Sağlam ve sağlıklı bir aile yuvasında doğruya alıştırılmış çocuklar, yalanın kendilerine zararı dokunacağından kesin olarak emin olan çocuklar, güvenilir bir büyüklerin neslini oluşturduğu her devirde. Onlar sahabeyi kendilerine örnek almışlardı. Sahabe gibi yaşamak temel hedefleriydi. Bir ailede birçok tarikattan insan olabilirdi. Ama aralarında hiçbir zaman anlaşmazlık söz konusu olmazdı. Bütün namazlar mutlaka cemaatle kılınırdı. Hiçbir zaman bir kişinin, iki kişinin tek başlarına namaz kılmaları usulden değildi. Yani çok ciddi ve zevkli bir dünya hayatı vardı Osmanlı'nın. Ailenin bütün fertleri Allah ile hemhal idi. Cehri zikir yapanlar, cehri zikirlerini yaparken hafi zikir yapanlar da onlara iştirak ederdi. Aralarında senin tarikatın ayrı, benimki ayrı tarzında bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmazdı. Herkes bilirdi ki hepsi hak yolun yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, saray tarikatlara karşı olmak şöyle dursun, tarikat hayatını hep en güzel standartlarda devam etmesi için halka her zaman destek olurdu. Allah'ın evliyası el üstünde tutulurdu. Evliya da adabı herkese öğretirdi. Hiçbir zaman kibirli olmaları mümkün olmayan Allah'ın evliyası, tevazu içerisinde Allah'a en yakın olan bu insanlar, insanların arasında sessiz dolaşırlardı.

40 yaşını aşan insanların arasında Ervain çıkarmayan hiç kimse olmazdı. Yani Ramazan orucunun ötesinde 40 gün süreyle bir hücrede kalanlar. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman, bugünkü toplumumuza baktığımız zaman, bu güzellikleri onların yaşadığını görüp de gıpta etmemek mümkün mü sevgili kardeşlerim?

Osmanlı aile yapısı itibariyle dünyaya mutlak bir örnektir. Her şeyin en güzeli Osmanlı'daydı. Saray hayatı ise baştan aşağı bir adab müessesesiydi. Avrupa ülkelerinden gelen misafirler sarayda gördüklerine sadece hayranlıkla bakarlardı. Saray baştan aşağı bir okuldu. Harem kesiminde hanımların erkeklere karşı hangi saygılı hüviyette bulunmaları gerektiği onlara en güzel derslerle devamlı olarak telkin edilirdi. Sadece güzellikleri, dostlukları yaşayan yüzyıllar geçti.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
1: Sarayda evliyanın yerine yer almaya başladılar. Ve dejenerasyon böyle başladı. Önce saraylardaki Allah'ın mürşitlerinin yerine ilmi nücum sahipleri, onlar geldiler ve çürüme başladı. Yeniçeri ocağı çürüdü. Nizam-ı Alem Osmanlı, Nizam-ı Alem'i yürütemedi. Nizam-ı Cedid oldu, yeni nizam oldu. Aleme yön veren, dünyaya hükmeden Osmanlı artık bu görevini sürdüremedi. Batı'nın sanayi devrimi Osmanlı'nın çöküşünde önemli bir kademe ifade eder. Ama aile ahlakı çok sağlam temeller üzerine oturmuştu. Ta Osmanlı inkiraz bulana kadar aynı anneler, gelenekler devam etti. Osmanlı hiç Allah'tan ayrılmadı. Ama dejenerasyon adım adım halka tesir etti. Ve Batı hayranları, tatlı süfrenkleri adım adım oluştu. İşte o Batı hayranlığıdır ki Osmanlı'yı tarihten sildi. İnkiraz olduğu zaman 28 tane milletin, devletin kurulduğu Osmanlı Hanedanı 1920'li yıllarda sona erdi. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıyı boyundan bir bey ve onun oğlu Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcını teşkil etti. Osman Bey, mürşidinin kızıyla evlendi. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Osmanlı Hanedanı böyle başladı. Ve gene Allah'a büyük bağlılığı olan bir padişahla sona erdi.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesinde bozulma Cumhuriyet devriyle başlar. Cumhuriyet devri Allah'a inancın yok edilmeye çalışıldığı bir başlangıç devridir. Biz o devirde çocukluğumuzu yaşadık. Ve Osmanlı aile düzeninin yok olması için her şey yapıldı. Okulda bizlere Allah'ın olmadığı yönünde telkinler yapılırdı. Biz dinsiz olarak büyüyen bir nesildik. İlkokuldan başlayan Allah'a karşı bir savaş mekanizması bizleri dinin tamamen dışına itmişti. Ve ailelerde yozlaşma Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber başlar. Osmanlı hanedanının geleneğinden adım adım ayrılma ve bugünkü halimize bakın sevgili kardeşlerim. Her şey ne kadar çürümüş, kokuşmuş ve en çok onu duydukça hüzünlenirim, idrak ettikçe hüzünlenirim. Bize hep yanlış tarih kitapları okuttular. Osmanlı'yı kötüleyen tarih kitapları okuttular. Cumhuriyeti öveceğiz diye, Cumhuriyeti sevdireceğiz diye Osmanlı'yı kötülemek yolunu seçen hangi akılsızlardı bilmiyorum. Ama nesillerin çürümesi ve bu ahlaksız ortama ulaşması hep o devrin Allah'ın karşısında olan idarecilerinin eseridir. Sadece birinci Büyük Millet Meclisi Allah'ın dostlarının meclisiydi. Çünkü savaşı onlar kazanmışlardı, Allah'ın evliyası. Sevgili kardeşlerim, General Trikopis esir edildiği zaman Trikopis diyor ki, o onları gösterin bana diyor. Şu bizi esir eden askerleri gösterin. Görmek istiyorum. Onlar da diyorlar ki işte bunlar, bu askerler. Hayır diyor. Bunlar değil diyor. Biz bunları ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu diyor. Ama başkaları vardı diyor. Başlarında sarıklar olan, sırtlarında cübbeler olan tarif ediyor General Trikopis. Bizi yakalayan, esir eden onlar diyor. Bunlar değil diyor. Her savaşta göklerin ordularından birileri mutlaka Osmanlı askerlerinin içindeydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten hayran olunacak bir Osmanlıydı. Halimize baktıkça bu kadar büyük bir ahlaksızlık ortamına yuvarlandığımıza hala inanamıyorum. Şeytana tapan çocuklarımız sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar artık. Aile terbiyesi diye bir şey kalmamış durumda. Ancak inananlar arasında böyle bir terbiye sisteminin gelişmesi için canla başla çalışmalar yapılıyor. İnananlar artık insanların düşmanları. Sevgili kardeşlerim, İşte Osmanlı deyince bir avuç hatıra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat.

El Fatiha ve as salavat ala mesal ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Hamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lel âlim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe
Her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa, bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple. Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için,
dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah-u Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim

kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki, yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki, eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde

mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar: Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümün büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele, diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr'ı al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar, hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, ferah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da, biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan
içeri giriyor, kişinin nefsinin kalbine giriyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zülmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zülmani kapıya ulaşan mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde, üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasaklarında serbest bırakıldığı
bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister.
üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz, sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez, bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, özellikle zikir yapmaz, hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir. Yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinin de yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %49'dur. Yani %25 civarında.
O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50 %50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim, %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde
mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz de %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlin maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum. Üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Ondan evvel Hristiyanlık gelmiş. Daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hz. Musa, Musevilerin, Hz. İsa, Hristiyanların, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın
peygamberleri olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı, bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplı dinde de aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-in Nebiyyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ün Nebiyyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir.
bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluk Allah Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah-u Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah-u Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devinde, her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Onu da Allah-u Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi Hatem-i Nebiyyin. O Allah Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir. O resulüne emredecektir. Emirlerini

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek olması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı diyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip, 7. alemde Sittetül Münteha'ya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması, İnsanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah-u Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar ve bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya? Teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, ki bu bir dizidir, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 tane safa gösterir. Aslında 7 safhadan oluşur ama teslimler 4 safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam

adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar. En az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et." tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, 7 tane gök katını birer birer aşacaklar, sonra 7. gök katında 7 tane alemden geçecekler soldan sağa doğru, sonra da 7. alemden dikey bir yolculukla Sitetül Münteha'ya ulaşacaklar, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak. Veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safhalarsa 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. Fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi,
Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene yedi. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah'ına mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var, sırasıyla konuşursak, Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim,
Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi, Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya sulhunun var olabilmesinin arkasında ne var? Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dininde Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit seviyesi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır.
ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sütret-i Müntaha'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikey bir yolculukta sıfatın müntahaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse 2. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu 3. kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasından fizik bedenin, arkasından nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, insanın yaratılışı nasıl olmuş ve insan neden yaratılmış, açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, biz Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinden başlayarak 39'a kadar olan ayetlerle sırayla bunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Hicr 26'da lakad خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَّانِ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekerine bir barçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik beden berzah alemine ait olan nefsimiz ve emri alemine ait olan ruhumuz, Allah'ın zatına üfürülen ruhumuz için bir mekan. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Hicr 27'de tabii ki vel cinleri de yaratmış Allah-u Teala. Hicr 27. Bundan önce cinleri vel cana halak ve humun kavli min arsevum. 28'de devam ediyor Hicr 28. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hama inmesin olan sarsar edilenden bir topraktan bir beşer halk edeceğim. 29. Onu bir nefse dizayn edeceğim. Feyza seveytuhu. Onu bir nefse dizayn edeceğim. Ve nefâtu hafihimin ruhu. Ona ruhumdan üfüreceğim. Secde 9. Yani daha doğrusu ruhumdan üfüreceğim. O zaman hepiniz ona secde edin. Hicr 9'da. 29'da. İşte insanın meleklerin ve cinlerin kendisine secde etmesini istemesinin arkasında Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Ruh sebebiyle melekler ve cinler insanlığa secde ediyor. Melekler emr aleminde, cinler de ve cin tayfesinden şeytanlar da gayb alemi ve karşıda emr aleminde. Yani kısacası insanın dışındaki meleklerin de cinlerin de şeytanların da insana secde etmesini emir buyuruyor. Hicr 30'da فَسَجَدَنْ مَلَائِكَةُ كُلُمْ مَجْمَيْنْ Meleklerin hepsi secde ettiler. Hicr 30 31'de Hicr suresinin 31. ayet-i kerimesi İlla iblis. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Hicr 32 Allah iblise soruyor. Kale ya iblisü ma leke la ana tekunun ma'as-sacidin. Allah Teala şöyle buyurdu: Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Yaratan Allah bunu söylüyor. Hicr 33 İblis'in cevabı, ben hamain mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden hak ettiğim bir beşere, yani fizik bedene secde etmem, eden olmam dedi. Yani ben fizik bedene secde etmem. Ben ateşlerim o çamurdan diyor. Hicr 34 Allah-u Teala şöyle buyurdu, hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Allah Teala iblisi huzurundan kovuyor. 35 Lanet, muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerinedir. Lanetlenmesi demek kendi günahının dışında başka kişilerin günahını, yoldan saptırdığı kişilerin günahına yüklenmesi manasına geliyor. 36 Hicr 36 İblis de bazı gününe kadar Kıyamet gününe kadar bana zaman ver. 37. Allah zamanı veriyor. Yani kıyamete kadar iblis hep hayatta olacak. 38. 38'de belli vakit gününe kadar ve 39'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü, dünya hayatını onları süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala muhlis kullarım müstesna. İşte muhlis kul kimdir? İblisin saptıramadığı muhlis kul kimdir? Muhlis kul ruhunu da teslim etmiş. Muhlis kul fizik vücudu teslim etmiş. Muhlis kul nefsini teslim etmiş. Ve İhlasa ermiştir. Öyleyse Rabbimizin gayesini de anlıyoruz insan için. İnsandan istediği yani şeytanın, daha doğrusu insanın kendisini şeytanın elinden kurtarabilmesi ilahi emirleri yerine getirmesine bağlı. Ruhunu teslim etmesi, fizik vücut teslimini yapması, nefs teslimini yapması ve irade teslimini yapması. Yani muhlis kul, dört teslimi gerçekleştiren birisidir. Çünkü muhlis kul tövbe-i nasuha davet ediliyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salaha ulaşıp iradesini de Allah'a teslim ediyor. Öyleyse sen diyor Allah-u Teala İblis'e diyor ki sen dört teslimle teslim olanları asla saptıramazsın. İşte insanın yaratılışı, işte insanın için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef, mutluluk, muhlis kul olmak, Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edilir? Gerçek mutluluk, dört teslimle Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala, zatından üfürdüğü ruhu, kendisine teslim etmemizi istiyor. Kalbi bela günler ruhumuzdan misak almış. Allah-u Teala fizik vücudu kendisine teslim etmemizi istiyor. Kalbi bela günde ahit almış. Allah-u Teala nefsi teslim etmemizi istiyor. Kalbi bela günde yemin almış. Allah-u Teala irademizi teslim etmemizi istiyor. Yine misak almış ve böylece dört teslimle Allah'a teslim olan kişi mutlak surette iki cihan saadetine sahibidir. Teslim eşittir mutluluk. Hangi oranda Allah'a teslimseniz o oranda huzur ve mutluluğu yaşayan birisisiniz. Öyleyse mutluluğu farklı yerlerde arayanlar hiçbir zaman bulamazlar. Mutluluk Allah'a teslim olmakta. Dinimizin adı ne? Dinimiz adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Yani dinden Rabbimizin muradı insanların mutluluğudur. İnsanların huzur ve saadetidir. O zaman ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefse ruhun kavgası tamamen biter. Çünkü ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi için hep talepte bulunur. Nefs de isyan edebilir ama itaat ederse nefs evvela ruhun teslimini 3 saat zikir, sonra 18 saat zikirle nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, sonra 24 saat zikirle nefsin teslimi ve sonra da tesbih ile iradenin teslimine gidiyor. Böylece iş dünyasında kavganın bittiği sürbe sükun halinin yaşandığı, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerine kavganın sona erdiği, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmediği bir dizayn içerisinde oldu. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde insanlar için sadece fayda ve hayır vardır buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, insanlar için fayda ve hayır vardır. Hayır bize derecet kazandıran her şey. Şer bize derecet kaybettiren her şey. Şimdi biz namaz kıldığımız zaman derecat kazanıyoruz, hayır. Allah'ın tüm emirlerini getirdiğim zaman hayır kazanıyoruz. Ama bir başkası da ne yapabiliyor? Nefsine uyarak bize zulmedebilir. Onun için şerdir ama bizim için hayırdır. Ama bu dışımızdaki insanlar ne yapabilir? Bize bir iyilikte bulunabilir. Bunlar derecat kazanır, biz bir faydaya ulaşırız. Eğer olay buysa, bizim de insanlar arasındaki ilişkide gerçekten fayda ve hayır vardır. Asla bir derecat kaybı söz konusu değil. Dışımızdaki insanlar hepimiz için, bizler için bir kaderdir. Kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle kişi derecat kazanabilir, hayırdır. Kader sebebiyle bir faydaya ulaşabilir, hayırdır. Ama sadece ve sadece kişi nefsine uyduğu zaman derecat kaybeder. Öyleyse şu an dünya üzerinde ne kadar huzursuz mutsuz insan varsa hepsinin tek sebebi kesinlikle nefslerini tezkiye ve tasfiye etmemeleri. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Bu dilek şeytanın iç dünyamızdaki etkisini %51 azaltır, %49'a indirir. Dış dünyamızdaki başka insanlarla olan kavgamızda artık onları affedebiliriz, affetme seviyesine bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicim, Muhterem Hocam, Allah'ın hidayeti ve hidayetçisinin önemini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütünü hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle nefs tezkiyesine paralel 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek arşta yoklukta Allah'ın zatına ulaşması. Ama fizik vücut zahiri aleme aittir. O Allah'a ulaşmaz. Fakat fizik vücudun hidayeti Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi nedir o? Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesidir. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi, kişinin tesbihe ulaşmasıdır. İşte şu anda ekranda ruhun hidayeti Nisa 175, fizik ucun hidayeti Nahl 36, Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te zikrediliyor. O zaman bu 4 tane hidayet varsa o kişi hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluk içinde hem de ahirette en üst seviyedeki an cennetlerine gidecektir. Ruhun hidayetiyle Cennet-ül Hul, fizik ucunun hidayetiyle Cennet-ül Hurafa, nefsin hidayetiyle Cennet-ül Mava, ihlasla Cennet-ül Naim ve iradenin teslimiyle Cennet-ül Hadim. Allah razı olsun. Cennet-ül Aliyet'in Gâşiyon'da, Cennet-ül Firdevs Kehf 107'de, Cennet-ül Huld Furkan 15'te, Cennet-ül Hurafa Ankebut 58'de, Cennet-ül Mevâ Secde 19'da, Cennet-ül Naim Yunus 9'da, Cennet-ül Hal Rahat 23'te. Allah-u Teala veriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve sevgiyle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim var inşallah. İbadetlerini yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak, Allah'a ulaşmak için yeterli midir inşallah? Allah razı olsun. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. İbadetler zahiri amellerdir, vasıtalardır. İbadetleri vasıta emirleri yerine getirip de iyi bir insan olmaya çalışmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Hayır. İnsanı kamil olmak, Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İşte Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmak nefs hasfiyesi, sonra Allah'ın zatını görmek nefs hasfiyesi. Yani Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef evvela Allah'a ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'a ulaşmak ruhun Allah'ın zatına ulaşması, ifna olmasıyla nefs tezkiyesine paralel bağlı. Ama Allah'ın zatını görmek, nefsin manevi kalbinin 19 kademede, 18 kademede müzeyyen olmasına bağlı. Nefsin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olmayacak, hiç kimse Allah'ın zatını göremez. 7 kademede nefs tezkiyesi olmayınca da hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman ikisinde de hedef Allah. Birisinde ulaşmak, diğerinde görmek. Bir kişi düşünün, bir yerde oturuyor. Evvela sizin bulunduğunuz yerden onun bulunduğu yere bir yolla gideceksiniz. Bu yol sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmanın yolu. Ama demek ki Allah'a ulaşmak bir yolla gerçekleşir, sırat-ı müstakimle. Ama Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle olması hasebiyle nefsimizin kalbinin 19 kademede müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte birisi tezkiye, nefsin kontrol altına alması, ikincisi tasfiye, 19 kademede müzeyyen olması. Ya şimdi ibadetler fizik bedenin yerine getirdiği vasıtalardır. Ama fizik bedenin yerine getirdiği vasıtalarla hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Ne oruçla, ne namazla, ne haçla, ne zekatla asla. İslam'ın 5 şartı işte gördüğünüz gibi namazda olmuyor. Kimse Allah'a ulaşamaz, oruçla kimse Allah'a ulaşamaz, haçla kimse, zekatla kimse Allah'a ulaşamaz. Bunlarla kişi derecat kazanabilir. Oruçla, haçla, zekatla derecat kazanabilir. Ama bunların hiçbirisi nefs tezkiyesini sağlayamaz. Ya neyle Allah'a ulaşılabilir? Kişinin cüz'ü iradesini kullanarak Allah'a ulaşma dilemesiyle, kişinin mürşidine tabi olarak zikir yapmasıyla. O zaman şöyle, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmadığı için huşu yok, zikir de yok, salih amel de yok. Mürşide tabet yoksa 12 tane insan yok, kelime-i şehadet de yok. Ayetler gayet açık ortada. O zahiri amellerle de hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, karar verirken çok kararsız kalıyorum. kararsızlığından kurtulabilmem için ne yaparım, ne buyurursunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, iki ayet-i kerimede bir konudan nizâ düşerseniz, onu Allah ve Resulüne arz ediniz. O zaman Allah'a arz etmenin yolu, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Cevher kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihane namazı, iki rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'dan sonra Hülyâ-i Kâfirun, ikinci Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. E bilim yemi gaybi bilgi Allah'tan öğrenmek istiyorsak başvurulması gereken vasıta istihare namazı. Ama bir hacetin yerine gelmesini istiyorsa o kişi hacet namazıyla Allah'tan yardım isteyecek. Ama her zaman Allah Teala tevhidin olmasını istiyor. Nizayı istemiyor. Ama ola ki insanlar nizaya ayrılığa düştüler. İşte bu ayrılığa düştükleri kararsız noktalarda onları bir kılacak, birlik ruhunda birleştirecek olan Allah Resulü'dür. Mutlaka Allah konuyu Allah ve Resulü'ne arz ediniz. Dinimiz vahdet, tevhid ve teslim üzerine bina edilmiştir. Ama çağımızda temel hastalık cehalettir. Cehalet sebebiyle insanlar şirkte, ihtilaftadırlar. Mürşidi kabul etmedikleri için hep ihtilafı yaşıyorlar. Ve zaruret içindedirler. Dünyaya ibadet ettikleri için bir durum söz konusu. Allah-u Teala dünyaya vahy ediyor. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Yani dünyayı talep eden kişi dünyanın esiridir. Dünya onları çalıştırıyor. Ey dünya, bana hizmet eden hizmetçi ol. Sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun. Kim senin için çalışırsa, hizmet ederse sen onları çalıştır. Ama kim benim için çalışırsa, sen onlar için çalış. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün her şeyin emrimize verilmesi bizim Allah'a hizmet etmemize bağlı. O zaman ne olması lazım? Olması lazım gelen şey kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi, zikrini yapması, insanları Allah'ın yolunda, Allah için olmak, Allah'ın temel kanununa sevgi. Kimdir Allah için çalışanlar? Allah'ı sevenler. Ve Allah'ın sevdiklerine hizmet edenler. Bir Allah'a hizmet var, bir de Allah'ın sevdikleri insanlara hizmet var. Allah razı olsun. Burdur'dan bir izleyici Muhterem Hocam zikrimi yapmama rağmen içimde sebebini bilmedim sıkıntı ulaşıyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Doğru düşünme alışkanlığıyla kurtulabilirsin. Muhtemeldir ki Efendimizin sohbetlerinde dinleme eksikliği var. Eğer kalpten ulaşmayı diler, tabiyetin kesin gerekli olduğunu ve ruhun mutlaka dünya hayatında Allah'a ulaşması gerektiğine iman eder, bunu kalbine yerleştirirsen, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra felik felik mürşidini ararsın. Ona tabi olduğun zaman da hedefine ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak için hep zikrini arttırmaya çalışırsın. İblis ne diyordu? Daha doğrusu Hazreti Ömer bu konuda ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir eline sormayan. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir ehline de sual sormuyor. Zikir ehli bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini zikir ehline sormaması haramdır. O zaman Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Neydi bir hadis-i şerifte? Allah'ı bilen Allah'ı bulur. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Neyse konu bilmekle başlıyor. Allah'ı bilen kişi mutlaka talep ediyor. Şaşıran bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, talep etmiyor. Şaşıran bu insana ki Allah'ı talep ediyor ama Allah'ı bulmuyor. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Böyle bir yarışık sistem söz konusu. Eğer kardeşimiz Allah'ı biliyorsa o zaman Allah'a talep etmesi lazım, ulaşmayı dilemesi. Eğer ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşitle beraber bir hayatın içindedir. Ve mürşitle beraber olan bir hayat mutlaka onu Allah sevgisine ulaştırır. O zaman Allah sevgisi kişiyi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Buğladan bileceğimiz muhtemelen teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Nasıl niyet açıklayabilirim? Teheccüd namazı yaz saati uygulamasında gecenin birinden itibaren imsak vaktine kadar süre içinde kılınır. Niyet ettim sabah namazının son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine. Niyet ettim yatsı namazının son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine. Niyet ettim vitrin son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine diye niyet edilir. Allah razı olsun. Sakarya'dan izleyici Mütterim Hocam, adam öldüren kimse tövbe ederse affedilebilir mi? Öldürdüğü kimsenin hakkını nasıl öder? Evet, adam öldüren kimse tövbe ederse affedilebilir. Nitekim Resulullah'ın verdiği bir misalde 99 kişinin katili olan kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Birisi hayır diyor, onu da orada öldü, yüzeye tamam diyor ama Allah'tan ümit kesmiyor. Çünkü Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, ey 100 tane kişinin katili olan kulum, Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Vallahi yagfiru zunubu cemiyen, 100 kişinin katilinden kaybettiğin derecatının hepsini sevaba senin için çevirebilir. İşte Resulullah döneminde olan Peygamber Efendimiz'in en sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiren vahşi sonradan sahabe oldu. Peygamber Efendimiz'in önünde tövbe etti, tabi oldu ve hidayete erdi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatih. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Isparta'dan İsmail Özer. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum. İnfakla teslimler arasında bir ilişki var mıdır? Yoksa infak etmek sadece maddiyata mı dayalı? Allah sizlerden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Bizi çok infak etmekle teslimlerimiz arasında bir bağlantı vardır. İşte Şeyban-ı Râhiz Hazretleri mürşidi, İmam Şafii Hazretleri mürşidi, Şeyban-ı Râhiz Hazretleri. İmam Şafii'ye diyorlar ki sen alimsin ama gidip bir çomurdan ders alıyorsun. Nasıl oluyor? Ben diyor dinimi ondan öğrendim. Ve merak içerisinde onlar da gelip Oturuyorlar yanında ve sualinizi sorun diyor İmam Şafii Hazretleri. Onlar da soruyor, zekatın nisabı nedir? O da buyuruyor ki, size göre mi, bana göre mi? Zekat, Allah'ın kuldan istediği en az seviyedeki bir infaktır. Size göre mi, bana göre? Size göre 1/40'dır. Ama bana göre kendim zekatım. Öyleyse zekatla teslimlerimiz arasında bir paralel ilişki var. Kişinin evvela ruhunu Allah yolunda infak ediyor, sahibine teslim ediyor, Allah'a veriyor. Kişi fizik vücudunu infak ediyor, Allah'a teslim ediyor. Kişi nefsini infak ediyor, Allah'a teslim ediyor. En sonunda iradesini de infak edip Allah'a teslim etmesiyle teslim yüküyle Allah'a teslim oluyor. O zaman bana göre ben kendim zekatım demesiyle ben kendimi tamamen Allah'a adadım. Allah'a infak ettim demiş oluyor. İnfak sadece maddi şekilde mi yapılabilir? Hayır. Siz Allah'ın sizden istediği her şeyi infak edebilirsiniz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazhar var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah için olmak üzere. Kim Allah'tan bahsediyorsa, etrafındaki insanlara Allah'ı anlatıyorsa, mutluluğunu ancak Allah'a yaklaşmayı dileyerek kapısından içeri girilebileceğini anlatıyorsa insanlara, bu bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk şarkısıdır. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, içinizin ferahladığını, huzur duyduğunuzu hissedersiniz. Allah nerede olursanız olun sizi işitir ve görür. O her şeye kadirdir. Amerika'da olmanız, Türkiye'de olmanız neticeyi değiştirmez. O Rab'dır. Hepimizin Rabbidir. Bizim onu sevemeyeceğimiz kadar çok sever. Hepimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes cehennemden kurtulsun. Allah Teala ister ki herkes cennetlere ulaşsın. Ve emirlerine ve yasaklarına dikkat ederseniz, bu gayeye yönelik olarak emirlerin Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e konduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. İşte 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? 7 tane safa oldu. Tevrat'ın da temeli budur. İncil'in de temeli budur. Kur'an-ı Kerim'in de temeli budur. 3 kitap da Allah Teala tarafından indirilmiştir. Zamanı farklı. Muhteva aynı. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin de teslimine kadar uzanan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Aslında esaslar Hristiyanlarda da, ondan evvelki dinlerini yaşayanların, Musevilerin de muhtevasının aynı. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, nereye götürür bizi Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek teslimlere götürür. Ruhun teslimine mutlak olarak götürür. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Ne diyor bize düşen? Bir dilek. Allah ise bu dileğin gerçekleşmesini temin ediyor. O Allah her şeye kadir. Aynı anda herkesle meşguldür. Aynı anda herkesle konuşabilir. Aynı anda herkesi görür. Herkesi işitir. Aynı anda herkese yol gösterebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etmek, hamd etsek, şükretsek azdır ki o Allah bizlerle birlikte her zaman bizimle konuşur. Her söylediği bizleri mutlu etmenin merdiveninin bir basamağıdır. Sevgili kardeşlerim, onu severseniz onun tarafından sevilirsiniz. Sevilirseniz sizinle konuşmaya başladığını göreceksiniz. Daimi zikre varan herkes için mutlak bir sonuç olan bu Allah'ın kişiyle konuşması bazı insanlara da çok daha evvelde tahakkuk edebilir. Allah'ın onlara karşı duyacağı hissiyatla alakalı bir konu bu. İnsan var Allah'a her şeyle teslim olur. İnsan var Allah'a ulaşmayı bile dilemez. Ne olur dilemezse hiç gideceği yer cehennem olur. Bu dünyada bir cehennem hayatı yaşar. Gideceği yerde cehennem olur. Ne demek istiyoruz yani bu dünyada da bir cehennem hayatı yaşamak ne demek? Mutlu olamamak demek sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmadıkça şeytan sizinle irtibatını kesmez. Etrafınızda zaten 2-3 tane şeytan mutlaka bulunur. Bütün gayretleriyle sizleri mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep o istikamettedir. Allah ise sizin mutlu olmanızı ister. Yardım eder mi? Evet. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız Allah'tan onu alırsınız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi ve Allah Teala mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ne yapar Allah Teala? O kişinin mürşidini tayin eder. Kişi mürşidinin kim olduğunu elbette bilemez. Onun için yapması lazım gelen şey nedir? Çok kolay. Hacet namazını kılacak. Ondan sonra Allah'tan soracak mürşidinin kim olduğunu. Allah Teala birincide olmazsa ikincide, üçüncüde mutlaka ona mürşidini işaret eder. O kişi aldığı işarete binaen bir heyecan duyar, bir mutluluk duyar, bir huzur duyar.
Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman o duygularının arttığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların hep unuttuğu bir şey var. Allah-u Teala'nın kendilerini dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmesi onları mutlu etmek içindir. Ama insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz, huzursuz olduğunu görüyoruz, bir kargaşa içinde yaşadıklarını görüyoruz. Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan Allah'ı sevendir, Allah-u Teala tarafından sevilendir. Mutlu olan insan, etraftaki insanları seven, etrafındaki insanlar tarafından sevilendir. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'ın dostları. İki, şeytanın dostları. İşte kimler Allah'ın yoluna girmişler de kalpleri bu yola ısınmışsa, Allah'ın yolunda olmanın mutluluğunu yaşıyorsa, onlar Allah'ın dostlarıdır. Kimler de Allah'ın yoluna girmenin şartını yerine getirmişlerse, Allah'a ulaşmayı dinlemişlerse, mürşide ulaşıp tabi olmuşlarsa, ama mutluluğu yaşayamıyorlarsa, burada bir eksiklik var. Bir kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Ama tabi olduğu halde huzursuzluğu devam edenler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Allah-u Teala herkese yardım için hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen gayreti göstersinler. Yeter ki insanlar kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Böyle bir dilek tahakkuk etmezse, böyle bir dilek yoksa, kişi "Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum" demişse, kalbi talebin dışında sadece sözleri bunu söylemişse, o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Mutluluk bir insanın kendi kendine yaşayabileceği bir sonuç değildir. Mutlaka Allah'ın cereyanının o kişiye geçmesi gerekir. Geçebilmesi için de el öpmek temel şartı ifade eder. Tabiiyet, bir insanın mürşidin elini tutup onu öpmesi, alnına koyması şeklinde tecelli eder. Yani el eli tutmuştur. Tuttuğu anda Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçecektir. Biliyorsunuz, mürşit irşad eden,
aydınlatan, huzura koşturan kişidir. Mürit de murad eden, önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan, onu murad eden, sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi murad eden, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmeyi murad eden kişidir. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği an mürit, murad eden kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu dileğin kalpten bir dilek olup olmadığı belli olur mu? Mutlaka belli olur. Kişi bu yeni hayatına hemen adapte olur ve bu yeni muhtevanın mutluluğunu hissederse, yaşayabilirse, o kendine düşeni yapmıştır. Allah da ona yardım ederek onu gerçek bir mürşide ulaştırmıştır. Ve o kişinin ruhu tabi olduğu zaman vücudundan ayrılmıştır. Bu vücuttan ayrılık, ayrılma işi bir sonucu mutlaka oluşturacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmuşsa, ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. Bu benim mürşidim budur diye o mürşit seçmemiştir. Mürşidini kendisi seçmemiştir. Allah'a sormuştur hacet namazını kılıp. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Ona tabi ve teslim olmuştur. İslam zaten teslim demektir. Önce mürşide teslim olunur. Sonra Allah'a teslim olunur. Ve de önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşadıkça bu insanlar Allah'a daha çok, daha çok, daha çok hamd ederler. Allah'ın kendine verdiği manevi nimetler için daha çok Allah'a şükrederler. Dünya nimetleri için Allah Teala her ikisini de verir. Allah bolluğun ve bereketin gerçek sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kesintisiz bir şekilde mutluluk için ilk adımı atmıştır. Ve Allah'ın sevgisi artık onun üzerinde olacaktır. Bu gerçekten kalbi bir sevgi ise, kalp bu sevginin sahibi ise, bu sonucun oluşmaması mümkün değildir. Ama kişiler var, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilerler ama sözle. Fakat sonradan Allah Teala onlarda bir heves görürse, onlarda ulaşma muradını yakalarsa, Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu insanlar içinse Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman yaşadıkları mutluluk, mürşitlerine tabi olduğu zaman, tabi oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Ruhlarını
Allah'a ulaştırdıkları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Nefslerini teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Muhlis oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman daha da üst boyuta çıkacaktır. En üst boyut iradenin teslimiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamının sahibi olabilmesi Allah Teala'nın tayiniyle gerçekleşir. Bu tayinin gerçekleşmesi ise Allah Teala tarafından o kişinin ezelden seçilmiş olduğu neticesini verir. Bu kişi Allah'tan yardım almak üzere doğmuştur. O kişi Allah'tan kendisine gelen bu yardımla başka insanları cehennemden kurtarmak hedefine sahip kılınmak üzere doğmuştur. Allah Teala başında, sonunda sahibidir. Ezelde, ebedde Allah'a aittir. Zamanla da verilen bu faktör oluşmadan da Allah vardı. Zaman devam edecek. Zamanla da verilen bu müessesenin kıyamete kadar devam edeceği vakası var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah'ın güzellikleriyle süsleyin. Allah Teala hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, oraya ulaşmasını istediğini ve bütün insanları bu hedefe ulaşmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın gayesi, Allah'ın hedefi bütün insanları cennetinde muhteşem bir mutluluk yaşayarak sonsuza kadar onların hayatını uzatmasıdır. Gayesi budur. İster ki herkes cennete girsin, herkes cennette sonsuza kadar yaşasın. Peki Allah Teala böylesine göre tamam, o zaman herkesi cennetine alır. O kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü kişinin derecat kazandırıcı bütün olayları onun kendi iradesiyle yapılmış olması gerekir. Ne demek bu? Kişisel talep olmadıkça o kişi Allah'ın emirlerini kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirmedikçe, oluşturmadıkça, yaşamadıkça o kişinin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Hedefleri nedir? Allah Teala'nın emrettiği hedefler, ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4. 4 tane teslim istiyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emridir. Ama Allah Teala öylesine cömert, öylesine insanların mutluluğunu istiyor ki bir insanın Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi o kişinin birinci kat cenneti elde etmesi için Allah'ın indinde
yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ne yapılması lazımsa ben hazırım, bunları yapmayı diliyorum. Böyle bir şey iki şekilde söylenebilir. Ya kalpten söylenir, kişi gerçekten hazırdır, ya da o da özenmiştir ama kalbi talebi henüz oluşmamıştır. Öyle bir şey mevcut değildir. Kişi başkalarından bir şeyler duymuştur. Ben de demiştir, söylerim. Kuru kuruya böyle bir şey söylemek Allah katında birileri ifade etmez. O kişi kalbi bir talep olarak, kalbinden bir taleple Allah-u Teala'nın zatına ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe Allah-u Teala'dan o kişiye mutluluk vermesi söz konusu değildir. Mutluluğun muhtevasına baktığımız zaman kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının o kişinin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına bağlı olduğunu görüyoruz. 7 safhada Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah teslimini oluşturan sonuçlara kadar bir insan daha çok, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Nefsin kalbindeki afetler, kişi Allah-u Teala tarafından doğarken kendisine ruh üfürülmesiyle müjdelendiği için ve bu mutlaka gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerle ruhun kalbindeki hasletler eşit olarak kişi yaşantısını devam ettirecektir. Nesi vardır baştan kişinin? Ruhu vardır. Nefsi vardır, fizik vücudu vardır. İşte ruhun Allah'a doğru çıkması, Allah'a doğru yola çıkmasının ardından Allah-u Teala bir garanti veriyor kişiye. Bu garantiyi niye veriyor? Eşitliğin orada da sağlanması için. Neydi eşitlik? Nefsin kalbi afetlere dolu, ruhun kalbi hasletlere dolu. %50 haslet, %50 afet. Sevgili kardeşlerim, kişi bu noktadan itibaren eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olur, o zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah Teala o kişiye aynı garantiyi, aynı sonucu mutlaka vermek ister. Verene kadar da o kişiyi bırakmaz. Başlangıçtaki durum neydi? Kişinin nefsinin kalbinde %100 afet vardı. Ruhunun kalbinde, ruhunun kalbinde %100 hasret. Öyleyse bu bir denge unsuru. Ama kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkardı. O zaman sadece afetlerle baş başa kaldı. Allah Teala bu noktada devreye girer ve o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49 artı 2 %51 oluncaya kadar Allah o kişiye yardımcı olur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuktan evvel nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer.
Sonraki devre her gök katında %7'dir. 7 kere 7, 49 eder. 7 tane 7, 49 eder. 2 de başlangıçtaki fazıl nuru devreye girerse %49 fazıllar, %2 rahmet nuru kişiyi hedefine götürmek için yeterlidir. Bu yarım mutluluktur. Dünya mutluluğu açısından meseleye baktığımız zaman nefsinizin kalbindeki hasletlerle mutluluğunuz arasında tam bir ilişki vardır. Bunlar %51 ise 7 tane 7 %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet nuru fazıllardan evvel %51. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nurlara kavuşmuştur. Başlangıçta neydi? Gene durum %50-50 aynıydı. O kişinin ruhu vardı, %50 hüviyetinde nurla doluydu. O kişinin nefsi vardı, geri kalan %50'yi tamamlıyordu. Aslında nefse baktığımız zaman kalbi %100 afetlerle dolu, ruha baktığımız zaman kalbi %100 hasletlerle dolu. Ama bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman 50-50 bir oran çıkıyor ortaya. Hatta tatbikata girdiğimiz zaman başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7'lik nur 49 eder. %49 artı 2 %51 eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bir başka ifadesiyle, asıl ifadesiyle Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o kişi mutluluğu yaşamıştır. O kişi huzur içindedir. O kişi Allah içindir. Allah için yaşamaktadır. O kişi nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş bir insandır. Ama zaten öyle değil miydi? Kalbi, ruhu %100, nefsi de %100 afetlerle doluydu. Ama ruhu gitti, Allah'a gitti. Onun için nefsin kalbindeki afetler %49'a düştü. %49 artı 2, %51 nur kalbe girdi. Geriye kalan karanlıklar %100'den %49'a düştü. Başlangıçtaki durum neydi? Ruhun kalbi %100 nurlarla dolu, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Şu andaki durum ne? Sadece nefs var. Ruh Allah-u Teala'ya geri dönmüş, sahibine, Allah'ın ruhu Allah'a sahibine geri dönmüş. Geriye nefs kalmış. İşte nefsin muhtevasına baktığımız zaman 49 artı 2, 51 eder. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle o kişi %51 nura sahip olmuş. %100 afetle dolu olan bu kalp %49 afetlere ulaşmış. Kalpteki afetler %100'den %49'a düşmüş. Artık ruh yok. Ruh Allah'ta. Ne yapmıştı Allah-u Teala? Doğar doğmaz o kişiye ruhundan üfürmüştü ki dengeyi sağlasın. Ne olmuştu? %50 nur, %50 karanlık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın
dizayna baktığımız zaman ruhun mutlaka Allah'a geri dönmesi söz konusu. Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Ruh geri döndüğü zaman da aynı dengenin korunması lazım. İşte o denge %51'e 49 olarak. 49 artı 2, %51 nur. Geriye %49 kalıyor. %49 da karanlık. Nurların karanlıklardan %2 fazla olması olayı oluşturuyor, vücuda getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bizlerden ne istiyor? İnsan olarak yaratılmışız. Hepimizi çok ama çok seviyor Allah Teala. E istiyor ki insan olarak yarattığı bu mahluku mutlu olsun. İstiyor ki Allah Teala bu kişi yalnız dünyada mutlu olmasın. Bu mutluluğunu cennette sonsuza kadar yaşasın. Bu mutluluğun cennette sonsuza kadar yaşanması kişinin bir tek dileğin sahibi olmasıyla gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa kendisine ulaştırır. Ne demiştik demin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete girer. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennete gider. Mudis olan kişi altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması. Üç, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Mulis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane safha. Buradaki teslimleri incelediğimiz zaman ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinize çok seviyor. İnsan olarak yaratıldınız. Sadece bu tek başına Allah'ın sizi sevmesi için yeterli. Peki Allah'ın sevgisi azalabilir mi? Evet, azalabilir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirecek yerde şeytana hizmet ederse, insanlara iyilik etmek, hizmet etmek yerine İnsanları horlarsa, kötü davranırsa, yaralarsa, öldürürse, hırsızlık yaparsa, bunların hepsi o kişilerin negatif etkenleri sebebiyle mutsuzluklarına sebebiyet verir. Oysa ki Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutluluğunu. Mutlulukla kalbin içindeki afetlerin yok olması arasında kesin bir ilişki vardır. Nefsin afetleri %51 yok olduğu zaman yerine hasletler geleceği için o kişi %51 mutludur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa nefsin kalbin %100 hasletlere dolar. O zaman kişi her zaman mutlu olmak imkanının sahibi olur. Bu onun için Allah Teala'nın bir hediyesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin de mutluluğu dört başı mamur olarak %100 yaşasın. Ama insanlar aynı hedefe yönelik olmazlar. Allah'ın bu güzelliğini yaşamak akıllarına bile gelmez ve yaşadıkları o karanlık dünyada yanıp kavrulurlar ve hep huzursuz bir standartta dünya hayatını tamamlarlar, sonra da ölür giderler. Oysa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişileri mutlaka cehennemden kurtaracaktı. Sevgili kardeşlerim, işte cennete girmek
Bu kadar kolay bir olay. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Ne kaybederler ki insanlar? Sadece bunu söyleseler cennete mutlaka girecekler. Ve Allah Teala onlara zikir sevgisini, Allah Teala onlara namaz sevgisini verecek. İnsanları sevmesini Allah sağlayacak. Her şeyi Allah yapacak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah Teala bizleri hep en güzel standartlar içinde bir araya getiriyor. Ve her ortaya koyduğumuz gerçek unutulan bir Kur'an gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu konuda kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir sözüdür. Bunun menşei vahiy sadece peygamberlere gelir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Vahiy de onunla birlikte sona ermiştir. Bu ifade çok yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Evvela vahiy sadece peygamberlere gelmez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirinnâse ve beşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması ve amen olanları yani ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için yani o kendilerine vahyettiğimiz kişiler için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde söylediği bu ifade bir adama, bir Resul demiyor, bir Nebi demiyor, bir adama insanları uyarması ve amel olanları müjdelemesi için. Biliyorsunuz ki bu görevin asli sahibi nebilerdir. Biz nebilerimizi, peygamberlerimizi, amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nebiler, bütün peygamberler bu görevi mutlak olarak gerçekleştirirler.
Burada Yunus Suresinin 2. ayet kerimesinde geçen ifadede söz konusu olan kişinin bir nebi veya o muhtevada birisi olmadığı kesin. Bir adama diyor Allah Teala, onlardan bir adama. İşte bugünkü insanlar arasında da bir adama Allah Teala vahiy ediyor. Sadece ona mı vahiy ediyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün yaşadığını ifade ediyor. Hayatta olduğunu ifade ediyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu konu kesinlik kazanmış. Diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Kesintisiz olarak birbirinin ardından göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz diyor Allah Teala. Ard arda göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin her kavme Resul gelir. Kıyamete kadar da her kavme Resul gelecektir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala Resullerini kavmin içinden seçtiğini ve o kavmin içinden birisini onların dilleriyle konuşsun diye onlara Resul olarak gönderdiğini söylüyor. Her kavme kendi işlerinden ve onların dilini konuşan birini gönderiyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaya hep devam ettiler. O kendi kavminin Resulüydü ama kainatın peygamberiydi. Kendi kavmine ve kainata kavminin diliyle hitap etti. Öyleyse burada Allah Teala açıkça onlardan bir adama vahyetmemiz diyor. Ama o vahyettiği kişinin de Allah'ın katında huzur namazında yer aldığını ifade ediyor Allah Teala. Onlar için Rablerinin katında sıddıklar makamı vardır diyor. Şimdi Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki ve ma erselna kableke illa ricalen nuhi ali ileyhim. Biz senden önce kimseyi göndermedik. Sadece kendilerine vahyettiğimiz illa ricalen nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz rical, erkekler gönderdik diyor Allah-u Teala. Resulü ehli zikri in kuntum la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. O kadar açık ve kesin ki sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala senden önce de gönderdik diyor. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ve buradaki bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi,
Enbiya 7'deki olayı kesinleştiriyor. Zikir ehli her devirde var. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Her devirde var ve kıyamete kadar da olmakta devam edecek. Öyleyse bütün devirlerde insanların arasında hep Allah ile konuşabilen birileri var olmuş. Bunlar nebiler olmuş, bunlar resuller olmuş, bunlar resul veya nebi olmayan velilerin üst kademeleri olmuş. Ama şurası kesin ki Allah Teala insanlardan bir kısmına bütün devirlerde, peygamberlerin var olduğu devirde de, var olmadığı devirde de mutlaka vahyetmiş. Vahyin de insanla Allah-u Teala'nın konuşmasının mutlak olarak kullanıldığı bir vasıta olduğunu görüyoruz Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala bir insanla konuşursa onunla vahiy yoluyla konuşur diyor Allah Teala. Devam ediyor veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul göndererek bu Resul, Melek Resul. Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu bir vasıta olarak kullanıyor. Allah bilir ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Arapçası şöyle: ve ma kana li beşerin en yükellimehullahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursile resulen fe yuhiye bi iznihi ma yeşav innehu alim hakim. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvele bakalım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Allah-u Teala kimlere vahyetmiş? Bakıyoruz ki Allah-u Teala havarilere vahyetmiş. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetmiş. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yere, göklere, dağlara vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Vahiy müessesesi bütün zamanlarda geniş spektrumlu bir müessese. Bırakınız Allah-u Teala'nın insanlara vahyetmesini, arıya da vahyettiğini açık bir şekilde dile getirmiş Allah-u Teala. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyetmiş. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik diyor. Çocuğu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırak diye annene vahyetmiştik diyor Hazreti Musa'ya Taha suresinin 38. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahiy müessesesinin peygamberlerle sona ereceğini söylemek
bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Ama insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar dinlerini gene insanlardan öğrenmişler. Kendilerine itimat ettikleri, kendilerine din bilgisini ulaştıran insanlardan. Ama bir husus hep gözden kaçmış. Bu insanlar nereden öğrenmişler dinlerini? Onlar da kendilerinden evvel gelen gene insanlardan öğrenmişler. O insanlar din adamları olarak duruma hakim olanlar. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'i siz anlamaya çalışmayın. Anlamaya kalkarsanız sizin için tehlikeli olabilir, hatta delirebilirsiniz. Bırakınız bu konunun uzmanları, daha evvelki alimlerden de gerekli kendilerine ulaşan derslerin ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i onlar öğrensinler ve size öğretsinler. İşte kıyamet buradan kopmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe sadece Kur'an'la eğitiliyordu. Dört halife devrinde de bu devam etti. Sonra her şey mahvoldu. Kur'an'dan insanlar öğrenmeyi devre dışı bıraktılar ve bir din öğretisi Kur'an dışında devam etti. İşte mutlaka o devirde de her kavimde Allah'ın Resulleri vardı. Fakat din konusunda önde olanlar onlar değillerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde çok açık bir şekilde bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bulunduğunu söylüyor. İslam alemi de tek bir ülkeden ibaret değildi. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hep bütün ülkelerde Resuller olmuştur. Ama hiçbirinin ben Resulüm diye Allah Teala'nın emirlerini tebliğ etmeye kalktığı zaman hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber

vardı. Hem Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine göre. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Size de Resul gönderdik diyor. Ey İsrailliler. Ama size Resuller geldiği zaman bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da hiç dinlemediniz diyor. Ama bütün Resullere kavim gönderildi. Resul bütün kavimlere mutlak olarak bütün devirlerde Resul gönderildiği, ard arda gönderildiğini söylüyor. Bakara 87'de de Allah-u Teala Mü'minin 44'te de bütün kavimlere ard arda arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve o Resullerin İslam aleminde gölgede kaldıklarını görüyoruz. Bu devirde de aynı şey söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Orada da bütün devirlerde o Resullere düşman olmuşlar sadece insanlar. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani kavmin büyük çoğunluğu, kavme hakim olanlar Resulü reddetmişler. Bunun manası çok açık. Resulün hükmü yok. Oysa ki ilmi alan, bilgiyi alan ve o ilmi tam Allah'ın istediği şekilde etrafa, insanlara aktaran sadece temelde Allah'ın Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 14 asırdır bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Kesintisiz olarak her kavme Resul geliyor ve bütün insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın söylediklerini. Neyle anlatıyor? Bunu söyledikleri hususları yalan söyleyerek mi ifade ediyor Allah'ın Resulleri? Hayır, Allah Teala kendilerine neyi vahyetmişse onu ifade ediyor. Ama kavmin ileri gelenleri hep negatif standartlarda. Allah Teala insanlara Allah'ın hep en güzel standartlarda öğretiyi ulaştırdığını Resulleri vasıtasıyla ama insanlara hakim olanlar her devirde o devrin saadatları ve küberası. Diyorlar ki halk orada kıyamet gününde cehennemde Allah-u Teala'ya diyorlar ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına yani büyüklerine ve saadatlarına her konuda ileri gelenlerine itaat ettik. Her konuda ileri gelenlerin arasında tabii dinde ileri gelenler de var. Din açısından onlara itaat etmişler. Dikkat edin tabi olduk ifadesi kullanılmıyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İtaat ettik yani onlar bize söylediler, biz de onların söylediğini gerçekleştirdik.
Bu yüzden

Cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. O yanlış öğretiyi yapanların sebebiyle cehenneme girenler. Orada dinlenenler Resuller değil. Dinlenenler Sadatlar, yani konunun ileri gelenleri, bir de Kübera, yani devrin büyükleri. Bu insanlar parlak laflar söylerler. Ve diğerlerine, büyük kütleye hitap ederler. Onları parlak hitabeleriyle kontrolleri altına alırlar. Hakim olan onlardır. Allah'ın Resulleri ise etraflarındaki küçük bir kütleyle, küçük bir toplulukla her devirde yaşamışlardır. Açıklamalarını yapmışlardır. Ama onlar Kübera'dan olmadıkları için, Sadatlar da onların dışındaki şeyleri, din konusundaki ileri gelenlerden bahsediyoruz Sadatlar diye, onların söylediklerini değil, kendi saadetlerinden öğrendiklerini söyledikleri için insanları hep cehenneme mahkum etmişler. İşte yeni bir devirdeyiz. İçinde bulunduğumuz devir. Allah Teala bize bütün insanların öğrenmesi lazım gelen standartları, ilmi ve irfanı bütün boyutlarıyla vermiş. Vermiş de ne olmuş? Biz bunları 30 seneden beri insanlara hep söylemişiz. Elinizdeki ilim sizleri kurtaramaz demişiz. Gideceğiniz yer cehennemdir demişiz. Söylediklerimizi dinlemekle kalmayın demişiz. Kur'an-ı Kerim'i açıp söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin demişiz. Çok küçük bir kısmı tahkik edip doğruluğuna kani olmalarına rağmen bunu bize ulaştırmamışlar. Çevrelerindeki o büyükler var ya, Kübera onlardan ve kendi çevrelerindeki Sadat'tan din konusunun ileri gelenlerinden, dine hakim olanlardan korkmuşlar hep. İşte bugün de aynı trajedi bir defa daha yaşanıyor. Şu anda dünya üzerinde insanlar cehenneme doğru hızla gidiyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Ama sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sadece dinlerini bilmedikleri için ve Allah'ın bize öğrettiklerini bunca defa, yüzlerce defa söylememize rağmen tahkik etmedikleri için, tahkik etmeyince sonuca ulaşmaları mümkün değil. Bu ne korkunç bir tuzaktır biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın öyle korkunç bir tuzağı ki din adamları, hadi canım sen de bunca alim bilmiyor da bu mu biliyor? Bu sahtekar mı biliyor? Allah'ın Resulü olmadığı halde Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden
Bu sahtekar mı? Halbuki sevgili kardeşlerim, sözlerimizi bir inceleseler, kendilerinin sahip olmadıkları ilahi ilmin sahibi olduğumuzu mutlaka görecekler. İslam dininin sevgili kardeşlerim kalesinin bütün burçları yerle bir edilmiş iblis tarafından. İnsanlar kendilerini kurtaramayacak olan korkunç bir tuzağın içine atılmışlar. Ve de Kur'an'a hiç uymayan hurafeler din alimleri tarafından insanlara lanse edilmiş. Onlar da onu kabul etmişler. Ve de aksinin varit olabileceğine hiç inanmıyorlar. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili evlatlarım, bu 5 şartla gerçekten kurtulabileceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize ne kadar zarar verdiğinizi, ne kadar zulmettiğinizin bilmiyor musunuz? Ne zaman inceleyeceksiniz söylediklerimizi? İncelediğiniz zaman ne zaman, zamanın hangi parçasında onların Kur'an'a tam uygun olduğunu, doğruyu söylediğini ne zaman itiraf edeceksiniz? İslam'ın 5 şartıyla kimse cehennemden kurtulamaz. 5 tane şart dedik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi bir sorumuz var size. Bu 5 tane şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Allah'a, biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bir televizyon çıkmış, demiş ki biz Allah'laşmayı dilemek diyormuşuz. Yuh be! Bir insana iftira atılabilir ama bu kadar da atılabilir mi? İnsanın Allah'laşabileceği böyle bir şeyi söylemek, bu iftiraların en büyüğüdür. İnsan bir mahluktur. Allah tarafından, Halik tarafından yaratılmıştır. Allah Haliktir. Yaratandır. Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, işte nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün Resuller ilim sahipleri adı verilen bu dini güruh tarafından devre dışı bırakılmışsa, eğer bırakılmamış olsaydı, onları da risaletleriyle tarihe geçen insanlar olarak görecektik. Ama hiç böyle birileri yok. Peygamber Efendimiz Hazretlerinden bu tarafa herhangi bir Resulün kalıcı bir şeyler söylemiş olması
mümkün olmamış. Sadatlar onların birer sahtekar olduğunu söyleyerek hepsini devre dışı bırakmışlar. Bir sualimiz var. Allah Teala Kur'an'da neyi söylemişse o bir hakikat midir? Değil midir? Eğer hakikatse Allah Teala diyor ki hiçbir devirde hiçbir kavmi resulsüz bırakmadık. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman aralarında, zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamışlar. Biri öldüğü zaman yerine bir yenisi mutlaka gelmiş. Ve bu insanlar hep iftiraya uğramışlar. Hep halkın karşısında küçük düşürülmeye çalışmışlar. Halka tesir edebilecek dizaynda olan kötü niyetli insanlar her zaman topluma hakim olmuş ve toplumu şeytana mahkum etmiş. Bugün de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunca zaman sonra biz Allah'ın Resulü Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Ve bütün insanlara kurtuluşun yolunu gösteriyoruz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Bunu bir defa daha ispat etmek mecburiyetinde duyuyoruz. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn." اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala diyor ki,

Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yani, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı yani dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir hakikatin sahibiyiz. Allah Teala açık ve kesin şekilde bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ve medya duruma hakim olan dinlerini bilmeyen din öğreticiyle, din öğreticileriyle bir arada Allah'ın hakikatlerini birer birer kasıtlı olarak değil, başka alimlerden öğrendikleri ilmin doğru olduğu zannıyla bu noktaya gelmişler. Başka alimlerden din öğrenmişler. Asırlardan beri biriken bir din öğretisi Allah'ın hakikatlerinden onları tamamen ayırmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Şu anda şeytanın kulları olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bütün konularda duruma hakimler. İşte ayet-i kerime son derece açık olarak bu hakikati söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar diyor Allah Teala Allah'a şeytanın kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul iken şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuş bütün sahabe. Şimdi şu anda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bütünüyle yok edilmiş. Hep insanlar Allah'ın kuluyuz diye geçinen insanlar hep şeytanın kulları olarak öğrendikleri bir yanlış ilmin insanları kurtaracağına inandıkları için o ilmi öğretmekte devam ediyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar korkunç bir son sevgili kardeşlerim. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini Allah'tan öğrenmeye rağmen, Allah'ın öğretmesine rağmen insanlara öğretememek, o öğrendikleri yanlış ilmin karanlığında kalan insanların Allah'ın nuruna gözümüzün önünde ulaşma gayretini bile göstermemeleri ve kitle halinde cehenneme doğru giden bir 70 milyondan fazla insan, sevgili kardeşlerim, buna can mı dayanır? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada Allah'ın ilmi var. Burada da insanların öğrendiği, asırlardan beri insanları cehenneme götüren yanlış ilim. Sadece tasavvufu yaşayanlar kurtuluşa ulaşmışlar hep. Tasavvuf deyince de başka bir şey zannedilir. Oysa ki tasavvuf mensupları sadece Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an'ın İslam'ın 5 şartıyla yaşayanların ötesindeki unsurlarını da yaşayanlar. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart zikir. Farz olmasına rağmen hem zikir farz, yani ara sıra zikretmek, hem çok zikir farz, günün yarısından daha fazla zikretmek, hem de daimi zikir farz, her an Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kişinin iç dünyasında devamlı zikretmesi kesintisiz bir şekilde. Hepsi farz olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, hepsi farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere sesleniyoruz. Ve Allah'ın doğrularını mutlaka öğrenin ve kendinizi kurtarın diyoruz. Gerçekten bu ilmi Allah'ın öğretisini
bilen ve sırf din adamlarının bu konudaki tutumları sebebiyle halkın büyük kısmına kabul ettirmenin mümkün olmadığı bir ortamda yaşayan bir Allah'ın Resulü onları kurtaramamanın hüznü içerisinde buradan konuşuyor. Ey bu ülkenin insanları, sizlere yazık oluyor. Ama o yazık olan sizler, sizlere yazık olduğunu fark edemiyorsunuz. Hepinizin bu dünyada yaşarken söylediğimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmenizi ve kendinizi kurtarmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz hüzünle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı.
Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar, öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar, takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel! Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz,
bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

0: Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden, sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beas eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi. Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler.
1: Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.
0: Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz ve onlar için alçaltıcı azap vardır.
1: Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda

Der ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar muhakkak ki Allah bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir. Ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın, sen Subhansın, artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını
mutlaka örteceğim.

ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından bir pay vardır. Ondan, bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi, artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu, verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

0: Sizle bir şey söylemek istiyorum. Allah mı iyi düşünür, siz mi iyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi vatandaşlarımız, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmalısınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilmesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey sakmayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Ona diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyor 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedeki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyorum. Sadece iki kişi görelim orada. 22 kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçuk. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müttehi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin
0: birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutlan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadirini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an tefsiri sahasında birlikteyiz. Fatır Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma testevil a'ma vel basir. Kelimeler ve ma değil, olmaz, yestevi, müsavi, eşit. El a'ma, a'ma, kör, görmeyen. Vel basiru ve gören, basiret sahibi olan. A'ma, kör olan ve basiret sahibi olan, gören, müsavi, eşit olmaz.

Gözleri kör olanla basiret sahibi olan, yani gören, müsavi olmaz.

Görme hastamızın adı Basar. Görmek de bu dizayn içerisinde basiret adını alıyor. Burada Allah Teala kör olanla, görmeyenle, ama olanla, basiret sahibi olan gören müsavi olmaz, eşit olmaz diyor. Aslında bildiğiniz gibi bütün insanların gözleri kördür Allah'a göre, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemedikçe. Burada da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenle dilemeyen arasındaki farkı belirtmek üzere bunu söylüyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Burada kör olandan bahsediyor. Ve Allah Teala Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ve la lezlumatu ve len nur ve la ve değil olmaz. Ezlumatu karanlıklar ve la ve değil olmaz. En nuru ve nur aydınlıklar. Ezülmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz diyor. Görmeyen bir insan için her taraf devamlı karanlıktır. Zulmetle yani karanlıkla nur, aydınlıkla eşit olmaz. Eşit olmaz kelimesi ayet-i kerimenin içinde mevcut değil ama bir evvelkine dayalı olarak öyle ifade etmek gerekiyor. Parantez içinde ilaveyle. Ve devam ediyor Allah Teala'nın mukayeseleri. Ve lez zillu ve lel harur ve la ve değil olmaz el zillu gölge ve la ve değil olmaz el haruru sıcaklıklar ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz.

Allah Teala bu üç ayet-i kerimede bir şeyleri ifade ediyor. Karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak ve görenle kör. Eşit olmaz diyor Allah Teala. Ve eşit olmayanlar devam ediyor. 22. ayet-i kerimesi Fatır Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yeste vil ah ya'u ve lel emvat. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ'ü ve mâ ente bi müsmi'in

من في الكبور؟ كبوري. وَمَا يَسْتَوِي ve müsavi eşit değil. El ahyayu hay, diri canlı. Ve lel emvatü ve la el emvatü. Ve la ve değil olmaz, el emvatü ölüler. İnne Allah'e muhakkak ki Allah yusmi'u işittirir. Men kim kimse kişi yaşa'ı diler ve ma ve değil olmaz ente sen bi ile müsmi'in işittiren işittirici men kim kimse kişi fi el kuburi kabirlerde.

Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve hay, yani diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz diyor. Şimdi diri olmakla ölü olmak arasındaki farklılığı ifade ediyor. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Öyleyse hem ölü olmak ve diri olmak Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Hem de işitmek ve görmek Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Yani bu dünyaya gelen, gözleri gören, kulakları duyan ve söylenenleri, insanların söylediklerini idrak edebilen, anlayabilen kişi bizim ölçülerimizde o bir canlıdır. Hayattadır. Ama Allah Teala manevi açıdan olaya bakıyor. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar diyor kördürler. Onlar diyor sağırdırlar. Onlar diyor dilsizdirler. Ve hükmünü koyuyor. Ve onlar ölüdürler diyor. O mezardaki ölüler nasıl görmezlerse, işitmezlerse, duymazlarsa ve idrak edemezlerse, insanlar da diyor, sizin söylediklerinizi işiten, sizi gören, işittiklerini de idrak eden, manasına varan o insanlar size göre diridir ama bana göre ölüdür diyor Allah-u Teala. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Onları Allah-u Teala hayata getiriyor. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onları hayata getiriyor. Onları hayatın sahibi kılıyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta Allah'a göre ölüdürler. Bize göre bu dünya hayatında diridirler. Gözleri görür, kulakları işitir ve manaya da varırlar. Onlar bize göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Allah'ın istediği hayat tarzında, Allah'ın istediği şekilde gören, işiten ve bilen bir insan olmak lazım. Bu da bir tek şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi o noktada Allah'ın bir hükmüne muhatap olur. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. O kişinin görme hassasının üzerindeki dışaveti alır, işitme hassasının üzerindeki mührü açar, kalbindeki mührü de açar. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ve o kişiye bu yaptığı ve o kişinin kalbine ihbat koyar, idraki sağlayan bir müessese koyar. Ne yapmıştır Allah-u Teala? O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirmiştir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirmiştir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. O kişinin görme hassasını görür hale getirmiştir.
o kişinin işitme hassasını işitir hale getirmiştir. O kişinin idrak hassasını idrak eder hale getirmiştir Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkat edin ki Allah Teala'nın bu verdiği 7 tane faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevap olarak o kişiye kaydeder Allah Teala ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi artık sevapları günahlarından fazla bir insan olur. Bu birkaç dakikada gerçekleşen bir iştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala birkaç dakika içinde gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Ve o kişi Allah'ın cenneti için ehil olmuştur. İşte burada Allah Teala o kişiyi ölüyken diriltiyor. Bu ayet hay ve diri olanlarla ölü olanlar eşit olmaz. Allah'a göre bir ölü olmak ve diri olmak söz konusu. Bu evvelki ayetlerin ışığı altında buraya ulaşıyoruz. 22'ye gelene kadar Allah Teala ...19'dan başlıyor. Körle gören bir olmaz diyor. İşitmeyenle işiten bir olmaz diyor burada da. Ve arada başka faktörlerden de bahsediyor. Ama sonuç odur. Hayatta olan insanlar aslında Allah'a göre ölüdürler. Eğer Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlarsa. Ve onlar bütün ölüler gibi kör, sağır ve dilsizdirler. Ve kalpleri de idraksızdır. Ve Allah Teala sen mezarda olanlara işittirecek kişi işittiren değilsin diyor. İşittirici değilsin diyor. İsim halini kullanmış Allah Teala. Müsmi'in kullanmış. İşittirici olmak. Ve sen işittirici değilsin arkasından 23. ayet-i kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ente illa nezirin. Sen sadece bir nezirsin. Uyarıcısın. Nezir nezletmekten geliyor. İnzar, nezir, nezaret hep aynı kökten gelen kelimeler. Nezir de nezaret eden, uyaran, inzar eden, uyaran demek. Nezaret kelimesi nazır, nuzur kökünden geliyor. Orada nezaret etmek söz konusu. Nezir, nezaret eden değil. Nezir, inzar eden, uyaran kişi. Öyleyse nezaret müessesesine dikkatle bakın. Nezarette uyarma işlemi var. Nezarette gözlemleme, kontrol altında tutma işlemi var. Ama nezir uyaran kişidir. Allah-u Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Amen olanları müjdelesinler diye, geri kalanları uyarsınlar diye. Nezirlerimizi göndeririz diyor, aynı ifadeyi kullanıyor. Amen olanları müjdelesinler diye ve geriye kalanları diğerlerini uyarsınlar diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir, nebidir. İki, resuldür. Üç, aynı zamanda nezirdir. Bütün resuller, bütün nebiler aynı zamanda mutlaka nezirdir. Ama bütün nezirler resul
değillerdir. Bütün nezirler nebi değillerdir. Öyleyse nezir, nezreden insanları ikaz eden kişi bir mertebe müessesesi. Allah Teala diyor ki biz bütün beldelere, bütün kasabalarda da nezir vazifeni kılarız diyor. O zaman nezirin risaletin altındaki bir kademesinin de mevcut olduğu kesin. Çünkü Resuller milletin Resulüdür. Her kasabanın ayrı Resulü olmaz. Her şehrin ayrı Resulü olmaz. Ama her milletin şu anda dünya üzerinde mutlaka bir Resulü vardır. Fatır Suresinin 24. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. İnna muhakkak ki biz erselnake seni gönderdik. Bi el hakkı hak ile beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı. Ve in ve eğer minden ümmetin bir ümmet illa sadece hariç olmadan hala gelip geçmiş olan fiha orada nezirün nezir uyarıcı. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir yani uyarıcı olarak, ikaz edici olarak gönderdik. Nezredici olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan bir ümmet hiçbir ümmet yoktur.

ise burada bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcının mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hala gelip geçmiş olmasın, hala fiha orada nezir.

Bu ayet-i kerimede içinden bir nezir, uyarıcı gelip geçmiş olmasın diye bir ifade var. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlerde, bütün zamanlarda Resullerin var olduğunu görüyoruz. Ve Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala لِكُلِّ اُمَّتِنْ Resul diyor. Bütün ümmetlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul vardır. Her zaman vardır. Allah Teala İsra 15'te diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Burada anlıyoruz ki bütün milletlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri mutlaka bulunurlar, mutlaka mevcut olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her şeyden evvel nebidir, peygamberdir. Bir. İkincisi Resul'dür. İki. Nübüvvet onunla beraber, peygamberlik onunla beraber sona ermiştir. Ama Risalet yaşamakta devam eder kıyamete kadar. Üçüncüsü aynı zamanda da nezirdir. Bütün nebiler, bütün Resuller mutlaka nezirdir. Ama her nezir Resul değildir. Her nezir nebi değildir. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yükezzibuke fe kat kezze bellezine min kablihim. Ca'et hum Rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabi münir kelimeler ve in eğer yükezzibuke seni yalanlıyorlar yükezzibuke fe artık oysa kat olmuştu kezzebe yalanladı. Ellezine onlar, o kimseler. Min kablihim onlardan önce caetüm. Onlara getirdiler. Resulühüm onların resulleri. Bi el beyinati apaçık delilleri, beyineleri. Bi ez zuburi, zeburu sayfaları. Ve bi ile el kitabi, kitap. El müniri nurlandırıcı. Eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı.

Öyle taktik de. Bil ki

onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Allah'ın Resulleri onlara beyniler, açık mucizeler getirmişlerdi.

Bunlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Ki onların Resulleri onlara beyineler ve zebur, yani ayrıca nurlandırıcı kitap getirmişlerdi.

Fatır Suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme ehas tüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Nekiri. Sümme sonra ehastü, aldım, yakaladım. Ellezine onlar keferu, inkar ettiler. Ve artık bundan sonra bunun üzerine keyfe nasıl kâne oldu? Nekiri, inkarım, benim inkar edilmem. Sonra inkar edenleri yakaladım, ahzettim. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu?

Ondan sonra inkarım nasıl oldu? Yani inkar edilmem nasıl oldu? İnkar edenleri yakaladım, cezalandırdım diyor Allah Teala. Bundan sonra inkarımın nasıl olduğunu gör. Beni inkar edenler mutlaka cezalandırırlar diyor Allah Teala. Fatır Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe enzele

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلفون ألوانها وغرابيب سود مي لم ترى görmedin ألم ترى görmedin mi أن الله muhakkak ki Allah enzele indirdi من السماء semadan gökten maen su fe artık ahreçna biz çıkardık. Bihi onunla semeratin ürünler, meyveler muhtelifen, muhtelif çeşitli elvanüha, onun renkleri ve minel cibali ve dağlardan cüdeydun dağlar arasındaki yol bidun beyazlık, beyaz ve humrun ve kırmızılık, kırmızı muhtelifun, muhtelif çeşitli elvanüha onun renkleri ve garabi bu kapkara, simsiyah, koyu siyah. Şöyle oluyor sonuç. Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Beyaz, kırmızı ve onun dışındaki renklerde, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Biz Türkçemizde kara yolları diye bir ifade vardır. Yani karada taşıyıcılık yapılan yollar. Onu da Allah-u Teala renklerini siyah olarak değerlendiriyor.

her yerdeki toprağın rengi değişik olduğu için ve daha asfalt olmadığı devrede her toprağın rengi değişik olduğu için her yol ayrı bir renk gösteriyor. Ama Allah-u Teala karayollar kıldık demekle bu zamanı da muhtevasını almış. Çünkü bu karayollar asfalt yolları ifade ediyor. Renk gerçekten karadır. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve minen nasi ve devab bi vel en'ami muhtelifun elvanuhu nuhu kezalik innema yahşallâhe min ibadihi ulema u

اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ غَفُورٌ ve devabbi ve davarlar ve el enami ve hayvanlar muhtelifun muhtelif çeşitli elvanuhu onun renkleri kezalike işte böyle innema sadece ancak yaşallahe Allah'a karşı huşu duyanlar min ibadihi kullarından el ulemai alimler inne Allah'e muhakkak ki Allah azizün üstün ve güçlü olan gafurun gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren bana şöyle oluşuyor bunun gibi insanlardan davarlardan yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır.

Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşuluya, Allah'ın öğrettiklerini bilenlere ve Allah'a karşı huşu duyanlara Allah Teala alimler diyor. Huşu müessesesinin biliyorsunuz başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu noktadan itibaren insanlar huşu sahibidir. Ve de Allah Teala bunlara ulema diyor, alimler diyor. Neden acaba böyle bir ifade kullanıyor Allah Teala? Şunun için kullanıyor. Bakara suresinin Allah Teala'nın ifadesi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle: İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârü mâkânü yeksubûn. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilim sahibi kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Peki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı aşanlar. Bu sebeple Fatır Suresinin bu 28. ayeti kerimesi, Allah'a ulaşmayı dileyenleri alim standartlarına sokuyor. Ötekiler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve huşu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Öyleyse huşunun başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak alimler Allah'a karşı huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları onları ulema içerisine sokmuyor, ulemanın dışında tutuyor. İlim sahiplerinin, alimlerin dışında tutuyor. Onlar alim değiller. Alimler huşu sahipleri. Huşunun da başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi huşu sahibidir. Bu huşu sahipleri için Allah Teala diyor ki onların kalplerini Allah'a çeviririz. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar ve biz huşu sahiplerinin kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Yani ilk huşu Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada mutlaka oluşuyor.

Allah Teala huşuyu, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktaya almış. Ve onlar alimler, ulema, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde alim sınıfının içinde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Onların burada isimleri verilmemiş. Ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar oldukları kesin, alim olmadıkları kesin.

Fatır suresinin 29. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala: İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmus salâte ve enfeku mimma rezaknâhum sırren ve alaniyeten yercune ticareten len tebure. İnne muhakkak ki ellezine, o kimseler, onlar yetbune, okuyorlar, okurlar kitaballahi, Allah'ın kitabı, ve kamus söyler ve namazı ikame ettiler ve enfeku ve infak ettiler mimma şeylerden. Rezaknâhum, onları rızıklandırdık. Sırren, sır, gizli olarak ve alaniyeten ve aleni olarak, açık olarak. Yercüne, ümit ederler, umarlar. Ticareten, ticaret, kazanç. Lentebure, asla kesilmeyecek olan, devam edecek olan bir ticaret umarlar, diyor Allah Teala. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor: muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler.

Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek olan bir kazancı ümit edebilirler buyuruyor Allah Teala. Ve Fatır Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yuvefiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih. İnnehu gafurun şekur. Li için. Yuvefiyehum onlara vefa edilir, ödenir. Ucurehum onların ecirleri, mükafatları. Ve yezidehum ve onlara arttırır. Min fadlihi kendi fazlından. İnnehu muhakkak ki o gafurun, gafur mağfiret eden, şekurun şükredilen. Onların ecirleri, mükafatları, ücretleri onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir. Öyleyse burada Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede geçenlere atıf yapıyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek bir ticaret ümit edenler diyor Allah-u Teala. Bunlar daha evvel kurtuluşa erenler olarak vasıflanan Allah'ın uleması, Allah'a ulaşmayı diledikleri için alimlerden sayılanlar ve onların vasıflarını veriyor Allah-u Teala burada, neler yaptıklarını. Namaz kılıyorlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyorlar ve infak ediyorlar. Hem başka insanlara infak ediyorlar, hem de fizik vücutlarına Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmeti, fazlı ve salavatı nefslerinin kalbine ulaştırarak nefslerini infak ediyorlar. Onlar için mükafatları onlara ödenir diyor Allah Teala. Peki Allah Teala fazlından arttırır diyor. Ne demek istiyor? Onların mükafatları birebir verilmez. Bir derece kazanana onun amel defterine bir derece yazılmaz. En az 10 derece yazılır. Normal standartlar altında Allah'ın fazlı 1'e 10'dur. Fazlından verdiği şey daima herkes için geçerlidir. O kişi hangi standartların sahibi olursa olsun, dünyanın en kötü insanı bile olsa, her yaptığı bir güzel işlev sebebiyle bir derece kazanmışsa o kişi, mutlaka ona 10 derece yazılır. Ama bu kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Ruhu henüz zemin katla birinci kat arasındadır. Birinci kattayken de 1'e 10 devam eder. Ne zaman o kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, bu 1'e 100 müessesesi 1'e 200'e çıkar. Kişi mürşidine ulaşıp da
tabi olduğu anda derecat açısından iki büyük hedefe ulaşır. Birincisi, o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 öderken, kazandığı her dereceye 10 katını öderken, tabiyetini gerçekleştiren kişiye bu rakam 1'e 100 olarak ödenmeye başlar. 1'e 100. Sonra ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatlarına çıktığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 olur. İşte bu fazlından arttırmasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde onlara verdiklerinin bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebatla paralel olduğunu söylüyor. Kim bu insanlar? İki özellikleri var. Allah'ın yolunda olanlar, fi sebilillah olanlar, birinci özellik, ikinci özellik, infak ederler. Burada da Allah Teala infak edenlerden bahsediyor. Verdiklerimizden, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak ederler, edenler. Onlara Allah Teala 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Yetmez. İrşat makamına ulaşıldığı takdirde Allah Teala onlara onların günahlarını sevaba çeviriyor. Daha bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülmüştü. İrşat makamına ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar günah işlerse işlesin, günahları ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala bir kişi Allah'a yöneldiği zaman onun bütün günahlarını örtüyor, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirince sevaba çeviriyor. İşte bu kazandıklarının onlara verilmesi, Allah'ın ecirlerini ödemesidir. Ama fazlından arttırması, 1'e 10 iken evvela 1'e karşılık 10 vermesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Sonra 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarması fazlından arttırmasıdır. 1'e 700'e kadar yükseltmesi fazlından arttırmasıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarının örtülmesi Allah'ın fazlından onların sevaplarını arttırmasıdır. Ve tabiyet sırasında onların günahlarını sevaba çevirmesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Bu sebeple Allah Teala fazlından arttırdığı için gafurdur ifadesini kullanıyor Allah Teala burada. Mağfiret edendir. Çünkü mağfiret günahların sevaba çevrilme ameliyesinin adıdır. Ve şekürdür. Kendisine şükredilendir. Şükürleri kabul edendir. Fatır Suresi'nin 31. ayeti kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan lima beyne yedeyhi innallâhe bi ibadihi le habirun basir. Habirun basir. Basirun. Vellezi ve ki o evhayna vahyettik ileyke sana. Mina kitabı kitaptan hüve o el hakku haktır. Musaddikan tasdik eden lima şeyleri beyne arasındaki yedehi elleri. İnnallâhe muhakkak ki Allah mi ibadihi onun kulları le mutlaka gerçekten habirun haberdar olan basirun gören. Allah Teala buyuruyor ki ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır ve onları kullandır.
kullarını görendir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim indirilmesi sırasında kendilerine daha evvel kitap verilen Yahudiler var. Hazreti Musa'dan beri ellerinde bir mukaddes kitap taşıyorlar, bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir kitap. Kur'an aynen böyle söylüyor. Ondan sonra Hristiyanlar var, ellerinde gene bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir başka kitap var. Onun da adı İncil. Hem İncil'in sahipleri, hem Tevrat'ın sahipleri için Allah Teala diyor, sana kitaptan vahyettiğimiz her şey, onların kitaplarında da vardır anlamına, onların ellerindekini tasdik edici olarak, hak olarak indirilmiştir diyor Allah Teala. Sonra da kullarından haberdar olandır diyor. Yani senden nasıl haberdarsak, sana nasıl hükmediyorsak, biz onlardan da haberdarız. Onların bütün kalplerinden geçeni, aralarındaki konuşmaları biliriz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha kalplerimizi ısıtmak üzere. Ne zaman Allah'tan bahsedilirse, kalpler Allah'ın sohbetiyle ısınır, yumuşar, ferahlanır. Kalp, Allah'ın insan vücudundaki temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz hayati önemi taşıyan en hayati uzuvdur. Çünkü kalp damarlarda dolaşıp da kirlenen kanın neticede mutlaka ulaşacağı ve kalbin basıncıyla bütün vücuda temizlendikten sonra yayılacağı bir dizayn. Kirlenen kan bir baskıyla kalbe alınıyor, temizleniyor, gene bir baskıyla vücuda enjekte ediliyor, vücuda dağılıyor. En ince damarlara kadar kan vücudunuzda hareket halindedir. Bu kesintisiz bir harekettir. Hareket dursa ölüm olur. Sevgili kardeşlerim, kalp fizik açısından insan sağlığı cephesinde son derece önemli bir müessesedir. Devamlı olarak vücuttaki kirlenmiş kanı çeken, toplayan ve kalbe ulaştıran, kalpte o kan temizlendikten sonra akciğerlerde kan temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağılmasını temin eden eme basma tulumba görevini kalp yapar. Bu fizik standartlarda bir olgudur ama hayati olduğu hiç kimse tarafından inkar edilemez. Sevgili kardeşlerim, önemli olan kalbin manevi cephesi. Kalp, Allah ile olan ilişkilerin merkezini teşkil eder. Kalp insan vücudunda Allah'la olan ilişkileri düzenleyen en müstesna müessesedir. Bir fizik standartlarda hayati organ olan kalp, manevi standartlarda da gene her şeyin başında gelir. Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için son derece önemlidir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Allah ister ki bütün insanlar el ele, gönül gönüle bir sevgi yumağı içinde yaşasınlar. Onun içinde haşrolsunlar. Sevgi dolu olsunlar, birbirlerini sevsinler, incitmesinler ve herkes başkasını, etrafındaki insanları mutlu etmek için yaşasın. İşte Allah'ın bütün insanlardan talebi budur. Ama ne görüyoruz? Bırakınız insanların birbirini mutlu etmesini, sanki herkes birbirini mutsuz etmek ister gibi bir davranış biçimi içerisinde. Kendi menfaatini koruyacak diye başkalarınınkinin adaletsizliğe uğramasına rağmen
haleldar olmasına insanların bir kısmı rıza gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Herkesin hakkı o hak sahibine mutlaka ödenmelidir. Allah'ın Kur'an'daki emri budur. Hak yerini bulmalıdır. Eğer hak yerini bulmamışsa, bulmadığı bir vakaysa, o zaman adalet meselesi devreye girmeli ve hakkı mutlaka ihkak etmelidir. Yani yerine getirmelidir. Hakkı, hakkın sahibine teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Allah-u Teala'nın temel emri budur. Hak müessesesi, sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşamak üzere yaratmıştır. Bütün insan topluluklarının cemaat halinde, bir topluluk halinde yaşadıklarını görürüz. Bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, insanın tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaması var. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi üretemez. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarının yaptığı elbiselere, gömleğe, başkalarının yaptığı ekmeğe, yiyeceğe, başkasının kendisi için yaptığı hizmetlere, mesela berberlere, herkes muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes kendi sanatını icra edecek. Ayakkabıcılar ayakkabı inşa edecekler, ayakkabı yapacaklar, onu satacaklar, bütün ihtiyaçlarını buradan temin ettikleri parayla oluşturacaklar. Terziler elbise dikecekler. Fırıncılar ekmek yapacaklar. Kasaplar hayvanların etini yenebilecek hale getirip halka satacaklar. Kazandıkları parayla ihtiyaçlarını temin edecekler. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Herkesin ayrı ayrı ihtiyaç dünyası söz konusudur. Herkes kendi ihtiyacını temin etmek için kendi ürettiğini satacaktır veya bir iş yerinde çalışıp para kazanacaktır. Öyleyse insanlığın bir arz ve talep kanunu var. Herkesin ihtiyacı olan şeylerin toplamı toplam talebi oluşturur. İşte bu talebi karşılamak üzere yapılan üretimde o talebin arzıdır. Öyleyse fizik standartlarda insanın yiyeceği ekmek, yiyeceği et, yiyeceği her türlü madde, peynir, zeytin vesaire genel insanlar tarafından üretilip satışa sunulur. İnsanlar da buradan aldıklarını yiyecek maddesi muhtevası içinde kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir üretken yapı var, bir de tüketiciler sınıfı. Bütün üretken kişiler de aynı zamanda tüketicidirler. Ama bütün tüketiciler üretici değildir.
Öyleyse toplumun ihtiyacı ne kadarsa o toplumda ona göre mal üretilir. O anda satılmayan mal stokta bekler. Ta ki yavaş yavaş üretilenlerin hepsi satışa sunulsun. Bu devamlı bir beceri olduğu için eldeki bütün stoklar bir gün mutlaka tükenecektir. İşte tükenmemesi için tüketime karşılık üretim devreye giriyor. Önemli mi? Çok önemli bir konu üretim. Çünkü ihtiyaçların karşılanması üretime bağlıdır. Üretim arzı oluşturur. Talebe karşı arz. Piyasaya ulaşan bütün malların oluşturduğu muhteva arz müessesesidir. Üretilen her şey arz olunur talep sahiplerine. Talep sahipleri kendi ihtiyaçlarını oradan giderirler. Bu durumda üretim denilen müessese arzın temel oluşturucusudur. Ama tüketicilerle üreticiler arasında bir orta sınıf devamlı faaliyet halindedir. Bunlar ticaret erbabıdır. Üreticiden alırlar ve tüketicinin ayağına götürürler. Tüketicinin bulunduğu yerde tüketiciye sunarlar. Öyleyse A ilinde üretilen bir mal bütün ülkeye satılacak kadar çoksa bütün ülkeye dağıtılmalıdır. Böylece üretimle tüketimin arasına bir nakliye müessesesi her zaman girmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için ihtiyaç edilen bir müessese bir ömür boyu devam eder. Bütün canlı organizmalar bir şeyler yemek mecburiyetindedirler. Bir şeyler tüketmek mecburiyetindedirler ki hayatlarını idame ettirebilsinler, yani devam ettirebilsinler. Böyle olunca her canlının mutlaka yiyeceğe ihtiyacı vardır. Giyeceğe ihtiyacı vardır ve diğer ihtiyaçları söz konusudur. İnsanlar için yaşamak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutlak bir veteridir. Herkes doğar ve ölene kadar yaşar. Hayatını devam ettirmesi ise o kişinin gıdasını alabilmesine bağlıdır. Üzerine giyeceği elbiseye ihtiyacı vardır. Barınmak için bir eve, bir daireye ihtiyacı vardır. Sığınacak bir yere ihtiyacı vardır. Böylece ihtiyaçlar bir cemaatin bütün mensuplarını birbirine faydalı kılar. Her üretici toplumun ihtiyacına ve ihtiyacın neticesinde oluşan
talebe uygun üretim yapmak durumundadır. Toplumun satın alamayacağı kadar mal üretmek mümkün müdür? Evet. Elbette mümkündür. Ama o toplumun bunun bir kısmına ihtiyacı varsa, geri kalanı başka toplumlarda ihtiyacı olanlara ulaştırılır. Böylece ihracat müessesesi vücuda gelir. A ülkesi gelsin yeterli ABC malını üretebiliyor. Ama DEP mallarını üretemiyor. O zaman bunları dışarıdan almak mecburiyetindedir. İhtiyaç varsa ihtiyaç sahipleri mutlaka ihtiyaçlarını oluşturacaklardır. Talep sahibi olacaklardır. O zaman ihracat ve ithalat müessesesi var. İşte bir takım insan ülkelerin kendi ülkelerinin mensuplarına yetecek olandan daha fazla ürettikleri her şey başka ülkelere satılmak üzere dizayn edilmiştir. O zaman bütün dünyadaki ihtiyaç sahipleri için toplam üreticiler üretim yaparlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sulh ve sükun içinde bir dünya hayatı Allah-u Teala'nın temel emridir. Herkes emniyet içerisinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek hakkının sahibidir. Ama bunu sağlayacak olan çevre şartlarıdır. Öyle ülkeler var ki insanların bir kısmı açlık çekiyor. İşte dünyada verilen bu gezegende böyle açlık çeken insanlara diğer ülkelerin mutlaka yardım etmesi gerekir. Asli unsur budur. İnsanlara düşen Allah-u Teala'nın emrettiği husus budur. Açların doyurulması. Sevgili kardeşlerim, insanlara yardım etmek Allah-u Teala'nın temel emridir. İmkanı olan imkanından bir kısmını mutlaka başkalarına vermelidir. İşte kazancın %3'ü başka insanlara mutlaka verilmelidir. Bu üzerimize düşen bir borçtur. Ama isteyen çok daha fazlasını verebilir. Ve veren el her zaman alan elden Allah katında üstündür. Neden? O kendi ihtiyacını temin ettikten başka diğerlerinin de ihtiyacını karşılamak üzere bir gayretin sahibidir. Sadece kendi karnını doyurmak için değil, başkalarına da faydalı olmak için yaşamaktadır. O kişi sadece kendisi için çalışan insanlardan daha çok kazancının sahibidir Allah katında. Çünkü o kazandığı parayla sadece kendisine lazım gelen şeyleri devretmekle kalmıyor. Başka insanlara da onların geçirmeleri için yardımda bulunuyor. İşte İslam'ın temelinde bu müessese vardır. Açlar doyurulmalıdır. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçtan fazla para kazananlar mutlaka yardım etmelidir. Sevgili kardeşlerim,
Her zaman insanların bir şeylere ihtiyacı vardır. İhtiyaç tükenmez. Kişi yaşadığı sürede yemek yiyecektir, giyinecektir. Barınmak için bir yere ihtiyacı olacaktır. Ya kirayla ya da satın alma yoluyla bir yuvada barınacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar insanların temel ihtiyaçlarıdır. Olmazsa olmaz şartlardır. Herkes bir yerlerde yağmurdan, doludan, kardan, güneşin fazla sıcağından korunmak mecburiyetindedir. Bütün insanlar için hayat bir mücadeledir. Herkes kendi ekmeğini kendi gayretiyle temin etmeye mecburdur. Bunu gerçekleştiremeyenler için yardım, başkalarının yardımı asıldır. Çalışabilecek olan insanlar vardır. Onlar çalışarak maişetlerini temin ederler. Çalışamayacak durumda olanlar vardır. Ama onların da yemek yemeye, barınmaya, giyinmeye ihtiyaçları vardır. O zaman toplumun reel kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını onların hayatta kalması için onlara yardım olarak vermeleri söz konusudur. Onun için İslam kazancın %3'ünün başkalarına verilmesi lazım geldiğini söylüyor. Bu rakam %5 olur, %7 olur. Kim ne kadar isterse o kadar verir. Ama en çok verenler Allah-u Teala tarafından bu açıdan en çok sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kazancımızın bu bir kısmı bize helal değildir. Başkalarına verilmesi için fakirlere bir nimet olmak üzere zenginlere Allah-u Teala para veriyor. Kazancımızın bu sebeple bir kısmı kazandığımız andan itibaren bize ait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fakirlere mutlaka kazancımızdan bir miktar ulaştırmalıyız. Ne mutlu para kazananlara ve o parayı Allah'ın emrettiği ölçüler içerisinde, hatta bazen daha fazlasını başkalarına verenlere. Bu bir cömertlik müessesesidir. Cömertlik ise Allah-u Teala'nın insanı manevi açıdan mutlu edeceği çok özel bir durumdur. Kişi maddi açıdan kazancının bir kısmını başkalarına vermek üzere kazanır zaten. Kazancımızın %2'si, %3'ü bizim için başkalarına verilmesi lazım gelen bir değerdir. Hepimiz için yaşamak, Allah ne kadar ömür verdiyse, elimizde olsa da olmasa da bizim mutlaka kullanmamız lazım gelen bir devredir. O bizim elimizde değildir. Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşarız. İşte sevgili kardeşlerim, önemli olan
Bu dizayn içerisinde huzuru ve mutluluğu yakalayabilmektir. Etrafınızda fakir insanlar varsa onlara yardımda bulunmalısınız. Bu yardım her açıdan değerlidir. Allah Teala hepinizin bu tarzdaki yardımlarda bulunmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dizaynını en güzel şekilde yapmış. Para kazananlara kazanma imkanı vermiş. Allah'ın dizaynı bütün insanlar için geçerli. Herkesin mutlu olması için Allah Teala bütün nimetleri insanın evine tahsis etmiş. Geri kalanı kişisel. Kişi ne kadar çalışırsa, ne kadar gayretin sahibi olursa, o kadar kazanç sağlar, o kadar tüketir. Ama Allah-u Teala herkesin karnının doyabileceği bir ortamı ister. İnsan Allah'ın en üst seviyede yarattığı mahluktur. Dünya üzerinde yaşayan bütün mahlukat içerisinde insan en üstünüdür. Bu en üstün standartlarda yaratılan, Allah'ı tanıyan, Rabbine

kalmıştır. İslam'ın beş şartını yaşayanların da cennete gideceği zannedilmektedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın bu talebi yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâhi ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaştırdığı kişiler mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından bir yardım oluşturulmak suretiyle onların ruhları Allah'a ulaştırılır. Bu Allah'a ulaşma bir vetiredir, bir fenomendir, bir olgudur ve bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, yani geri dönerek Rabbinden geldin, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbinden sana gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruh, Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah onun yani insanın içine ruhundan üfürdü. Ve bu üfürme sadece insana ait bir mesele sevgili kardeşlerim. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiş. Öyleyse ruh insan için bir emanettir. Ve Allah Teala bu emanetin Allah'a iade edilmek suretiyle teslimini istiyor. Allah'ın ruhu bize yüklenmiş. O ruhun seyrisülük adı verilen bir yolculukla Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması konunun temelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından bir şey yok, başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Her vücuda getirdiğimiz şey çalışmamızın bir neticesidir. Çalışan insan bu çalışma muhtevası içinde bir şeyler vücuda getirir. İşte ayrı ayrı yüzlerce binlerce iş dalı var. Herkes kendi dalında çalışır. Bir yerlerde iş bulur. Ve milyonlarca insan her ülkenin içinde çalışır. Bunların bir kısmı üretken işlerde görev alırlar. Mesela bir fabrikada ayakkabı üretirler. Bir fabrikada otomobil lastiği üretirler. Fabrikada otomobil üretirler. İnsanlar çeşitli üretim faaliyetlerinde büyük gayretle çalışmaktadırlar ve geçimlerini bununla temin etmektedirler. Bir kısmı için üretmek söz konusu değildir ama onlar da toplumun başka taleplerini gerçekleştirirler. Mesela muhasebeciler bütün işletmelerin

İster ticari işletme olsun, ister sanayi işletme olsun, hesaplarını tutarlar. Devlet üzerine insanları koruma vazifesi aldığı için ve onları muhafazayla da ayrıca sorumlu olduğu için bir hakkın sahibidir kazançtan. Neden? Çünkü herkes kazancından bir kısmını devlete verecek ki devletin görevini yapmak üzere çalıştırdığı insanların ücretleri oluşsun. Devlet asker besler. Onun için paraya ihtiyacı vardır. Onun için herkes devlete vergi verecektir. Bu vergiyle devlet masraflarını karşılayacaktır. Kamuya dönük hizmetlerini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece üretim olacaktır. Üretimin olması vazgeçilemeyecek bir şarttır. Çünkü herkesin ayrı bir istikamette bir talebi mutlaka vardır. Herkes bir şeyleri satın almak isteyecektir. İhtiyacı olan her şeyi. Bunun için harcanması lazım gelen şey paradır. Öyleyse herkes çalışacaktır. Çeşitli çalışma branşlarında herkes kendi hizmeti karşılığında para kazanacaktır. Bu kazandığı parayı ihtiyaçlarının giderilmesinde mutlaka kullanacaktır. İşte çalışmak, kazanmak, ihtiyaçların temini ve bu bir kesintisiz devri daimdir. Herkes çalışacaktır. Herkes para kazanacaktır. Kazandığı parayla ihtiyaçlarını temin edecektir. Her yerde ancak insanların çalışmasıyla üretim oluşur. Ancak insanların çalışmasıyla hizmetler oluşur. Bazı faaliyetler üretken değildir. Mesela devlet memurları bir şey üretmezler ama devletin hizmetlerini gerçekleştirirler. Bunun karşılığını aldıkları parayla yaşamlarını sürdürürler. Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de devam ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her şey en güzel standartlarda devam edebilir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için olun. Allah için yaşayın.

hedeflerimizi en güzel şekilde gerçekleştirin. Kazandığınız helal parayla bunu en güzel şekilde kuvveden fiile çıkartabilirsiniz. Hayat geliyor ve geçiyor. Bu süreç içinde para kazanacaksınız. Bununla sizin ve ailelerinizin ihtiyacını karşılayacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir fenomendir. Herkes çalışacaktır. Herkes kazanacaktır. Ve kazandığında bütün ihtiyaçlarını giderecektir. Ve toplumun her kesimi bundan nemalanacaktır, faydalanacaktır. Onun için Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Hepiniz çalışacaksınız, kazanacaksınız ve ülkenize yararlı insanlar olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Nefs tezkiyesiyle Kur'an'ın yaşanması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar şeriat kitabı verdiği bütün nebilere 7 safa ve 4 teslimi farz kılmıştır. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabi olarak nefs tezkiyesini yapmak. Üçüncü safa nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safa nefs tezkiyesiyle fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefs tasfiyesiyle nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı safa nefs tasfiyesiyle ihlasa ulaşmak. Ve yedinci safa iradenin teslimiyle Kur'an'ı öğretmek. Evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen kişi yaşamadığı takdirde Kur'an-ı Kerim'i öğretemez. Öyleyse her halükarda Kur'an'ın öğrenilmesi ve yaşanmasıyla Kur'an'ın öğretilmesi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve yaşanması nefs tezkiyesini ifade ediyor. Fizik vücut teslimine kadar ve yaşanması nefsin tasfiyesini kesinlikle içeriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in asıl gayesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefs tezkiyesi olmadan ruhun Allah'a teslimi yoktur. Nefs tezkiyesi olmadan fizik vücudun teslimi yoktur. Nefs tasfiyesi olmadan nefsin teslimi yoktur. İradenin teslimi yoktur. Öyleyse görüyorsunuz ki hepsi Allah Teala'nın ruhun teslimi olan emri, fizik vücut teslimi olan emri, nefs teslimi olan emri, irade teslimi olan emri yerine getirmek ancak nefsin tezkiye ve tasfiyesi ile alakalıdır. Günümüzde bu var mıdır? Hayır. Çünkü günümüzde ruhun Allah'a teslimi olan, giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemek din tatbikatından çıkartılmıştır. Bu yoksa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan da hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Rabbimiz en çok sevdiği varlık olan insanın sadece mutlu olmasını istiyor. O zaman Allah-u Teala'nın biz insanlar için tayin hedef, mutluluk, mutluluğun nefs seskesi ve tasfiyesiyle alakası ne? Ahirette üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğun nefs seskesiyle gerçekleştiğini biliyoruz. Ve arkasından gelen dört cennet daha, dünya saadetinin tamamı nefs tasfiyesiyle gerçekleşir. Yani kısacası tek kelimeyle şunu söylüyoruz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için ki can saadetinin sahibi olmaları için vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütünüyle Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Evet, bu dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Evet, mutluluk davetisidir. Mutluluk garantisidir. Ve mutluluk reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutluluğu garanti ediyor mu? Evet. %100 herkes mutlu olmak istiyorsa bunun garantisi Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mutluluğun garantisidir. İnsanlar başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede ve sadece nefsinin emrettiğini yerine getiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Hucurat suresinin 1. ayet-i kerimesinde ey amenü olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın ve onun Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah ve Resulünün önüne geçenler, onlar nefslerine tabi olanlardır. Her nefsimize tabi olarak işlediğimiz şer, kesinlikle Allah ve Resulünün önüne geçmektir. Ama her işlediğimiz hayır, Allah ve Resulüne itaat, Allah ve Resulüne teslimiyeti ifade ediyor. Ve başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Çünkü insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 safhanın 7'sinin 28 basamaklı İslam merdiveninde gerçekleştiğini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Eğer Allah-u Teala bütün insanlar için dilediği mutluluksa ve olaylar ya Allah'ın takdiri ya Allah'ın müsaadesiyle ise öyleyse her iki halde de Allah'ın muradı her olayın herkes tarafından mutlulukla kapanmasıdır. Ama öyle mi? Hayır. İnsanlar başlangıç noktasında olayları yanlış değerlendiriyorlar. Ancak her olayın o kişi için mutluluğa vesile olması doğru değerlendirmesine bağlı. Yanlış değerlendirilen kimlerdir? Doğru değerlendirenler kimlerdir? Yanlış değerlendirenler hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak kabul ediyorlar. Allah Teala da diyor ki öyle olaylar var ki sizi üzebilir. Şer zannederseniz belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannederseniz belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Gerçekten de bu konuda bir misal vermek gerekirse, hırsız Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesine rağmen, ki Maide 38'de hırsızlık Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Maide 38, hırsızlık yapan erkek kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Yasaktır. Ama yasak olan fiili işleyen hırsız hoşuna gidiyor. Bir menfaati elde etmiştir. Ama mal sahibi, malı çalınan kişi de üzülüyor. Ama öyle olmasına rağmen derecat kaybetmiştir. Derecat kazanmıştır. Çünkü herkesin üzerinde kiramen katibin melekleri var. Hırsızın üzerinde 4 tane melek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediği için hırsızlık yapan kişinin sol tarafındaki melek kaybettiği derecatı yazıyor. Onun kaybettiği derecatı mal sahibi kişi ise aynı derecatı kazanıyor. Allah Teala anında serül hesap olarak adaleti gerçekleştiriyor. İşte olayları yanlış değerlendiren insanlar bu şekilde. Ya doğru değerlendirme nedir? Doğru değerlendirme, Allah Teala'nın bize öğrettiği şey, bize derecat kazandıran her şey hayırdır, bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Eğer hırsız derecat kaybediyorsa şer işlemiştir. Eğer mal sahibi üzülmesine rağmen derecat kazanıyorsa hayırdır. Öyleyse Allah'ın bizden istediği her olayı doğru değerlendirme biçimiyle değerlendirmemiz lazım. Yani bize derecat kazandırıyorsa hayırdır, bize derecat kaybettiriyorsa kesinlikle şerdir. Allah'ın bize ilk verdiği ders budur Bakara 216'ya göre. İkinci basamakta ise Allah Teala Şura 13'ü devreye alıyor. Şura 13'te Allah'ın yasası olan şeriat kitapları devreye giriyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine şeriat kitabı verdiği, adına Ulu Azm Nebiler olarak isimlendirdiği, Hazreti Nuh var, 1, Hazreti İbrahim var 2, Hazreti Musa var 3, Hazreti İsa var 4 ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 5. 5 Ulul Azm Nebisine Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve Allah Teala'nın bu şeriat kitaplarıyla istediği, insanlardan istediği şey, dini ikame edin. Vane akimuddine, dini ikame edin. İkinci söylediği şey, dinde fırkalara ayrılmayın. Üçüncü söylediği şey ise, şirkten kurtulun. İşte bu dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten kurtulmak, Allah-u Teala'nın ikinci basamakta seçtiği insanlar var ve seçmediği insanlar var. Seçmediği insanlar, kendileri şirkte ve başkasını da şirk istikametinde yönlendiriyorlar. Dini tersine, yani Hazreti Ali'nin deyimiyle münafıklar dini elbiseyi tersine giyenlerdir. Ama ikinci basamakta Allah'ın her devirde seçtiği insanlar %90'dan fazlası seçilmişlerdir. Ve Allah-u Teala bu seçilenleri üçüncü basamakta musibetlerle imtihan ediyor. Şimdi musibetlere bakalım beraberce. Allah-u Teala musibetlerin nefsimize uymamızdan kaynaklanan olayların akabinde gerçekleşiyor. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Nefsimize uyuyoruz, derecat kaybediyoruz. Ama Rabbimiz bizleri çok seviyor ve hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Şimdi biz nefsimize uymuşuz, derecat kaybetmişiz. O kaybettiğimiz derecatı Allah Teala tekrar bize musibetlerle vermek istiyor. Ama bir başka olay daha var. Derecat kazandırdığı gibi bir de buradan bir ders almamızı istiyor. Halk arasında bir söz var. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Nasihatleri yapanlar evvela Allah'tır. Allah insanı çok seviyor. Ona nasihat ediyor. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bir öğütler kitabıdır. Allah'ın Resulleri Allah'ın emriyle insanlara öğüt veriyor. Onları mutluluğa çağırıyor. Müslümanların idarecileri ve bütün Müslümanlar için kesinlikle öğütçülerdir. Öğütle beraber bir de musibet devreye giriyor. Gerçekten insanların yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanların pozitif istikametinde değişimleri bir, evvela nasihate, ikinci musibete, üçüncüsü de tayin edilen hedefler istikametinde Allah-u Teala'nın aldığı sözleri yerine getirmeye. Allah-u Teala da evvela kutsal kitaplarına nasihat ediyor. Yaşantılarıyla yaptığı yanlışları onlara gösteriyor. Ve Rabbimiz halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dedi. Hepimizin cevabı var. Çünkü galibela günde Allah-u Teala ruhumuza misak almış, teslim olacağına dair. Fizik ucumuzdan ahd almış, teslim olacağına dair. Nefsimizden yemin almış, teslim olacağına dair. İrademizden misak almış, teslim olacağına dair. 7 defa 4 teslimi gerçekleştiren herkes bu dünyada ve ahirette 2 cihan saadetinin kesinlikle sahibi olur. Yani Allah-u Teala insanı yaratmış, başıboş bırakmamıştır. Yarattığı ve en çok sevdiği insanın 2 cihan saadetinin zirvesine ulaşması istikametinde neler gerekiyorsa kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları açıklayan Resullerle daima desteklemiştir. İşte musibetler yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Nisa 62, Haç 10, Şura 30. Bütün şerler nefsimizden kaynaklanıyor. Nisa 79, Arap 23 ve Yusuf 53. Ama hayır Allah'tandır. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Öyleyse yaşadığımız musibetlerin hepsi yaptığımız yanlışların bir neticesidir. Evet, nefsimize uymanın bir neticesidir. O zaman 3. basamakta musibetlerle Allah-u Teala bizi imtihan ediyor ve bu imtihanlardan ders alan, yani bu yanlışı ben yaptım. Nitekim insanların dostu Allah'tır, düşmanı da şeytandır. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde bir Allah'ın öğretisi var kutsal kitaplar, bir de şeytanın öğretisi var kutsal kitapların tam tersine bidatler söz konusu. Bugün eğer insanlar şeytanın öğretisi nerede diyorsa, dinimize girmiş 19 tane hürafe şeytanın öğrettikleridir. Hemen gösterelim. 19 tane hürafe. Evet, 19 tane hürafe. Kur'an'a ters düşen hürafeler. Şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münkerdir. Bütün bu 19 tane zannı iblis insanlara üflüyor. İblis 19 tane zannı insanlara üflemek suretiyle ne yapıyor? Aynı zamanda onu mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'dan 19 tane kavramı çıkartmış oluyor. Altına da bu 19 tane Kur'an-ı Kerim'in din tatbikatından çıkartılmasını eklersek, yani iblisin tek gayesi onları fuhşiyet ve münkerle oyalamak suretiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ama Rabbimiz de insanları çok seviyor. Hem bu dünyada onların mutlu olmasını, hem de ahirette cennete gitmesini istiyor. Bu da ancak neyle mümkündür? Kur'an'daki İslam'ı öğretmekle. Onun için Allah Resulü "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İşte musibetleri yaşayan kişiye Allah Teala başı boş bırakmıyor, resuller gönderiyor ve resuller ayetleri tilavet etmek suretiyle insanları Allah'a davet ediyor. Yani bir tarafta ne demiştik Kur'an-ı Kerim? Bir saadet davetisi. Resullerin birinci görevi hayatı yaşayan herkesi Allah'a davet etmek. Saadet davetisi. Bu saadet davetisini muhatabı olan insanlar musibetleri yaşayanlardır. Çünkü hep nefslerine tabi oluyorlar ve devamlı musibetleri yaşıyorlar. Ama Resullerin açıklamalarından kim daveti kabul ederse kesinlikle Allah-u Teala onu musibetlerden kurtaracaktır. Nasıl mi yapıyor dersiniz? Onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olan kişi için Allah'ın mutluluk garantisi söz konusu. Çünkü Allah-u Teala onu huzursuz ve mutsuz eden şeytanın sihir ve büyüsünü onun üzerinde sıfırlıyor. İki, delalette olanların ona zarar vermesini engelliyor. Üç, şeytanın üzerindeki negatif telkinlerini sıfırlıyor. Dört, izin olmadıkça Allah-u Teala o kişiye musibet, isabet etmiyor. Öyleyse Resul bunları açıklıyor. Diyor ki eğer siz kalben Allah'a ulaşmayı diler, daveti kabul ederseniz Allah'ın Rahim esmasıyla üzerinizdeki tecelliyatıyla sizi mutlaka mürşide ulaştırır ve mürşidin koruyucu kalkanı altında artık musibet göremezsiniz. Musibetten ağzı yanan, sıkıntıya düşen kişi elbette ne yapacaktır? Mürşidin davetini kabul edecektir. Biliyor ki davetin kabulü halinde Allah onu garanti mürşidine ulaştıracaktır ve mürşidin koruma kalkanı altında artık bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaktır. Akıl sahibi kişinin önüne terazinin bir kefesine mutluluk ve cennet koyarsanız, öbür kefesine mutsuzluk ve cehennem koyarsanız ve ona derseniz ki seç bakalım, elbette herkes mutluluk ve cenneti seçecektir. İşte mürşit de ayetlerle bunu ona ispat ediyor ve aklını kullanmasını istiyor. Aklın kullanması akıl sahibi kişi için nedir? Seçiminin cennet ve dünya mutluluğu olması lazım. Bunu da bir davete bağlıyor. O zaman kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisi. Kimler için? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bu sebeple muhterem Efendimiz öğretisinde kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin giriş kapısıdır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Evet, ayetlerin tilavetiyle kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin giriş kapısı, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Ne demiştik? Allah-u Teala emrini veriyor Hücurat 1'de. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Neydi Allah ve Resulünün önüne geçmek? 7 sabahın 7'sinde de isyan ve Allah'ın yasak ettiği münkeri işlemektir. Ama 7 sabada Allah ve Resulünün önüne geçmeyin demek, 7 sabada Allah ve Resulüne itaat edin. İşte itaatin başlangıç noktası kalben Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Davete icap etmeyen herkes Allah ve Resulüne asi olmuştur. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah ve Resulüne asi olmuştur. Şimdi 7 safa Allah ve Resulüne itaati görelim ekranda. Evet, 7 safa Allah ve Resulüne itaat. İşte bu itaat edenler ancak hiçbir noktada Allah ve Resulüne geçmeyenlerdir. İtaat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İkinci safa itaat, mürşide tabi olmakla başlıyor. Üçüncü safa itaat, ruhun teslimi. Dördüncü safa itaat, fizik vücut teslimi. Beşinci safa itaat, nefsin teslimi. Altıncı safa itaat, ihlas ve yedinci safa itaat, iradenin teslimi. Öyleyse Hücurat 1 ile bu ayetlerde geçen muhteva her seferinde Allah ve Resulüne itaati emrediyor. Aynı zamanda Allah ve Resulüne itaat 7 safa daveti de içeriyor. Evet, Allah 7 safada Allah ve Resulüne itaat 7 safa daveti de içeriyor. Allah'a davet edenler. Görüyorsunuz ki Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te Allah teslim olan zatına davet ediyor. Nahl 125'te, belki de Hac 67'de Allah ve Resulünün davetini icabet edin. Nahl 125'te çünkü hikmetle davet söz konusu. Kasas 87'de Allah'a davet ve Fusilet 33 iradenin teslimine davet söz konusudur. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i bize biraz bırakmıştır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere, yani benden önceki Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verilen peygamberlere, insanların hidayetine vesile olacak mucizeyi şeriat kitabını vermiştir. Bana verilen mucize, kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an'ın yaşanması ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Mürşit olmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesine ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeden de hiç kimsenin mürşidine ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişinin beşinci basamakta kulaklardaki vakrayı alır, semih hassasını açar. Altıncı basamakta kalbindeki ekineti alır, fıkıh hassasını açar, ifati koyar. Yedinci basamakta gözündeki icaben mesureyi alır, basar hassasını yönündeki şahvatı alır, perdeyi alır. O kişi mürşidi mürşid kimliğiyle tanımaya başlar. Halk arasında İblisin insanlara söylediği söz, kabul ettirdiği şey, Nuh diyor, peygamber demiyor. Evet, insanlar şeriat kitabıyla Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Nuh aleyhisselam ulul azm nebilerindendir. Nuh diyor ama peygamber demiyor. Yani Nuh'u manevi kimliği olan Allah'ın nebi resulü olarak tanımıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hem Nuh diyor hem de Nuh'un aleyhisselamın bir nebi resulü, Allah'ın peygamberi olduğunu idrak ediyor. Ancak kimdir bu idrak eden kişi? Allah-u Teala'nın Enfal 29'da takva sahibi olup kendisine 7 furkan verdiği kişidir. Evet, takva sahibi olup 7 furkanı veren herkes kesinlikle mürşidi manevi kimliğiyle bilir. Furkan demek doğruyu yanlıştan ayıran kişi demektir. İblis mürşit olmamalarına rağmen, şeytanın yolunda olmasına rağmen o şeytanın dostlarını insanlara mürşit gibi gösteriyor. Ama bunları ayırt edebilen kişi kimdir? Bunları ayırt edebilen kişi Furkan'ın sahibi olan kişidir. Yani Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyip Rahim esmasıyla tecelli ettiği kulaklardaki engeli, kalbindeki engelleri, gözlerindeki engelleri aldığı insanın şeytanın dostunu mürşit olarak görmesi imkansız. Çünkü Allah Teala onu destekliyor. O ancak Allah'ın mürşidine mürşit diyor. Ve gerçekten de bu yönüyle insanlar iki gruba ayrılıyor. Mürşidi manevi kimliğiyle bilenler, takva sahipleri, mürşidi manevi kimliğiyle bilmeyenler, onlar fucurun sahipleri. Müminin suresinin 36. ayet-i kerimesinde Furkan'ın sahibi olmayan kişi, 34. ayet-i kerimesinde Furkan'ın sahibi olmayan kişi ne diyor? Diyor ki eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o zaman mutlaka hüsranda düşenler olursunuz. Bakın iblis ne diyor? Kime bunu söylüyor? Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye. İblisin gayesi ne? Kesinlikle daveti kabul etmemeleri. O da diyor sizin gibi beşer. O beşere niye itaat ediyorsunuz? Allah Teala da aynı şekilde gerçekten öyle diyor. Hangi ayet-i kerimede? İsra 94'te ve Kehf 110'da. Bakın ne diyor? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى قَالُوا أَبَعَثَ اللّٰهِ بَشَرًا رَسُولًا. Onlara İmandan men eden şey ne? Hidayet kendilerine geldiği zaman, Allah'a daveti geldiği zaman o Resulü bir beşer olarak, alelade bir insan olarak görmeleri. Allah-u Teala da Kehf 110'da Peygamber Efendimiz'e diyor ki, kul ene beşerin müslüküm. Evet, gerçekten Fizik beden itibariyle ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Allah sizden farklı olarak bana vahyediyor. Benimle konuşuyor. Öyleyse mürşit Allah'ın kendisiyle konuştuğu, tezekkür ettiği kişidir. Ennemâ ilâhukum ilâhun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte kalmaya mahkumdurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler tek Allah'a iman edenlerdir. Men kâne yercu likâ rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse o zaman bunun yolu nefs tezkiyesinden geçersin. Vel ya'mel amele salihan. Yani nefs tezkiyesi olmadan ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimi mümkün değil. Öyleyse Kur'an Furkan'dır, doğru yanlıştan ayıran. Yani Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayıran bir ölçüdür. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an benim söylediğim sözleri tasdik ediyorsa o bendendir. Ama Kur'an benim söylediğim sözleri tasdik etmiyorsa o mevzu hadistir, benden değildir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bana gelen ilhamı Kur'an'la karşılaştırmadan asla kabul etmem. Çünkü ilhamlar da iki türlüdür. Nasıl Resulullah'ın bir gün benim hadislerim tartışılacaktır buyurduğuna göre sahih hadislerin içine mevzu hadisleri karıştıranlar olacaktır demiştir. Sadece Allah'ın koruması Kur'an-ı Kerim üzerindedir. Kimse Kur'an-ı Kerim'e ilave yapamaz ve değiştiremez. Neden? Çünkü Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun. Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yetmez. Fussilet 42. Bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim korunuyor ve Kur'an Furkan'dır. Yani ölçüyü kimse değiştiremez. Furkan'ı kimse değiştiremez. Ama hadisleri içine mevzu hadislerin karışabileceğini Peygamber Efendimiz de buyurmuştur. Ama ilhamların sadece takva ilhamları değil, fücur ilhamların da olabileceğini Abdülkadir Geylani bize bildirmiştir. O sebeple Abdülkadir Geylani Allah'a dostu diyor ki bir ilham geldiği zaman onu Kur'an'la karşılaştırırım. Kur'an'a uyan ilham takva ilhamıdır. Kur'an'a uymayan ilham fücur ilhamıdır. İblisin bize olan üfürmelerini anlayabilmek için Kur'an'ı bilmek lazım. Gelen sesleri Kur'an'la karşılaştırmamız lazım. Eğer uyuyorsa takva ilhamıdır. Eğer uymuyorsa fücur ilhamıdır. Öyleyse her şeyden evvel her olayı ölçü olan Kur'an'la ölçüp biçmemiz, tartmamız gerekiyor. Allah Teala'nın bize kesin emri budur. Allah Teala Furkanları sahibi olan kişiyi o halde bırakmaz. Ne demişti? Ben kesinlikle yarattığım en çok sevdiğim insanın mutluluğunu garanti ediyorum. Mutluluğun garantisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Mürşit olmadan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olamaz. O zaman Allah-u Teala'nın rahim esması ile tecelli ettiği kişi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ne yapıyor? Tekabın 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre dünyaya dönük olan o kalbi Allah kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre fizik gücünün göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan nuru o kişinin kalbine gönderiyor. Hadid 16'ya göre kişinin kalbinde biriken %2'lik nur miktarı ile o kişi huşu sahibi oluyor. Şimdi namaz dinin direğidir. Tamam. Ama bu dinin direği olan namaz huşu olmadan olmaz. Onun için Allah Resulü huşu içinde namaz kılanlardan olun. Kimdir huşu içinde namaz kılanlar? Kimdir işte ev içinde namaz kılanlar? Ekrana getirirsek slaytımızı göreceğiz ki Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde sev içinde namaz kılanlar vardır. Bir de huşu içinde namaz kılanlar vardır. Müminun bir kattaflahal müminun ellezine fi salatim haşun. İşte Bakara 46 huşu içinde namaz kılanlar onlar müminlerdir. Sev içinde namaz kılanlar Onlar namazlarına huşu duymayan, mürşidi hacet namazıyla asla istemeyen insanlardır. Maun 4'te bunlar, o namaz kılanlara yazıklar olsun, onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Evet, namaz dinin direğidir ama huşu içinde kılınmayan, huşu içinde olmayan bir namaz, gaflet içinde kılınan bir namazdır. Allah katında bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, ondan sonraki hedef emirlerin hiçbirisi yok. Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, vasıta emirlerin de hiçbirisi hükümsüzdür. Ameller boşa gidiyor. Öyleyse, dinin, daha doğrusu kainatı kaplayan bir dilekle karşıyayız. Bu Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. İşte huşu sahibi olan kişi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıp da 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas. Ama bu namazın semere verebilmesi huşu içinde kılınmasına bağlı. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan istediği kadar hacet namazı kılsın, sonuca ulaşması mümkün değil. Ama ulaşmayı kalben dileyen huşu sahibi kişi hacet namazının kılınması halinde Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değil. O zaman gösterilen mürşide gidip o kişi tabi olacak. Çünkü mürşide tabiyeti Allah farz kılmıştır. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet. Ve delalette olanlar da 3-7 ayet-i kerime grubu gereğince gideceği yer cehennemdir. Ahiret saadeti, dünya saadeti olmadan 3 tane, 2 tane saadet, ahiret saadeti ve dünya saadeti. Ahiret ve dünya saadetinin öncelikler sıralamasına baktığımız zaman birinci öncelik ahiret saadetidir. Çünkü sonsuz hayatı içeriyor. Allah Teala da kanunlarını kulun lehine dizayn etmiş. Evvela insanın cennet saadetini garanti ediyor ki bu bir dilektir. Ama ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi artık dünya saadetini yaşamaya başlar. Çünkü dünyada, ahirette kendisiyle birlikte cehenneme götüren, dünyada onu mutsuz kılan iblistir. Ama kim 10 tane, 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, o zaman Allah Teala mürşidin, devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve o kişi 7 inanç şartının sahibidir. O kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. O kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Yani kimdir nefs sezgisiyle Kur'an'ı yaşayan kişi? 7 inanç şartının sahibi kişidir. 7 kalp şartının sahibi kişidir. 7 nimetin sahibi kişidir. 7 inanç şartının sahibi olmayan, 7 kalp şartının sahibi olmayan, 7 nimeti Allah'tan almayan insanlar nefs tezkiyesini yapamazlar. Nefs tezkiyesini yapamayanlar Kur'an'ı da yaşayamazlar. O zaman dillerinde Kur'an ama kalplerinde Kur'an yok. Onun için Allah Resulü iki tür öğreticiden bahsediyor. Bir, emaniye ile din öğretenler, dilleriyle alim ama kalpleri cahil. İki, Kur'an'ı öğretenler, dili kalbini tasdik edenler veya kalptekini dili ikrar eden kişi. İşte ne zaman bu gerçekleşir? 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi gerçekten kalptekini diliyle söylüyor. Ne yapıyor? La ilahe illallah. Ne yapmıştır la ilahe illallah noktasına gelmek için? Allah'a ulaşmayı kalben dilemiştir. Muhammed'in Resulullah ne yapmıştır? Allah Teala o kişiyi Resulullah'ı temsil eden bugün varisi olan mürşidi ona ikrar ettirmiştir. Dolayısıyla 14. basamak kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Tabi olduğu zaman Allah Teala kalbindeki mührü açıyor. Tabi olduğu zaman kalpteki küfrü dışarıya alıyor. Tabi olduğu zaman kalbine imanı yazıyor. Mümin olan kalbine iman yazılan kişidir. Kalbine iman yazılan kişi 7 nimetin de sahibidir. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiştir. Kalbe iman yazılmıştır. Günahlar sevaba çevrilmiştir. ruh vücudu terk etmiştir. Şimdi Hazreti Ali'nin deyimiyle mucize-i baki olan Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillah'tır. Bismillah'ın sırrı işte be ve ondan sonra tek nokta. Yani insanlar ilim tek noktada insanlar cahiller çoğalttı. Şimdi Fatiha'nın 7 ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu ekranda da bu slaytımızda kalsın. Bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin Fatiha suresiyle ilişkisi ne? Onu ilave edersek. Bak Fatiha suresi Bismillahirrahmanirrahim 1. ayet. Rahman Rahim olan Allah'ın adı. 3 tane isim var. Rahman esmasıyla Allah bütün fiziki dünyayı bize teslim ediyor. Rahim esmasıyla fizik ötesini, Allah esmasıyla bütün her şeyi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı hamd ediyoruz Rabbimize. Fatiha 3'te o manevi nimetlere hamd ettiğimiz Rabbimiz Rahman'dır ve Rahim'dir. Aynı zamanda Rahman esmasının yani fiziki nimetleri de bize bahşedendir. Öyleyse nasıl manevi nimetlere hamd ettiysek Rahman esmasıyla bize verdikleri fiziki nimetlere de şükretmemiz lazım. O zaman şükrün başlangıç noktası Maliki Yevmiddin din gününün sahibi. Din günü Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün olduğu gibi Şuara 82'de mürşide tabi olduğumuz gündür. Mürşide tabi olduğumuz gün ne diyoruz Allah Teala'ya? Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi senden isteriz. İstihane mürşid. Mürşidimizi senden isteriz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize tabi olduğumuz an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor. Edine sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nefs sezgisi olmadan ruh Allah'a ulaşır mı? Hayır. Öyleyse bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Yani bizim nefsimizi tezkiye et. Mürşid olmadan tezkiye olmaz. O zaman Allah-u Teala mürşide tabi olduğumuz zaman 3 olay birden başlıyor. 1. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. 2. Nefs tezkiyesi başlıyor. 3. Allah'a, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ve gerçekten sırat-ı müstakime baktığımız zaman ne diyor? Sırat-ı müstakim üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Yani sırat-ı müstakimin yolcuların üzerine başlanan üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlardır. Sırat-ı müstakim Allah'ın gadab duydukları ve delalette olan şeytana dost olanların yoludaydı. Gadab duydukları kalbi hasta olanlardır. Delalette olanlar da kalbi kasiyet bağlayanlardır. Ve şeytanın onlar üzerindeki negatif tesiri Haç 53'te gadab duyulanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlardır. Onların yolu değil. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu 7 inanç, 7 kalp şartı, 7 nimetle mürşidimiz Allah'ın Resulü ne yapıyor? Bize ibadetlerin sultanı zikri veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşma dileğinden sonra yapılması gereken en üst seviyedeki ibadet zikirdir. 7000 zikirle başlıyoruz. Zikrimizi artıyoruz. 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir ve 15000 zikir. 15000 zikirle ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Nefsimiz %7 fazıl birikiyor. 17000 zikirle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %14 fazıl birikiyor. 19000 zikirle üçüncü gök katına nefsimizin manevi kalbinde %21 fazıl toplanıyor. 21000 zikirle ruhumuz dördüncü gök katına nefsimizin manevi kalbi %28 nurlanıyor. 23000 zikirle 5. gök katına %35, 6. gök katına 25000 zikirle ve 7. gök katına nefs tezkiyesiyle 7. gök katına ruhumuz ulaşıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi olmadan Allah'ın ruh teslim emrini yerine getirmek mümkün değil. Ve nefs tezkiyesiyle ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor. Ama nefs tezkiyesinin vasıtası zikirdir. Fatır 18 ile Müzzemmil 8'i birlikte değerlendirirsek bakın neyle karşılaşıyoruz. Fatır 18 ve Müzzemmil 8 şu anda ekranda görüyoruz bir bakın. Fatır 18'de men tezekke fe innemâ tezekke li nefsî ve lillâhil mesîr ve Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettüleyi tebdile. Her ikisinde de ruhun Allah'ın zatına ulaşması

Allah'ın zatına ulaş. Böylece fizik vücut da Allah'ın kulları arasına girsin. Neyle? Sadece bir dilek. Bu dileğiyle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını bize hibe eden, hediye eden, teslim eden sahibimiz Allah'tır. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki her şeyi sizin için yarattım. Evet, her şey sizin için. İşte Bakara 29. Huvellezi halakalakum muafilerdi cemiyan. Neyi yarattıysam sizin için yarattım. Sadece yerdekiler değil. Câsiye 13. Ve sahara lekum muafi semavati velerdi cemiyanın. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız neyi yarattıysak katımızdan emrinize musar kıldık. Öyleyse her şey insan için, insan boşuna olabilir mi? Hayır. Başı boş yaratılmamış, boşuna da yaratılmamış. Mü'minin suresinin 115. ayet-i kerimesinde siz bize döndürülecek misin sanıyorsunuz? Ve Kıyame 36'da sizi başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Öyleyse insan, her şeyin uğruna yaratılan insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış. İnsan kim içindir? Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte tek bir dilekle nefs tezkiyesini gerçekleştiren, Kur'an'ın lafzını öğrenen, şeytana okul olmaktan kurtulan, ruhunu Allah'a teslim eden kişi şunun farkına varıyor: başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçiyor. O zaman mutlu et ve mutlu ol kanunu devreye giriyor. Ne kadar kişi başkasına mutluluk verirse o kadar Allah kendisini mutlu ediyor. Allah Teala'nın kendisini üst seviyede mutluluğa ulaştırması fizik vücut teslimine bağlı. Onun da zikrini arttırmasına bağlı. Zikrin artışı ise başkalarının hizmetinde olmak. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bunu yaptığı oranda Allah Teala'dan yardım alacaktır. Daha sonra kendini bütün fizik ucunda Allah Teala'ya teslim ettiği zaman Allah Teala onu ötesine geçirecektir, nefsini teslim edecektir. Nefs teslimiyle kişi ihlasa ulaşacaktır. Yani Allah'ın biz insanlardan iki cihan saadetine ulaşmamız için istediği şey nefs tezkiyesi bir dilektir. Evliya olmak, ermiş evli olmak bir dilektir. Nefs tasfiyesi de bu dileği yaymaktır. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yesuru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmaz bir dilek. Beşiru ve la tunefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte bu hadiste bir bütünü görüyoruz. Kolaylaştırın, zorlaştırmaz bir dilektir. Başkaları için yaşamak, müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Efendimizin bize seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz emriyle bir özdeşlik karşımıza çıkıyor. Hepinizin 7 sabah 4 teslimi nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle yaşanması, Kur'an'ın bütününü hayatınıza tatbik etmeniz, amele-i Kur'an olarak Allah'ın dostları olmanızı Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz ve sizden gelen suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Evvela bunu geçmeden tövbe merasimini gerçekleştiriyoruz. Eğer anlattıklarımızdan siz de kulağından sulanan müminlerseniz, kalben ulaşmayı dilediyseniz, bizi işittiyseniz, çünkü Peygamber Efendimiz mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan mürşidi işiten kişidir. Mürşidi işiten kalben ulaşmayı dileyen kişidir. Ben kalben ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirerek en üst seviyedeki evliyalardan olmak istiyorum diyorsanız veya karar verdiyseniz, hazırsanız söylediğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına, onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı.

0: da Allah eylesin mübarek olsun. Yeni tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimize fiziki tövbelerini de gerçekleştireceklerdir. Allah hepinizden razı olsun. Suallerinize geçiyoruz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için nefs tezkiyesini tek başımıza yapabilir miyiz? Hayır, az evvel söyledik. Mürşitsiz hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa istisnasız Allah onun kalbinin mührünü açmaz. Onun kalbindeki küfrü dışarıya almaz. Onun kalbine imanı yazmaz. Küfür kelimesi kalpte var olduğu süre içerisinde ne kadar zikrese dahi kesinlikle kalpte biriken yüzde iyilik rahmetin ötesine geçemez. Allah'a ulaşmayı dilemeden bu rahmet de o kişinin kalbine girmez. Çünkü Allah Teala o kişinin kalbindeki ekineti almaz, fıkıh asasını aşmaz, ihbatı koymaz. Öyleyse mürşit olmadan hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşit de 7 sıfa 4 teslimi dini yaşayan kişidir kutsal kitabına göre. O da bizim gibi alelade bir beşer. Ama bu beşer dediğimiz kararını vermiştir. Kalbine ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu teslim etmiştir. Fizik vücudu teslim yapmıştır. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmış ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse 7 sefa 4 teslimi yaşayan bir örnek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi için daima gereklidir, vardır, mecburiyetindeyiz. Allah razı olsun. Osmaniye'den bir kardeşim, muhterem hocam, komşularım, benim kalbim zaten temiz, kimseye bir zararım yok. Nefsimi kontrol edebiliyor muyum? Nefs tezkiyesine gerek yok diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? İşte bu nefsinin kölesi olan bir insandır bu sözü söyleyenler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın ne diyor. Allah ne diyor? Bu kişi ne diyor? Kimse Allah'ın yardımı olmadan nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse benim kalbim tertemizdir diyemez. 7 ayet-i kerimeyi çıkartalım inşallah. Evet. Bakara 129'da Allah Teala diyor ki sizin nefsinizin manevi kalbinde 19 afet var ve bu 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi için mürşit Allah'ın Resulü lazım. Bakara 151'de Allah'ın Resulü lazım. Alimen 164'te Allah'ın Resulü lazım. Ve Cuma 2'de Allah'ın Resulü lazım. 4 ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kirli olan 19 afette mağlul olan nefsinizin temizlenip 19 faziletin sahibi olması için Resul olmadan olmaz diyor. Bunu söyleyen Allah. E şimdi bir nütfeden yarattığı insan Allah'a karşı diyor ki ne münasebet benim kalbim tertemizdir diyor. Sen haşa bilmiyorsun ben biliyorum. Öyle mi diyor Allah Teala Nisa 49? Allah'ın dilediği kişinin nefsini tezki eder. Yani Allah Teala 19 afette mal olan nefsin sahibi kişiyi ancak Allah dilerse tezki eder. Ve Allah kimin nefsini tezki eder? Necm 32 takva sahiplerinin. Kimdir takva sahibi Enfal 29'a göre? Ulaşmayı kalben dileyen. Nur 21'de mürşidine tabi olan. Bu ayetler bu kadar yer almasına rağmen kendini bilmez vatandaş Kur'an'dan haberi yok. Kulaktan dolma sözlerse benim kalbim tertemizdir. Varsın öyle söylesin. Ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacak. Ama iş işten geçmiş olacak. Azerbaycan'dan bir izleyici. Muhterem Hocam Müzzemmil 8'de Allah'ın buyurduğu Rabbin ismiyle zikret emrinde Allah Rab mürebbi terbiye eden olarak nefsimizde nefsi temizle gibi emir vermiş diyebilir miyiz? Evet, Allah Rab demek de bunu mu anlatıyor? Allah sadece Rab sahip olmak anlamınadır, emir merci anlamınadır, terbiyeci anlamınadır. Emri Allah verir. Nefsi tezkiye eden Allah'tır, terbiye eden Allah'tır ve sahibimiz de O'dur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sorusu Yüce Rabbimiz Necm 11'de kullandığı Fuat ifadesinin Yusuf 108'de geçen basiretin ifadesiyle aynı anlama geldiğini söyleyebilir miyiz? Elbette. Zaten fizik ötesini Allah'ın kendisine gösterdiği kalp gözü %100 açık olan kişidir. Ve kalp gözüyle Allah'ın zatı da görülebilir ama ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatı görülebilir. Her ikisini de ihtiva ediyor. Necm 11'de Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhun baş gözleriyle Cebrail selamı gördü Daha evvel onu gönül gözüyle görmüştü. İki görüntü birbirinin aynıydı. Yusuf 108'de basar kalp gözünün görme hassasıdır. Basiret ise basar hassasını görmeye başladığını, yani o kişinin kalp gözünün açıldığını, bir başka ifadeyle o kişinin ikinci defa ölümden hayata geldiğini ifade eder. Basiret üzere görüş demek, kalp gözünün basar hassasıyla görüş demektir. Basiretli deyince tedbirli, dikkatli, ileri doğru tahmin edebilen, güvenilen bir insan anlaşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi fizik vücudun baş gözü için, başındaki kulak ve dili için ölüyken dirilmiş olur. O kişi bundan evvel kör, sağır ve dilsizdi ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah baş gözündeki cevher müstüreyi, kulaklardaki vakrayı, kalbindeki ekineti alır. O kişi böylece üç ayrı cepheden dirilir. Baş gözü ve baş kulağı bu dünya için görür ve duyar. Ama kim daimi zikre ulaşırsa onun kalp gözü, kalp kulağı açılır. Kişi bu sefer nefsi için, yani fiziğin ötesini görmek için bir defa daha hayata girer. İkinci suali, Yüce Rabbimiz Enbiya 107'de biz seni alimlere rahmet olarak gönderdik diye buyuruyor. Cin 1-2'de ayetleriyle, Kur'an-ı Kerim'le tilavetle değil, hidayetle okunur hadisinden. Peygamber Efendimiz'in hidayetle okuduğu Kur'an-ı Kerim'i bütün alemlerin işittiğini söyleyebilir miyiz? Evet. O alemlerde de Miraç Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir ruhu vazifeli. Allah razı olsun. Aksaray'dan Abdurrahman kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyemeyip başkalarının dilemesine mani olanlar, bu konuyla ilgili ayetleri gizleyenlerin amel defterleri soldan mı yoksa arkadan mı verilir, açıklar mısınız? Soldan verilir cehennemlik olmaları sebebiyle, arkadan verilir başkalarının yoldan çıkartması sebebiyle. Her ikisi de bunlar için geçerli. Veled 19'da Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden sadece bir ölümdür. Onlar ashab-ı meşemedir. Onlar evvelki defterlerin sollarında ve arkalarından yer alanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, mağfiret gerçekleştiği zaman amel defterine kaydı nasıl oluyor? Kıyamet günü amel defterine negatif dereceleri görünmeyecek olanlar var mıdır? Evet. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden, Allah'ın salaha ulaştırdığı kişiler, onlar üç azaptan da kurtulanlardır. Ama kim mürşid önünde tövbe ettiyse, o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevrildiyse, o zaman iki kere affın gerçekleştiğini ifade ediyor. Bir kişinin talebi üzerine af, o günah miktarı kadar sevabın verilmesi, ki devrin imamının talebi üzerine af, bir kere daha o kadar sevap verilmesi, dolayısıyla iki af günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık sohbetinde Allah'a hayran olma noktasına ulaştığınızda bir ahengi yaşarsınız diye buyuruyor. Ahengi yaşamayı açıklayabilir misiniz? Her şeyin merkezinde olduğu, her şeyin sadece insanları mutlu ettiğini söyleyebiliriz. Hani hep kıssalarda söylenir, Lokman Hekim. Lokman Hekim, Allah-u Teala öyle bir yetki vermiş ki, hangi bitki neyin ilacı ise o bitki ağzında Lokman Aleyhisselam'ı çağırıyor. Ben bunun ilacıyım. Herkes. Öyleyse her şeyin ahenkli olduğu bir noktada, her şeyin o insanın hizmetinde olduğu, adeta Allah'ın hangi sırla onu yarattığını, Allah lütfederse sonuca ulaştığı kişidir. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Devrin imamının sıfır zaman aralığında duasının kabulü bunun kesin göstergesidir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinden sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor.
1: ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleri ise cevap veriliyor.
0: Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor. Sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler,
kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da
Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini arda arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım. Ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak,
Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka'yı fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah talepte olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpüldüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa,
Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et, geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana.
Nefaha fihi ruhi gidiyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazdan kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah-u Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah-u Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman iki arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi.
Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su varılma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su varılma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede bulur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaz da çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslat eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Hücrelerini. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altı gel temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecek. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde ona kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. I have to

Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daim zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan, derecat kaybetmesine rağmen, eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse, birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa, o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah velayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek, bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen, birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhun vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen, ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen, üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz ayetlerin sırları. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Ankebut suresinin 5. 6. ve 7. ayetleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yercu lika Allahi ve inne ecelallahu le'at ve hüves semiyül aleyhim. Ankebut 6. Ve men cahide fe innema yucahidu li nefsihi. İnnallâhe le ganiyyun anil âlemîn. 3. ayet Ankebut suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, yani 7. ayet-i kerimesi. Vellezîne âmenû ve amilussâlihâti le nükeffiranne anhum seyyiatihim ve le nezziyennehum ahsenellezi kânu ya'melûn. Ankebut suresinin 5, 6 ve 7. ayetleri bugünkü sohbetimizin konusunu teşkil edecek. Ankebut 5'te Allah Teala diyor ki men o kişi ki kâne olursa yercu dilemiş olursa yani derse ika Allah'ı Allah'a rücu etmeyi Allah'a ulaşmayı Allah'a mülaki olmayı, nikâ Allah'ı, Allah'a mülaki olmak. Ben, kim, kâne olursa, yercu, rücu etmeyi, ulaşmayı, yercu, dilerse lika Allah'ı, Allah'a ulaşmayı dilerse. Ve o zaman o takdirde inne muhakkak ki şüphesiz ki ecelallahi Allah'ın zamanı, anı ve art tayin etti. Allah'ın tayin ettiği zaman, an mutlaka muhakkak surette gelecektir. Ve hüve ve o Allah es-semî semîdir. En iyi işitendir. Semî'ul alim ve alimdir. Bilendir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Halise muhtevaya baktığımız zaman kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani
Yani bir kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. Allah Teala böyle bir talebin sahibi olan kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde şu sonuç çıkıyor ki ortaya, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala bu dileği mutlaka yerine getireceğini söylüyor. Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. O zaman, tayin ettiği zaman ruhu o kişinin Allah'a ulaşacaktır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın açıkça söylediği husus bu. Allah Teala kim diyor bana mülaki olmayı dilerse. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor.

Öyleyse açık bir şekilde bir realiteyle karşı karşıyayız. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması demek, üçüncü kat cenneti elde etmesi demek. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi sonra Allah-u Teala tarafından o kişinin talebi üzerine mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Evet, o kişi sadece dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sonra da Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Ama o kişi değil de Allah onu mürşidine ulaştırmasına rağmen o kişi ikinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Allah Teala bununla da kalmıyor. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor, o kişinin ruhunu. Bu da Allah Teala'nın o kişiye üçüncü kat cenneti vermesi demektir. Aynı zamanda mürşide tabiiyetten sonra başlayan nefs tezkiyesi o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirir. Baştaki %2 rahmet birikiminden sonra. Bunun sonucunda o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. %2 rahmet, %49 fazıl nuru. Ve nurlar mutluluğun sembolüdür. Ve o kişinin nefsinin kalbi yarı yarıya mutmain olur. Doyuma ulaşır. Ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar ömrü boyunca. O vaziyette kalsa, günde 7 saatlik zikir seviyesini, affedersiniz, günde 3 saatlik zikir seviyesini devam ettirse bir ömür boyu, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Mutluluğun da dünya saadetinde yarısını yaşar. Ama şeytan insanları yalnız bırakmıyor. Serbest bırakmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırmasına mani olamayan iblis, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkanın kalkmasını bekler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar koruyucu kalkan o kişinin üzerinde olur. Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinde olur ve Allah onu şeytanın ihvasından korur. Şeytanın gayretleri hiçbir sonuç vermez. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştevi, Allah seçer ileyhi, ona kendisine men yeşaü. Men kişiyi, yeşaü dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır, hidayet eder. Men yunib. Men kişiyi yunib olan, yani Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O zaman gelecektir. Zaman geldiğinde ne olacaktır? O kişi neyi dilemiştir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala en iyi işitendir. Neden? Aynı anda trilyonlarca kişinin söylediği her şeyi işitir. En iyi bilendir. Herkesin aklından geçeni geçtiği anda Allah Teala bilir. Ankebut 6'da Allah Teala şöyle devam ediyor. Ve men cahede, kim cihad ederse ve o takdirde innema, sadece yücahidu,
cihad eder. Li nefsihi. Nefsi için cihad eder. Yani nefsini teskiye etmek için, onu başardığı zaman tasfiye etmek için cihad eder. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, le, mutlaka, muhakkak ki Allah, mutlaka, ganiyun, müstanidir. Yani, anil alemin, alemlerden. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, le, mutlaka, ganiyun, müstanidir. Anil alemin, alemlerden. Yani Allah'ın hiçbir alemden, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri Allah yaratmıştır. Öyleyse kim cihad ederse, sadece kendi nefsi için cihad eder, önemli mi? Evet. Kurtulması lazım gelen nefstir. Bildiğiniz gibi nefs baştan aşağı afetlerle doludur. Başlangıçta ruhta baştan aşağı hasletlerle doludur. Ama ruhumuz bizi terk eder. Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Nefsimizde kalırız. İşte nefsimizin içine mürşidimize tabiiyetten sonra yaptığımız zikirler neticesinde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacaktır. Daha doğrusu nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu, %98'e kadar ulaşacak olan fazılları, salavat nurları taşır. Onlar taşıyıcı faktördür. Ve nefs tezkiyesi yapan kişi cihada başlamıştır. Bu cihat mürşide tabi olmakla verimli hale gelir. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an dünyası değişir, mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefs tezkiyesi henüz yoktur. Başlamamıştır. Bu kişi Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır, mürşidini gösterecektir. Kişi de gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. İşte böyle bir tabiyet o kişi için mutluluk verici bir dizayndır. Çünkü tabiyetle beraber mutluluk o kişi ruhunu ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala tarafından çok üst seviyede devam eder. Bu devre Allah için çok önemlidir. Kişiye mutluluğu yaşatıyor ki daha sonraki dik yokuş için kişi azmetsin. Ruhunu Allah'a ulaştırmak herkes için son derece kolay bir işlemdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman
bir mutluluk sürecinin var olduğunu görürüz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey güzeldir, çok güzeldir. O insanın yücelmesini ister ve yolun yarısını garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Dik yokuş, daha üstün zevklere, mutluluklara ulaşma, bir dik yokuşu aşmakla mümkündür. 3 saatlik zikrin 18 saate çıkması gerekir. Allah-u Teala bize dünya mutluluğunun yarısını ve 3. kat cenneti sadece bir dilek karşılığı hibe eder. Karşılıksız verir. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonraki devre zikrimizin 18 saate çıkmasını gerektirir ki biz fizik vücudumuzda Allah'a teslim edebilelim. Öyleyse bu cihat kişinin nefsi için cihattır. Dilediği yere kadar, yapabildiği kadar kişi yürümelidir. Ama birinci safa, yani ruhun Allah'a ulaşması safhası, kişinin özel gayretine ihtiyaç göstermez. Allah onu zikir için istekli hale getirir, zikirden zevk almaya başlamasını temin eder ve kişi günde 3 saatlik zikrini büyük bir zevkle tamamlar, her gün aynı büyük zevki yaşayarak ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Önemli olan Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını koyduğu ve şeytanın müdahalesine müsaade etmediği bu 7-8 aylık devreden sonra da kişinin mutluluğunu devam ettirebilmesidir. Bu ise kolay bir şey değildir. Çünkü şeytan mutlaka devreye girecektir. Kişinin bu başarısı onu fena halde kızdırmıştır. Mutlaka o kişiyi yoldan düşürmeye çalışır. Birçok insanın bu koruyucu kalkan devre dışı kaldıktan sonra düşmesi boşuna değildir. Şeytanın büyük gayretlerinin sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mutlaka ruh vücudundan ayrılacaktır. Allah ona zikir sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir. Onun ruhunu kendisine ulaştırması için her şeyi yapacaktır. Önemli olan bu noktadan sonra da olayın devam etmesi. Ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde de devam etmesi. Şimdi Ankebut suresinin 7. ayeti kerimesine de beraberce bakalım. Vellezine aminu ve onlar ki aminu olmuşlardır. Amin olmanın 7 safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. amin olmaktır. Mürşide tabiyet 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Bu Ankebut 5, 6 ve 7 bu 3 safhayı ifade ediyor. Ama bundan sonra fizik bedenin teslimi var. Ondan sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakalım Ankebut'te de Allah Teala ne söylüyor? Vellezine aminu ve onlar ki aminu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve amülü salihati ve amülü salihat yapanlar nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Onlar ki amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve amülü salihat yapmaktadırlar. Yani nefsi ıslah edici ameller. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'tan mürşitlerini sormuşlar. Ve o mürşide ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ve ancak o zaman bir insan amelü salihat yapabilir. Yani zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Başlangıç %2 rahmet nurudur. Önce kuvvetler gelmiştir. Allah'ın yardımı mürşide tabi olmadan evvel o kişinin kalbine girmiştir. Allah'ın ilk nuru rahmet nurudur. Tabiyeti gerektirmez. Tabiyetten evvel girer. Öncü kuvvetler olarak. Ondan sonra kişi mürşide tabi olur. Mürşide tabiyetten sonra o %2 rahmet nurunun ötesinde nefsin kalbi fazıllarla dolmaya başlar. İşte bu dolmanın muhtevası o kişinin nefsinin kalbine ilk %7 fazıl nurunun girmesini sonuçlandırır, intihac eder. İlk %7 nur birikimi tamamlanınca o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır. Tabi olduğu an vücudundan ayrılan ruh aslında ulaşmıştır devrin imamının dergahına. Ama salih amel yapmasını beklemektedir kişinin. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği an ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisine sahibi olur. İşte burada ruhun Allah'a doğru yolculuğu söz konusudur. Önce birinci kat, sonra yani nefsi emmare'de ilk %7 nur birikiminde birinci gök katı, nefsi levvame'de kişi nefsini levhetmeye başladığı zaman ikinci gök katı, nefsi mülhime'de Allah'tan ilham almaya başladığı zaman kişi nefsi mülhime'de üçüncü gök katı, kişinin doyuma ulaşması nefsi mutmainnedir. Dördüncü gök katı. Nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katı. Nefsi mardiye Allah da kişiden razı olur. Altıncı gök katına ulaşır ruh. Nefsi tezkiye. Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla, %2 de başta giren rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. İşte o kişinin ruhu bu noktada Allah-u Teala'ya ulaşır. 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Ve %51'e ulaştığı zaman nurlar o kişinin ruhu Sitetin Münta'dan Allah'a doğru, yukarı doğru yükselerek yola çıkmıştır ve Allah'a mutlaka ulaşmıştır. Bu, Allah-u Teala'nın bu ayette yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandıracağızın ifadesidir. Şimdi, Ankebut iddialarının ne söylediğine bakalım yeniden. Ve
Vellezine amenü ve onlar ki amen olmuşlardır ve amilü salihati nefsi ıslah edici ameller yapmaktadırlar. Yani burada kişinin artık mürşidine tabiyeti gerçekleşmiştir. Bu tabiyet için, bu tabiyetin neticesinde kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini %7 %7 doldurarak 7 tane %7 nur birikimi gerçekleştirir kişi. Bu işlev, yani kişinin Allah Allah Allah Allah diyerek Allah'ın ismini zikretmek suretiyle nefsini tezkiye etmesi, bu salih amelidir. Amülüs salihat. Burada da amülüs salihat açık bir şekilde yer almış. Bellezine aminu ve amülüs salihati. O kişi amin olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu amini olmak. Amin olmanın ikinci safhası amülüs salihat işlemektir. Tabi olduktan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah Teala'nın katından rahmetle fal, rahmetle salavat nurları iner. Fazıl nurları sadece %2'lik bir devre ifade eder. Rahmet nuru. Ama fazıllar ondan sonra nefsin kalbini %98'e kadar dolduracaktır. İşte bu minval üzere her %7'lik nur birikiminde o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. Kalbindeki nurlar arttıkça ruhun yükselebileceği gök katları birer birer şekillenir. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, vadiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katı aşılacaktır. Allah onların seyahatlerini mutlaka örteceğiz diyor. Günahları örtüyor ve onları mutlaka yaptıklarının daha hüsnüyle mükafatlandıracağız. Onların günahlarını örttükten sonra sevaba çeviriyor Allah Teala. İşte Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse onların günahlarını sevaba çevirir. Günahların örtülmesi günahların tamamen yok edilmesidir. Ama sevaba çevrilmesi yeni bir işlevdir. Bu ancak nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Yani kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Kim tabi olursa, tabi olduğu anda onun günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah-u Teala o kişiye bir başağında 7 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur. Yani o kişi bir derecelik bir kazanç sağladığı zaman zikir yaparak Allah Teala ona o kişinin ruhu birinci gök katındayken 1'e 100 vermeye başlar. Tabiyetten sonra yola çıkan bu kişinin ruhuna Allah Teala birinci gök katında katına ulaştığı noktaya kadar 1'e 100 verir. Sonra kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşır. Kişinin kazancı da zikir aynı zikir olmakla beraber 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü katında 1'e 400 olur. Beşinci katında 1'e 500 olur.
Altıncı katında 1'e 600, yedinci katta da 1'e 700 olur. İşte bu bir tane bulunan her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar kişiye Allah Teala'nın ihsan etmesidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala sonsuz nimetlerini insan için hazırlamış ve de kendisine iade edilmesini emrettiği irci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rücu ederek geri dön. O ruh kendisine geriye istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi söz konusu. Bunun için tabiiyet mutlaka şarttır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah mutlaka, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve kafileye katılır. Kafile birinci kata çıkar, o ruh da çıkar. Sonra diğerleri ikinci kata çıkar, o ruh çıkamaz. Oradaki dönemini tamamlamak mecburiyetindedir. Her tamamladığı sürede bir gök katı yükselir. Önce birinci kata kadar çıkabilen ruh, bir süre sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbindeki %7 fazıl birikimi ikinci defa tahakkuk etmiştir. İkinci gök katına çıkma yetkisini kazanmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçmek, nihayet sitret-i müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak. Bu ayetteki onların seyyiatlerini mutlaka örteceğiz ifadesi, tabi olduğu zaman günahların örtülmesi söz konusu. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Bu ifade ise iki ayrı cephede mükafatlanmayı açıklıyor. Bir, o affettiği günahları Allah-u Teala sevabe çeviriyor. Bu mükafatın bir tanesi. İki, bununla kalmıyor Allah-u Teala. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu vuslattır. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala her şeyi insan için vücuda getirmiş. Bu onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ifadesi, yaptıklarının karşılığı değil, o karşılığın 7 katını alacaklardır. Affedersiniz, 700 katını alacaklardır. O zaman ahsen ne kadar büyük bir faktör, yerlerine oturtmamız lazım. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala o kişinin mürşide ulaşmasını sağlıyor. Tabiyetiyle beraber ruhunu vücudundan ayırıyor, kendisine doğru yola çıkarıyor. Ana dergaha gönderiyor ruhu, devrin imamının dergahına ve oradan seyri sülükteki o yolculukta o ruh da diğer ruhlarla beraber gök katlarını birer birer aşmaya başlıyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bunun karşılığı bir mükafat olsaydı Allah Teala o kişinin günahlarını örtecekti.
Daha ötesi Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Daha ötesi o kişi zikir yapınca normal standart biri ondur. Allah-u Teala kim zikir yaparsa ben ona 10 katını veririm diyor. Ama eğer bu zikri mürşidine tabi olduktan sonra yaparsa bu derhal 1'e 100'e çıkar. Ruh 1. gök katına ulaştı, 1'e 100 devam eder. Ama ruh 2. gök katına ulaştığı anda Allah'ın nimeti 1'e 200'e yükselir. 3. gök katına ulaştığında 1'e 300'e, 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ifade onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Hak ettikleri mükafatın 700 katına ulaştırarak. Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırdığı zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyor kişi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cennetin sahibi bu. Cennet tarafı konunun. Ebedi mutluluk. Dünya hayatına bakıyoruz. Nefsini her tezkiye edişinde, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinin kalbindeki nurlar %7 artarak kişiyi her seferinde %7 daha mutlu bir noktaya ulaştırıyor. Neticede o kişi dünya hayatının %51'ini mutlu olarak yaşamak yetkisinin sahibi oluyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Allah sözünü mutlaka tutar. Madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir arada kıldı ve bu hedefe ulaştırdı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine vasıl etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabımızın 3. bölümüne ulaşıyoruz. Konuşmamızın da tabii. Ve soruyoruz. Sahabe Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşamış mı, gerçekleştirmiş mi? Bunu da 1. bölümde hatırlayacaksınız, anlatmıştık. 1. bölümde sahabenin 7 safhasını, İslam'ın 7 safhasını da yaşadığını, hepsinin irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiğini, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada ulaştırdığını anlatmıştık. Öyleyse ne diyoruz burada, bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Zümer 17. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar erkekler. Mümtehne 12. Hanımlar da tabi olmuşlar. Sual 3. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete ermişler mi? Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Ve Ali İmran 20'de de Allah-u Teala sahabenin hem nefslerini Allah'a teslim ettiğini hem de ondan evvel hidayete erdiğini ifade ediyor. Sual 4. Bütün sahabe beşiklerini Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20 bunu anlatıyor. Biz hepimiz, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sual 5. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek halis kılarak muhlislerden olmuşlar mı? Cevap 5. Bakara 139. Biz onun için ihlas sahibi, Allah için ihlas sahibi, yani muhlis kullarız. Nefslerinin kalbini halis yapanlarız. Yani nefslerimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sual 6. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat 7. Söylemiştik. Ve sual 7. Bütün sahabe Ensar'da, Muhacir'inde irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Yani kendilerine tabi olunmuş mu? Tövbe 100. İrşat makamının sahibi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? 7 safhanın hepsini yaşamışlar ve 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Kesin bir dizayn içerisinde Allah Teala bunu veriyor. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Biz de sizleri İslam'ın 7 safhasında yaşayarak ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye çağırmıyor muyuz? 28 seneden beri yaptığımız bu değil mi? Bizden başka bir ikinci kişi var mı bunları söyleyen? O halde hala anlamıyor musunuz? Size gelmeyen bir ilim bize gelmiştir. Bu ilim öğrenen ve tatbik edenleri 7. kat cennet olan Adn cennetlerine ulaştırır. Bu ilim ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye ve dünya saadetinin %100'üne mutluluğun şahikasına ulaştırır. Davet ezeli ve ebedi davet değil mi? Bu davet 14 asır evvel sahabeye yapılmamış mıydı? Bu davet bu devirde sadece bizim tarafımızdan Allah'ın emriyle hepinize yapılmıyor mu? Bırakınız davet etmeyi. Bu hakikatleri bizden başka bilen var mı? Bizim kardeşlerimiz, bizim öğrettiklerimiz hariç tabii. Şimdi bir sualle devam ediyoruz. Beklenen Mehdi Resul kimdir? O halde beklenen Mehdi Resul muhakkak ki biziz.
konumuzu zaman açısından da inceleyelim. Said Nursi Hazretleri'nin açıkladığı tarihte 1978'de Sebil dergisinde çıkan ilk yazımızı hatırlayın. Adı Divayı Hamd altında toplanalım idi. Bunun ötesinde yüzlerce konferans, 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasına yerleştirilmiş dersler, açıklamalar. Radyolarımızdan, televizyonumuzdan ve uydudan 28 yıldır Allah'a davetler. Ve 1986 yılının Ocak ayında indiği ilahide Divayı Hamd'in altın taht üzerinde yerini alması. O tahtın kimin tahtı olduğunu kendiniz söyleyin. 28 yıl boyunca hidayetin öğretilmesi ve Allah'a davet. Cumhurbaşkanlarına, parlamenterlere, Diyanet İşleri ile vazifeli bakanlara, ilahiyat fakültelerinin profesörleri, doçentleri ve diğer öğretim üyelerine, müftülere, cemaat liderlerine ve Diyanet İşleri başkanlarına yazılan yüzlerce mektup. Ve şimdi ard arda Allah-u Teala'nın emriyle gönderdiğimiz ihtarlar. Yukarıdaki söylediklerimizin, gerçekleştirdiklerimizin hiçbiri insanları Allah'ın yoluna almadı. İnsanların çok küçük bir kısmı Allah'ın yoluna girdiler. Şimdi 2000'den fazla din konusunda ileri gelen kişiye ihtarları gönderiyoruz. Bugüne kadar hiç kimse ihtarlara itiraz edemedi. Neden Allah-u Teala artık ihtar adını veriyor? Çünkü biz kendimize düşen her şeyi yaptık. Bu mektuplar, insanlara davetler ve neticede sadece bizim söylediklerimizi hasır altı etmeye çalışan bir zihniyet. Ve 2004 yılı mihir kelimesinin 28 yıllık sırrının açıklanacağı yıldır. Mihir kelimesinin 28 yıllık sırrı. İşte bu kitabın sonunda o sırrı da açıklıyoruz. Mihir kelimesi acaba neyi ifade ediyor? Şimdi sonuca geliyoruz sevgili kardeşlerim. İbretle okunması gereken sonuç. 1. İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasının 7'si de farzdır. Birinci grup suallerde bunu veriyoruz. 2. 7 safhanın 7'sini de 14 asır evvel sahabe yerine getirmiştir. 3. Sizlerin sahip olduğunuz ilimde İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasından hiçbiri mevcut değildir. Yani 7 safhanın hiçbirini bilmiyorsunuz ve yaşamıyorsunuz. Bize çamur atmaya çalışanlara söylüyoruz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz yaşamıyorsunuz. Benim zavallı kardeşlerim. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz cihetle gideceğiniz yer cehennemdir. Küfürdesiniz. 2. Dalalettesiniz. 3. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulusunuz. 4. Sakın bizi kabahatli bulmayın, biz söylemiyoruz bunları. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nitekim bu kitapta daha sonra bunu ayetlerle bir defa daha vereceğimiz için buraya ayet koymadık. 5.

Kur'an hakikatlerini öğretecek ve şeytanın pençelerinden sizleri kurtaracak olan sadece biziz. Başka biri yok. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. 9. Sadece bu ilim İslam alemini tam olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin iz düşümünde 7 safayı da yaşatarak kurtarabilecek ve birleştirebilecek ilimdir. Sahabenin iz düşümünde. Onlar 7 safayının farziyetini bilmişler, bütün farzları gerçekleştirmişler, 7 safayı da yaşamışlar, ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İslam alemi 10. İslam alemi bugün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı unutmuş ve sizler gibi bize iftira atanlara sesleniyoruz. Sizler gibi sadece İslam'ın 5 şartıyla amel ediyor ve cennete gideceğini sanıyor. Ama cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. A benim zavallı kardeşlerim. Ne kadar boş amellerle, hayallerle geçiriyorsunuz vakitlerinizi. 11. Unutulmuş ve yok edilmiş olan Kur'an'daki hidayet kavramını Allah'ın öğretisiyle, her cephesiyle sizlere sadece biz öğretiyor ve yaşatıyoruz. Hamdolsun ki etrafımızda hidayeti yaşayan çok insan var. 12. Mehdi hidayete ermiş olup başkalarını da hidayete erdiren demektir. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyoruz. 13. Allah'ın bize nasip kıldığı ihtarlarla din alimlerinin önde gelen 2000'den fazlasına Kur'an'daki hidayetin yol veya doğru yol olmadığını, Allah'a ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olduğunu Kur'an ayetleriyle biz ispat ettik. Bu durumda sualler. Bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? Tekrar ediyoruz. Bu durumda bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? 2. Zamanın tam bu noktasında tebliğ edilecek olan İslam'ın diriliş emri bu değil mi? 3. Bu emri tebliğ edenin Osmanlı Türklerini temsil eden bu ülkeden seçilmesi bu ülke için bir şeref değil mi? 4. Bizim Mehdi, İmam, Halife, Resul olduğumuz kesin değil mi? Sevgili kardeşlerim, bu suallerin cevaplarını onlar veremezler. Bizim kardeşlerimiz bu zavallı insanlara bunları öğretmekle vazifelidir. Soy kütüğümüz, hamdolsun Yüce Rabbimize ki Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar devam eden ve Evrenos soğullarının her ailesinde bulunan bir soy kütüğüne sahibiz. 700 yılı aşkın bu soy kütüğünde 11. batında soyumuza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hazreti Hasan soyundan bir katılımla şerif ünvanını alıyoruz. Biz bu soy kütüğünün 19. batınıyız. 11. batında şerif oluyor Efendimiz oğulları. 19. batında da biz varız. Soy kütüğümüz Bozoklu Han'dan itibaren başlıyor. Onun

oldu Frankie İsa Bey, sonra iki bölüklü Hasan Bey, ondan sonra da Evronos Bey. Ve Evronos oğulları isimlerini Evronos Bey'den alıyorlar. Dikkat edin, Evronos oğlu soyadı bu soy kütüğümüzde alınmıştır. Mahkeme kararıyla alınmıştır. Hakimlere ispat edilmiştir ki biz bu soyun sahipleriyiz. Kim Evronos oğlu soyadını taşıyorsa biline ki onlar, yani biz Evronos oğulları, bu soyadını mahkeme kararıyla elimizdeki kesin belgeleri ispat ederek aldık. Osmanlı'nın baştan sona bütün devirlerinde hep mevcut olan katıksız bir Osmanlı ailesinden ve Osmanlı kanıyla iftihar eden bir Osmanlıyız. Gerçek anlamıyla, tam anlamıyla bir Osmanlıyız ve aynı zamanda Osmanlı hayranıyız. Soy kütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi? 700 yıldan daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Osmanlı 1299'da kurulmuştur ve 1920 yılında da yok edilmiştir. Ne azim bir tecellidir ki biz Türkler Osmanlı'yı yok edenleriz. Bu bizi ta ciğerimizden, yüreğimizden yaralayan bir yaradır. Kimliğimiz iyi bilinen. Şimdi sualimiz o. Soy kütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi size göre? Kendi vicdanınızda cevap verin bakalım. 7 asırlık bir soy kütüğünden bahsediyoruz. Bu soy kütüğümüz birçok nüsa olarak Evronos oğullarında mevcut olduğu cihetle hiç kimse katıksız Osmanlı kanı taşıdığımızdan şüphe edemez. Hiç kimse 9 nesilden beri şerif olmadığımızı iddia edemez. Hiç kimse 700 yıldan fazla bir zamandan beri 12 imamı temsil eden Evronos oğullarının 12. imamı sinesinden çıkaramayacağını iddia edemez. Ve bu devirdeki hidayet ve risalet görevinin Evronos oğullarından birine verilmesi bu ülke içinde, Evronos oğulları içinde bir şereftir. Ve bu kişiye iftira atmak da şerefsizliktir. Durum. Osmanlı İmparatorluğu'nun birer rüknü olan 28 ülke Osmanlı'yı özlüyor. Her uluslararası konferansta bu ülkelerden gelenler Osmanlı ne zaman diriliyor? Ne zaman geliyor? Osmanlı olmadan birleşme olmaz diyorlar. Herkeste bir Osmanlı beklentisi var. Bu ülke hangi Türklere ait? Tacik Türklerine mi? Kırgız Türklerine mi? Azeri Türklerine mi? Kazak Türklerine mi? Bütün Türklere ait. Türkiye, bütün Türklerin Türkiye'sidir. Türkiye, Osmanlı'nın mirasıdır. Bir Türk mozaiğidir. Ve bütünü temsil eder. Bütünü temsil eden kim? Osmanlı değil mi? Osmanlı Türkiye'si Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkesi'yle, Pomayı'yla, Arabı'yla, bütün etnik gruplarıyla artık parçalanmayacak bir bütün değil mi? Osmanlı ırk ve din ayrımına asla geçit vermeyen bütün milletlerin, bütün etnik toplulukların, bütün dinlerin bir mozaiği değil miydi? Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Bir defa daha söylüyorum. Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Ahi-Evran Teşkilatı, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, bu dini gruplar değil miydi? Gerçek Yeniçeriler,
Hepsi tasavvuftan değil miydi? Bütün esnaf, bütün zanaatkarlar tasavvuftan değil miydi? İlmiye sınıfının büyük kısmı da aynı tasavvufi hayatı yaşamadılar mı? Hanginiz bunu inkar edebilir? Herkes, bütün İslam alemi bu ülkenin dirilmesini bekliyor. Nasıl oluyor da Osmanlı bugün bütün bu 28 ülkenin Asya'daki Türk ülkelerinin diğer gönüllü Asya ülkelerinin başına geçebilecekken defaatle kovuldu, Avrupa Birliği'nin kuyruğundan nasıl oluyor da ayrılmıyor? Çok mu zor dördüncü süper güç olarak dünya arenasında Osmanlı'yı seven ve ona güvenenlerle birlikte layık olduğu onurlu yeri almak? Layık olduğu onurlu yeri almak. İhtar. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Son yıllarda Türkiye'nin birlikte olduğu ülkelerin çıkar savaşlarının Türkiye'ye neye mal olduğunu hesaplamak o kadar güç mü? Şu anda petrol haritasındaki bölgenin, Türkiye'deki petrol bölgesinin tamamıyla işgal altında olduğu Sinan Aygün kardeşimiz tarafından ispat edilmedi mi? Türkiye kalkınmak için hiçbir yabancı sermayeye ve ülkeye muhtaç değildir. Borçlarını ödemek için de. Bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin sadece %10'unun yatırımlarda kullanılması Türkiye'yi şimdikinin 2,5 katı hızla kalkındıracak bir seviyededir. Bankaların para kaynaklarında asla azalma olmayacaktır. Risk oluşmayacaktır. Çünkü her gün bankalardan çıkarak ekonomide kullanılan para akşama kadar tekrar bankalara geri dönmektedir. Aynen geri dönmektedir. Ama tüketim harcamalarında kullanılarak geri dönmektedir. Bankalar yatırımlara ortak olurlarsa kredilerden çok daha yüksek geliri mutlaka elde ederler. Mesele bankalara dönen paranın yatırım oluşturarak bankalara geri dönmesidir. Ekonomik seferberliğin çözümü buradadır. Bu sözleri, bu araştırmaların hepsini Devletin Anlama Teşkilatı'nda yapan 4 yıl süreyle Türkiye'nin nabzını en sağlam ölçülerde elinde tutan kişi söylüyor. Öyle bir araştırma grubu, tam 27 araştırmamız var orada. Böyle bir araştırma başka hiç kimse tarafından gerçekleştirilemedi. Ve Turgut Özal ve Adnan Kahveci rahmetli olmasaydı altın karşılıklı parayı da yerleştirmiştik. Ve Türkiye şu enflasyon denen bela sebebiyle bu büyük handikaplara girmeyecekti. Bu korkunç borç batağının altına da düşmeyecekti. Hep başta gelenleri uyardık. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu daralan ekonomi modeliyle ancak iflasa gidersiniz. Borcunuz onanma şekilde artar. Adamların da hedefi bu dedik. Ama bu ülkeyi menfaatleri için kullanmak isteyenler vardı. Ve kullandılar. Ümit ederiz ki Türkiye aynı kara günlere bir daha geri dönmez. Gelelim Allah'ın imtihanına. Allah Teala buyuruyor ki sana tartışmadan kaçıyorsun diye pespaye bir üslupla sataşanlar var. De ki benim Resulümle tartışabilmek için mutlaka asgari bir ilme sahip olmak lazım gelir. Birinci ihtarın ilk 3 tavzihinin yani açıklamasının yanlış olduğunu ispat edemeyen bu seviyenin altındadır. De ki
Aziz Türk milleti, bu seviyesiz saldırıların sahipleri eğer birinci ihtarın ilk üç tavzihinin aksini ispat için harekete geçerlerse iki sonuçta onların hayrına olacaktır. İhtarları sana biz yazdırdığımız için aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Ne diyorsunuz iftiracılar? O zaman bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemek zorunda kalacaklar ve cehennemden kurtulacaklardır, senden af dileyeceklerdir. İki, ikinci kısım içinde aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Onlar inatla bize ruhlarını ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama onlar senin Mehdi Resulümüz olduğundan ve onların ihata edemediği bir Rabbani ilme sahip olduğundan emin olacaklardır. Bunlar diğer ihtarları da çürütmeye çalışırlarsa umulur ki bir kısmı daha kurtuluşa erer. Ey Türk milleti, şahit olun. Biz de sizlerle beraber şahitlerdeniz. Ve Allah Teala bize siz iftiracıları yemine davet etmek emrini verdi. Allah bizim Mehdi, İmam, Halife ve Resul olduğumuzu söylüyor. Biz de Allah'ın emriyle sizlere bunları ilan ediyoruz. Siz de hayır değilsin diyorsunuz. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. Kimin yalancı olduğunu Allah'a soralım. Bir araya gelelim, Kur'an'ları açalım, elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Ama Kur'an-ı Kerim'leri açalım ve elimizi o Kur'an'da Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım. Yoksa bizim o hatırladığınız gece, yani ceviz kabuğu rezaletinde o profesörlerden birisi vallahi de billahi de tallahi de sen delisin falan diye bir şeyler konusunda yeminler savurdu. O yetmez sevgili kardeşlerim. Bize maruz olanlar yetmez. Hepimiz elimizi Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyacağız. Evvela abdestli olmak mecburiyetindesiniz. Sonra da elinizi Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 61. ayetin kerimesinin üzerine koyacaksınız. Hepimiz birden yemin edeceğiz. Ve Allah'ın lanetinin yalancının üzerine olmasını talep edeceğiz Allah'tan. Buraya gelelim. Bir araya gelelim. Kur'an'ları açalım. Elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi üzerine koyalım. Ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Aleyhimizdeki o yazıları yazanlar ve şeytanın işbirlikçileri. Hepinizi Allah'ın huzurunda ve Türk milletinin huzurunda yemine davet ediyoruz. Bugüne kadar bu konuda çok insan öldü. Önce Mehmet Erol, sonra Yıldırım Çavlı, sonra aynı televizyondan iki kameraman, sonra İktibas Dergisi'nin sahibi, en çok bize sataşan kişi oydu. Ercüment Özkan. Sonra merkezi Gölcük olan zelzelede aleyhimizde olan birçok kişi birden. Hatırlatmamız emrolunduğu için ölenleri hatırlatmak zorundayız. Bekliyoruz. Son söze ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu durumda bize bunca iftira atan sizler, insanları Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını yaşamaktan men etmeye çalışmıyor musunuz? 2. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemiş ve onları cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 3.
kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 4. Allah'a ve Resulüne karşı savaş vermiyor musunuz? Şu anda sizler şeytanı temsil etmiyor musunuz? Bekliyoruz cevaplarınızı. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere açıklamamış olsaydık, gideceğiniz yer cehennem olmayacak mıydı? Bizim etrafımızda sığınağa sığınanların da gideceği yer cehennem olmayacak mıydı? Ey bize bunca iftiraları Allah'ın ihtarlarını incelemeye, araştırmaya gerek görmeden ve yürekleri sızlamadan yakıştıran kardeşlerim, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediğinize göre sizler küfürde değil misiniz? Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde? Allah ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah dostudur. Amin olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, kafirler de tağutun dostudurlar. Ve onların kalpleri, yani kafirlerin kalpleri nurdan zulümata çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim var bu ayette? Amin olanlar var. Müminler, Allah onların dostlarıdır diyor. Dikkat edin. Allah'a göre Allah'a inanmak yetmiyor. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a göre mümindirler. Ve Allah müminlerin dostudur diyor burada. Sonra da kafirlerden bahsediyor. Kafirler de diyor tağutun dostlarıdır. Öyleyse sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre mümin olmanız, Kur'an ölçülerinde mümin olmanız mümkün değil. Allah'a inanmanız sizi mümin standartlarında kabul etmiyor. Öyleyse sizler küfürdesiniz. Kafirlersiniz. Biz söylemiyoruz, bize kızmayın. Kur'an açıkça söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mümin değildir, kafirdir. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini, insanlar üzerindeki hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana kul oldular. Bu ayeti gerçek anlamda açıklayabilmek için Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakmamız lazım. İkisi de bir fırkadan ve bütün fırkalardan bahsediyor. Burada müminlerin, Sebe 20'de müminlerin tek bir fırkayı oluşturduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müminler olduğu, geri kalan herkesin bir tek fırkanın dışındaki, bu müminler fırkasının dışındaki herkesin kafirler olduğu ortaya konuluyor. Şeytana tabi olanlar, kafirler, bir evvelki ayet-i kerimede tağutun dostları kafirler adıyla geçiyor. Burada da şeytana tabi olanlar elbette kafirler. Müminler bir tek fırkada olanlar, kafirler de onun dışındaki bütün fırkaları oluşturanlar. Öyleyse hangi ayette geçiyor? Rum 31-32. Hadi gelin, ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece
müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar, her bir grup. Ve her biri kendi elindeki lefer alırlar. Onlar müşriklerdir diyor. İşte iki grup insan. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tek bir fırka. İki, o fırkanın dışındaki bütün 72 fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde bu bize çatanlara, aleyhimizde bunca iftirayı uyduranlara soruyoruz. Sizler bu anlatılan ayetler muhacesinde küfürde değil misiniz? Kafirler değil misiniz? Hüsranda değil misiniz? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler diyor Allah-u Teala. Hüsranda oldular. Siz Allah'a mülaki olmayı yalanlıyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şeyi, Allah'ın ıstılahını kabul etmiyorsunuz. Halbuki o hidayetin ta kendisidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insan hidayet ehli olur. Sonra hidayeti giderek artar. Onların hidayetlerini arttırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinin bütününü okuyalım. Ve o gün Allah-u Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Sanki bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, karşılayacak, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hüsranda kaldılar diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmak, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bunu yalanlayanlar hüsranda oldular diyor. Ve hidayete erenler olmadılar diyor. Açıkça Allah'a mülaki olmayı reddedenlerin hidayete ermedikleri açıklanıyor. Böylece Allah'a mülaki olmanın hidayet olduğu bir defa da açıklanmış oluyor. Bir sualimiz daha var. Dalalette değil misiniz? Rasul suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni, Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse Allah Teala Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, yönelmediğinize göre dalalette değil misiniz? Peki tağutun kulu değil misiniz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı müjdele. Öyleyse neymiş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Sonra ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve müjdenin sahibi olmuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. O zaman siz bu durumda tağuta kul olanlar, tağutun, şeytanın kulu olanlar değil misiniz? Bunun aksine bir iddia sahibi olabilir misiniz? Bir inceleyin bakalım Kur'an ayetlerini. Durumunuz ne kadar açık ve kesin. Ve şirkte değil misiniz? Rum 31,
32. Demin söyledik. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Ve bu muhtevanın sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılanlardan, fırkalara ayrılanlar da tek fırkanın sahibi olmayanlar, onlar şirkte olanlardır. Öyleyse soruyoruz, bize bu iftiraları atanlara, sizler şirkte değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Hepiniz şirktesiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil değil misiniz? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı asla dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak sureti dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve siz bunca iftirayı bizlere layık kılanlar, siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Ve gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bir sonraki ayet-i kerime. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle varacakları yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İfade ve üslubunuzdan ve de öfkenizden ne kadar huzursuz ve mutsuz olduğunuz belli değil mi? Ve bu kafayla giderseniz ne dünya saadetine ne de cennet saadetine ulaşamayacağınız kesin değil mi?

büyük Türkiye halkı, işte size şeytanın dostlarıyla Allah'ın dostları arasındaki farkları anlattık. Bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Bir can taşıyoruz, Allah için taşıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa Frevize Deniz Zaferi'nden önce bütün gece uyumuyor. Biliyor ki Andrea Doria'nın gemileri kendisininkinin 3 kat. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı ve o mevsimde rüzgarı da arkadan alacak. Ama savaşı kabul etmek mecburiyetinde. Diyor ki Barbaros Hayrettin Paşa, ben kuru bir cihangirlik uğruna senden bir şey talep etmiyorum. Ama diyor, ben ilahi kelimetullah için savaş veriyorum. İslam'ı bütün dünyanın dini yapmak üzere savaş veriyorum. Eğer öyle değilse emanetimi şu anda vermeye hazırım. İşte biz de diyoruz ki Allah Teala'ya, eğer biz senin söylediğin o Mehdi Resul değilsek emaneti şu anda teslim etmeye hazırız. Ama oradan gelen cevap hep bu zavallı bedbaht insanların beklediği cevabın tersi olarak geliyor. Elbette bugün Türkiye'de Allah'ın birçok gerçek evliyası var. O söylediğimiz tarihte o olayı, yani İndi İlahi'deki altın tahtlardan en üst noktada olan, üzeri tamamen mücevherlerle süslü bir taht, oradaki kişinin kim olduğunu onlar görmüşlerdir. Yani Livai Hamd'ın hangi tahtın üzerine yerleştirildiğini gören Türkiye'de birçok evliyanın olduğunu mutlak olarak biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz sizlere masal anlatmıyoruz. Bize bunca iftirayı reva görenlerin gelecek günlerde hangi durumlara düşeceğini hepiniz birer birer göreceksiniz. Biz Allah'ın dostuyuz ve Allah'ın dostu olana evliya denir. Veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur ama dilimize öyle girmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Düşünün bir defa. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini ve Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Diyor ki Habibim diyor, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz dini, şeriatı, Hazreti Nuh'a, ondan sonra Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle senin için de şeriat kıldık diyor. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ötekiler asırlarca önce aldıkları aynı şeriatı adım adım değiştirerek o hale gelmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe bundan büyük mutluluk duyan kişiler vardı. Onlar da küçük bir grubu oluşturuyorlardı. Ta kendi peygamberlerinden o güne gelinceye kadar hep tabiiyetle nesilden nesile geçen irşat makamının sahiplerine tabi olarak gelmişlerdi. Ve her ayetin işte gözleri dolarak Allah-u Teala'ya şükrediyorlardı ki kendi yaşantılarının aynını sahabe yaşıyordu. Onların güçlüğü neredeydi peki? Etrafında bulunan kendi kavimlerine anlatamıyorlardı. Yaptıklarının doğru olduğunu onlara anlatamıyorlardı. Onlar onlara inanmıyordu. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı. Zikir yapıyorlardı, kalp gözleri açıktı. Aralarında münkerden nehyeden ve marufla emreden Allah'ın mürşitleri vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen ayetlerin onların yaşantılarını tam olarak ihata ettiğini gördükleri zaman sevinç gözyaşlarıyla doluyordu gözleri. Hem Yahudilerin içinde küçük bir grup, hem de Hristiyanların içinde küçük bir grup aynı statüde yaşıyorlardı. Biz de yabancı ülkelerdeki konferanslarda gelip de bizimle beraber namaz kılan Hristiyanlar ve Yahudilerle birlikte olduk. Bize tabi oldular. Hatta İsrail'den gelen bir grup bizi davet etti. Belki orada sülh ve sükun oluşabilir diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Allah abesle iştigal etmez. Hangi emri verdiyse mutlaka en doğrusudur. Şimdi bu zavallı kardeşlerim bizim Allah'tan emir aldığımızın farkında değiller. Buna inanmaları da çok güç gibi görünür. Ama aralarından bir kısmı eğer yemini kabul ederlerse öldüğü zaman belki diğerlerinin gözü açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlara, bu bize iftiraları atan insanlara soruyoruz. Allah'ın hidayetçisine ve onun eliyle sunduğu, bu hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı sizler küfranı nimette değil misiniz? Bir defa daha okuyorum. Ve Allah'ın hidayetçisine ve o hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı küfranı nimette değil misiniz diye sorduruyor Allah-u Teala bize. Sizlere soruyoruz ey bize bu iftiraları layık görenler. Bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Benim zavallı, bahtsız kardeşlerim. Allah sizleri affetsin. Dualarımızla. Ve 28 yıllık mihir kelimesinin sırrıyla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Mihir kelimesi M-İ-H-A ve R harflerinden oluşur. M harfi Mehdi, İ harfi İmam, huzur namazının imamlığından bahsediyoruz. İ harfi İmam, H harfi Halife ve R harfi de Resulü ifade ediyordu. Elbette 28 yıl evvel Allah-u Teala bize bunları söylemişti. Ama bizim sizlere söylememiz ancak onun iznine tabiydi. 28 yıllık mihir kelimesinin sırrı bugün sizlere açıklanıyor. Mehdi, İmam, Halife, Resul.
Allah'ın bize nimet olarak verdiği bu hususların hepsine birden sizlerin huzurunda ve Allah'ın huzurunda Allah'a teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve sözlerimizi ibretle dikkate almanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Üç kitapta yedi safa ve dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekti. Onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp el öpüp tövbe etmesi.
Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe dersek? Tövbe dersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secdedenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin, sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları. Henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gök katına. Ulaşan ruh. Altıncı gök katında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader yücelerini aşar. Ömür kitabı ulaşır. Ömür kitabı aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salih'ine ulaşır. Divan-ı Salih'ini aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetin Münteha'ya ulaşır. Bu Sesetin Münteha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi Allah'ı Allah yeştevi seçer men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi Allah kendisine seçer seçtikleri mi İnsanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve zalemu لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْتِيَهُمْ تَر۪يكًا Ve onları

Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler. İkinci kısım, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum" diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl." İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Venefaha fihi min ruhihi." Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı, o kapıdan girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. "Ya Rabbi, ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum." İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim kalpten bir taleple
Allah-u Teala'dan

Allah'a ulaştırmayı dilersen. Dilerse ne olur? Allah Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir, bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. O güne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasletmek, ulaştırmak demek.
Ayet-i kerime vellezine yesulüne ma emerallahi bihi en yusale. Vellezine ve onlar yesulüne vasıdırlar. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah-u Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil. Nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Etuli ve ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Etuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse hem fizik vücut, hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman yedi kademe görüyoruz. Nefse emmare, birinci gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi levame, ikinci gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime, üçüncü gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Etfuli fi ibadî ve etfuli cenneti fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmare, levvame, mülkime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye beşincisi oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh. Ve tezkiye ol, nefsi tezkiye, yedinci gök katındaki ruhun yedinci gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi tezkiye, kişi tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine yedi defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi, fazıllara bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah-u Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah-u Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder.
İki de başlangıçta nefsin kalbine giren nur %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katına emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah adalette olanları bırakır. Ama adalette olanlardan her kim ki herkes adalettedir başlangıçta bana ulaşmayı dilerse diyor ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu keremi Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden ikramda bulunan ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz. Karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh bir emanettir. Allah-u Teala emanetini kendisine istiyor. Ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik olan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder.
Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah Teala onu ihlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka eğer o kişinin emri varsa muhlis olmak konunun iki kuşağı açtıktan sonraki ikinci kesimidir. Birincisi ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuhu Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa. Nefsin teslimi, daimi zikir. Ulul elbap makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da İradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmak yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa dört teslimlik bir yaklaşım ve Allah Teala tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma's-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizleri Hazreti İbrahim'in Hanif dini konusunda açıklamalar yapmak üzere bir araya getirdi. Dersimiz babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dininin tanımı ve kaynağıyla maddeler halinde sizlere sunmak istiyoruz. Hanif kelimesinin lügat ve Kur'an'daki anlamı, Hazreti İbrahim'in dininin bütün ilahi dinlerin temeli ve özü olması, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'e vahyedilen, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e vahyedilen dinin İslam'ın aynı kökten gelmesi ve son olarak da bütün kutsal kitaplarda babanız İbrahim denilmesinin sebebi maddeler halinde sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Allah-u Teala Hanif dini konusunda neler söylüyor? Kutsal metinlerdeki Hanif olmak nasıl anlatılıyor? Onları inceleyeceğiz. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Mutluluk da dinin özünde, muhtevasında yer alıyor. Tüm insanların mutluluğa ulaşacakları yol kesin bir şekilde çizilmiştir. Bu yol Hanif dinini işaret ediyor. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini yeni bir din değildir. Ezeli ve ebedi bir dindir. Kainatın tek dinidir. Sadece bizim dünyamızda değil, Allah'ın yarattığı bütün kainatta, cinlerin arasında da, insanların arasında da hiçbir zaman ikinci bir din hiç olmamıştır. Zaten olması da söz konusu değildir. Çünkü Allah tektir. Allah'ın da tek bir dini vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin, ondan başka bir din bulamazsınız. Ne kadar ileriye giderseniz gidin, Allah'ın bu dinden başka bir dini asla olmayacaktır. Hanif dininin dışındaki hangi din olursa olsun, o din Allah'ın emrettiği bir din değildir. O din insanların vücuda getirdiği bir uydurma dindir. Kendi babaların dinidir. Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca öğrettiği tek bir din, Hanif dinidir. Hazreti Adem'in dini de Hanif diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hanif diniydi. Hazreti Musa'nın dini de Hanif diniydi. Hazreti İsa'nın dini de Hanif diniydi. Ve son olarak Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in dini de Hanif diniydi. Bütün zaman parçalarında sadece bu din yaşanmıştır. İşte Allah Teala bu dinin şeriatının ezelden ebede hiç değişmediğini Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde son derece net bir şekilde açıklamaktadır. Ve şer'a lekum ed-dini ma vasa bihi Nuhan vellezî uhayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa. وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا ف۪يهِ كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدُوْمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَأْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Arapça okudum ayet-i kerimenin mali şöyle. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeyi şeriatı dini ikame edin, ayakta hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Yani ruhunu hayattayken kendisine ulaştırır. Görüyorsunuz ki bu ilahi dizaynda Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hepsinin şeriatı aynı şeriattır.
Bütün insanlar insanlık tarihi boyunca tek bir şeriatı tabi olmuşlardır. Şeriat başka bir din olarak hiçbir zaman yaşanmamıştır. Allah-u Teala indirdiği mukaddes kitaplardaki bunlardan zamanımızda 3 tane kalmıştır sırasıyla. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve Nebile Sultanı Peygamber'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Üçü de Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Allah-u Teala İncil'de Matta 5:17-20'de aynı hakikati dile getirmiştir. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacaktır. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Ferisiler kutsal kitapta Kur'an-ı Kerim'deki emaniye bilgilerin günümüzdeki sahipleri ferisiler. Her devirde bunlar var. Kendi uydurma bidatlerle oluşturdukları bir din tatbikatını Allah'ın diniymiş gibi lanse ederek insanları farkında olmadan halktan, Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Allah'ın kitabı Tevrat'ta Hazreti İbrahim Hanif dini konusunda aynı şeyi söylemektedir. Yasanın tekrarı 4:2. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin. Hiçbir şey çıkartmayın. Bidat dediğimiz şey aslında kitapta, kutsal kitapta var olan din tatbikatından çıkartılan, olmayan din tatbikatına sokulan. İşte Tevrat'taki ifade bu. Ama size bildirdiğim Allah'ınız Rabbin buyruklarına uyun. Allah-u Teala indirdiği 3 kitabın da bir hidayet rehberi ve bir nur olduğunu söylemektedir. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesine göre Tevrat da bir hidayet ve nurdur. Maide 44. İnne enzalna tevrata fiha huden ve nur. Yahkumu biha nebiyyullezine eslemu lillezine hadu ve rabbaniyyine vel ahbaru bihme estafizu min kitabullah ve kanu aleyhi şuhedâ. La tahşa nase vahşavni ve la teştiru bi ayati semenen kalil. Ve men lem yahkum bima enzalallahu fe ulaike hul kafirun. Arapça ayetin manası Türkçe şöyle: muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri hakka teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederler. Rabbaniler kendilerinin Rablerine adamış olanlar, ahbar olanlar, zahitler, Yahudi alimler, hahamlar Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahit oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o takdirde işte onlar kafirlerdir. Maide suresinin 46. ayeti kerimesine göre İncil de bir hayır, hidayet ve nurdur. وَكَفَيْنَا عَلَى أَسَارِهِمْ بِعِسَى بْنِ مَرْيَمْ مُسَدِّقًا لِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ التَّوْرَاتِ وَالْعَيْتَيْنَا وَالْإِنْجِيلَ فِي هُدًى وَالنُّورِ مُسَدِّقًا لِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَعُوزَةً لِلْمُتَقِّينَ. Onların izlerine Tevrat'tan ellerinde bulunan tasdik edici olarak Hazreti Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve onun içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerindeki bulunan tasdik eden ve muttakiler takva sahipleri için hidayete erdirici, vaiz edici, köyüt verici olan İncil'i indirdik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim içinde aynı şeyi söylemiştir. كَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَالْاِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْتِ بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِنَا.
enneke le tâti ilâ sirâti müstakîm. İşte böylece sana emrimizden bir ruh Kur'an-ı Kerim vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Ahkâf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Onda Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat'ı vardır. Bu Arap lisanıyla Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır, zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, kıyamet gününde herkes pişman olacaktır. Zalimler yaptıkları kötülüklerden, zulümlerden vazgeçmediklerine pişman olurlar. Muhsinler de hayırlarını arttıramadıklarına pişman olurlar. Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitapta da bir saadet reçetesidir. Üç kitapta bir saadet davetisidir. Üç kitapta bir saadet garantisidir. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın kutsal kitaplara verdiği önem ve onların vasıflandırılması bize çok net bir hakikati bir kez daha göstermektedir. Allah katında dinler diye bir şey yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peki Hanif dininin özelliği nedir? Birinci özelliği vahdettir. Tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği tevhiddir. Allah yolunda tek bir cemaat oluşturmaktır. Fırkalara ayrılmamaktır. Üçüncü özelliği ise teslimdir. İnsanın yapısını oluşturan ruhun, fizik vücudunun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Allah'ın tekliği kişiyi küfürden kurtarıyor. Mürşide tabiyet ise kişiyi dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarıyor. Ve emanetleri sırasıyla Allah'a teslim ise kişi Allah-u Teala'nın en üst noktadaki sevgili kulu ediyor. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın 7 safhada gerçekleşecek olan 7 tane hedef emri vardır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada 12 tane ihsanla mürşide ulaşmak vardır. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek vardır. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek vardır. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek vardır. Altıncı safhada irşada ulaşmak vardır. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek, teslim yüküyle Allah'a teslim almak vardır. Bu 7 safha Tevrat'ta farzdır, İncil'de de farzdır, Kur'an'da da farzdır. Üç kitaplı dinin mensupları da kendi kitaplarını inceledikleri zaman 7 safha ve 4 teslimin kendilerinin kitaplarında da var olduğunu net olarak göreceklerdir. Ne zaman ki bunların hepsini gerçekleştirirseniz, gerçek anlamda bir hanif olursanız, hanif dininin sahibi olursunuz, Allah Teala'nın tüm insanların bu hedefe ulaşmasını Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle açıklamaktadır. وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِمُنَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَٰلِكَ دِينُ قَيِّمَةٍ. Onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şey mi emrolmadılar? İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Nitekim Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta 7 safha 4 teslimin o peygamberler zamanında da onlara tabi olanlarla birlikte yaşandığını kesin olarak ayetler bize ispat etmektedir. Öyleyse din değişir mi? Sualin cevabı din değişmez. Peki insanlar değişir mi? Yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din insanlık tarihi boyunca sadece hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bu hakikati açıklamaktadır. Fakim ve şekele dini hanife. Fıtratallahi elleti fetelen nase aleyha. La tebtili halkallah zalike dünün kıyme. Lakin ekseren nasi la ya'lemun.
Artık hanif olarak kendini ve işini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan kayyum olacak ezelden ebede kıyamete kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Hanif fıtratı hanif dininin temelidir. Hanif dininin 7 safhası vardır. Hanif fıtratıyla yaşanır. Hanif dinindeki her aşamanın karşılığı sizde mevcuttur. Bu fıtrat hiç değişmemiştir. Allah Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı nasıl hanif fıtratıyla yaratmışsa, kıyamet günü en son doğacak olan ve o gün aynı gün gene yeniden ölecek olan son insan da hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Allah'ın koyduğu kanun budur. Böyle bir dizaynda hanif olmak, fıtratı işler hale getirmek demektir. Peki içimizdeki bu fıtratı nasıl harekete geçireceğiz? Öncelikle bilmeliyiz ki Allah ile insan arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorunun verdiği reçeteye uymasıyla gerçekleşir. Allah Teala insanların nasıl mutlu olacaklarını gösteren temel esasları Tevrat'ta, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e tam olarak yerleştirmiştir. Öyleyse eğer biz Rabbimizin bize verdiği reçeteleri, yani kutsal kitapları, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i temel olarak alırsak, bu kitaplardaki Allah'ın bizlere vaaz ettiği emirlere itaat eder, yasaklarına uyarsak, Allah'ın bize gösterdiği mutluluk hedefine ulaşmamak mümkün değildir. Şimdi bu saadete ulaşmak için yaratılan insanı biraz daha yakından tanıyalım. İnsan üç vücuttan müteşekkildir. Allah Teala insanı bu dünya hayatını yaşayabilmesi için bir fizik bedenle yaratmıştır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu yaratılışı işaretmektedir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ Andolsun ki biz insanı hamain meslun olan salsalinden standart insan şekli verilmiş olan organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Et ve kemikten oluşan iş organlarıyla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı olan bu fizik bedenin içinde iki misafir daha vardır. Bunlardan bir tanesi berzah alemine ait olan nefsimizdir. Biz insanların nefsi seva edilmiştir. Seva etmek, dizayn etmek demektir. İnşa etmek demektir. Kat kat vücuda getirmek demektir. Nefsimiz 7 kademede tezkiye olup ahsene dönüştürecek şekilde dizayn edilmiştir. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu açıklamaktadır. Ve nefsin ve ma sevaha. Nefse onu 7 kademede ahsene dönüşecek şekilde seva edene, dizayn edene and olsun. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman orada sadece afetler görürüz. Öfke, daha doğrusu kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Allah-u Teala'nın emri nefsimizdeki bütün afetlerden kurtulmamızdır. Nefsimizi tezkiye etmemizdir. Bir de ruhumuz vardır. Nefsimizde neler varsa onların tam tersi hasretler ruhumuzun hasreti olarak yer almaktadır. Ruh bir emanettir. Allah'ın zatından gelmiştir. Ve tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Allah-u Teala ruhu bizi kendi zatından üfürdüğünü Secde suresinin 9. ayetinde açıklamaktadır. ثُمَّ سَوَّاهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْحَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَل۪يلًا مَا تَشْكُرُونَ Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine ve şeyinin fizik ucunun içine ruhundan üfürdü. Ve sizler için semi işitme hasası, basar görme hasası, fuat idrak etme hasası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse biz ruhun talebine uyarsak kapalı olan Allah'a açılan kapılarımız açılacaktır. Şeytana karşı kapılar da kapanacaktır. İşte ayrı ayrı fiillerle vücuda getirilen bu 3 tane ceset bizim bütünümüzü teşkil etmektedir. Ama insan için bir 4. faktör daha vardır. O da iradedir. Dikkat edin, irade bir vücut değildir. Allah'ın verdiği bir güçtür. Nefsin bütün afetlerine karşı çıkan kuvvetin adıdır. Kişi ne kadar iradeliyse o kadar Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda yeteneklidir.
Allah Teala kişisel iradeye büyük değer verir. Bir insanı cehenneme götüren veya cennete götüren şey kişinin iradesini kullanmaması veya iradesini kullanması halidir. İrade yapı ise aklın hizmetindedir. Bu açıdan akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Akıl herkese eşit standartlarda Allah Teala tarafından verilen beynimizi kullanmak suretiyle fizik vücudumuzu şu dünyada idare eden kuvvetin adıdır. Aklınızı kullanmak deyince Allah Teala neyi ifade ediyor? Aklın size ulaştırdıklarını tatbik etme mevkine koymanızı ihata eder. Dikkat edin ki kişiyi akletmeye devreye sokacağı an Allah'a ulaşma dileğinin oluştuğu andır. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu akleden bir insan hüviyetine sokar. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Ne zaman kişi akletmeye başlarsa irade yapı aklın hizmetinde nefsin afetlerini hizaya sokmak üzere büyük gayretler sarf etmeye başlar. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman hani fıtratının gerekleri de hatta Allah Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Birinci menzil, ruh hayattayken Allah'a geri döndürüp Allah'a ulaştırmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama insanın Allah'la olan ilişkisi burada bitmez. İnsan ruhu manevi yükselmesini tamamlandığında ruhunu da beşini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradenin teslimi o kişinin en üst makama çıktığını gösterir. Kim bu teslimleri tamamlarsa İslam olacaktır. Ve muhtebaya baktığımız zaman hanif olmak İslam olmakla özdeştir. İkisi de Allah'a teslim olmayı mutlak olarak içerir. Öyleyse hanif fıtratıyla yaratılmanın İslam olarak doğmak olmadığını bilmeniz lazımdır. Bu fıtratın Allah Teala tarafından çalıştırılabilmesi bir dileğe bağlıdır. İnsanlar hani fıtratının gereği olarak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde bütün kapılar açılacaktır. Yani hanif olmak fıtratımızda vardır ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu fıtrat çalışmaz, bu vasıfları kullanamayız. Bu sebeple Allah Teala Yunus suresi 105. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'e emretmiştir. فَاقِمْ وَشَكَ لَد۪ينَ حَن۪يفَ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Yüzünü hanif olarak dine yönelt ve sakın müşriklerden olma. Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsederse onun bahsinin arkasında o müşriklerden olmadı denmektedir. Herkes bu ifadeyi Hazreti İbrahim'in puta tapanlardan olmadığı anlamında düşünebilir. Aslında o da bir gerçektir ama gerçekten o puta tapanlardan olmamıştır. Ama olay burada bitmez. Çünkü bir şirk vardır, açık şirk, insanların puta tapması halidir. Bir de şirk vardır, gizli şirk, insanların Allah'a mülaki olmayı dilememesi halidir. Allah'a mülaki olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Onlar Allah'a inanabilirler ama inanıyorlar diye cennete giremezler. Amenü olmak için Allah'a inanmak yetmez. Bir insanın ameni olabilmesi bir takım standartların sahip olmasını gerektirir. Bu insan bir, Allah'a inanmalıdır, tamam. İki, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmalıdır, tamam. Üç, Allah-u Teala'nın bu garanti etmiş olması sebebiyle kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşacağına inanmalıdır. Bu vasıfların sahibi olan insan amin olmuştur. Bakınız Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu intettakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yaghfir lekum vallahu zul fadlil azim. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız size furkan, hak ve batılı ayırma özelliğin sahibi kılar. Sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder, günahlarınızı sevaba çevirir. Allah büyük faz sahibidir. Hanif dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar ve şirkte kalırlar. Bir insan gizli şirkten nasıl kurtulur? Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde kurtuluş noktasını işaretlemiştir. Allah'a yönel ve böylece şeytana kul olmaktan kurtul. Gizli şirkten kurtul demektir. Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimussalâ ve lâ tekmünün müşrikîn.
Ona Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dilin. Ona karşı takva sahibi olun. Namazı ikame edin ve müşriklerden olmayın. Ne zaman bir insan hanif olarak kendisini dine yöneltirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in hanif diline girer. Ve hadin filerse zaten Allah'a şirk koşmaları, puta tapmaları istikametinde Allah'a ikinci bir ortak getirmekten kesinlikle beridirler. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi gizli şirkten kurtarır. Tek Allah'a inanmak kişiyi açık şirkten kurtarır. Evet, tek Allah'a inanmak kişiyi açık şirkten kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemek ise kişiyi gizli şirkten kurtarır. Hanif dini, yani kainatın yegane dini, değişmeyen tek din, bu ikisinin de muhtevasını alır. İşte onun için Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den ve onun hanif dininden bahsettiği ayetlere bak, hep o müşriklerden değildi diye ifadeye koymuştur ki insanlar müşrik olmanın sadece puta tapmakla olmadığını, bu ayetlerde şirki aramaları lazım geldiğini de ifade ediyor. İnsan iradesi hür bir iradedir. Herkes kendi iradesiyle bu konunun kararını vermek mecburiyetindedir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse ondan sonra hayat diye bir şey var olduğunu fark edecektir. Öyleyse bu panoramaya baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah Teala neyi emretmişse, farz kılmışsa bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber bu dini yaşamışlardır. Bu din insanların Allah'ın dostu olmak payesine erdirdiği bir dindir. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a baktığımız zaman Hazreti Musa'nın ona tabi olanların hepsinin Allah'ın ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiğini göreceğiz. Sonra İncil'e bakacak olursak İncil'de de aynı şeyi göreceğiz. Hazreti İsa ona tabi olanlar, onun havarileri hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve nihayet Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olan sahabe aynı şeyleri yapmışlar. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Öyleyse herkes Allah'a teslim olmayı, hanif olmayı öğrenmek mecburiyetindedir. Peki kim bunları başarabilir? Herkes başarabilir. Çünkü hepimize, bütün insanlara Allah-u Teala hanif fıtratını hediye olarak vermiştir. Bütün insanlarda bu fıtrat mevcuttur. Kim bu imkanını kullanırsa hanif olarak dört teslimini de gerçekleştirecek. Kullanmadığı takdirde de hedefe varamayacaktır. Varamamasının kökeninde de Allah'ın kendisine verdiği o ihsanı kullanmaması yatmaktadır. Eğer bu insan Allah'ın kendisine ihsan ettiği bu fıtratı doğuştan içinde var olan bu vasıfları kullanırsa mutlaka sonsuz saadete ulaşacaktır. Konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Allah Teala niçin bütün kutsal kitapta da Hazreti İbrahim'i babanız İbrahim diye anmaktadır? Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Babanız İbrahim'in hanif dinidir. Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor. O babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz geliyor. O da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim soyundan, bu sebeple babanız İbrahim Hazreti Musa'nın da Hazreti İbrahim'in soyundan, bu sebeple babanız İbrahim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu husus belirtmek üzere hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir olan kardeşlerdir. Dinleri de birdir demiştir.

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أو لو كان آباهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. Onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, yani uydurulana değil, indirilene tabi olun. Kendi babaların dini uydurulandır. Ama babamız İbrahim Hanif dini indirilendir. Öyleyse Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerine bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Eğer onların ataları hiçbir şey akletmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala tarafından vazifelendirildiği zaman bakıyor ki insanlar putlara tapıyorlar. Onlara diyor ki siz bu putlara tapıyorsunuz. Siz Allah'a inanmıyor musunuz? Diyorlar ki inanıyoruz. Gökte Allah var. Ona inanıyoruz. E niye bu putlara tapıyorsunuz? Bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunun adı şirk. Allah'tan başka bir ilahı Allah'ı ilah edinmektir. Hazreti Musa'nın zamanında bu puta tapanlar Hazreti Musa'ya aynı şeyle söylüyorlar. Biz babalarımızı bu putlara taparken bulduk. Biz de onları tapıyoruz. Yani babalarının tabi olduğu din şartlarına insanlar tabi oluyorlar. Yani işte herkesin Allah'la olan ilişkilerinde kendilerine bir sığınak olarak babaların gösterilmesi sebebiyle Hazreti İbrahim diyor ki sizin ateşe tapmanız, güneşe tapmanız, putlara tapmanız din değildir. Din Allah'a tapmaktır. Allah hepiniz için ulaşılması lazım gelen bir hedeftir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde teslimleri gerçekleştireceksiniz. Allah Teala ile olan ilişkilerde bu meseleye dikkatle bakın. Allah Hazreti İbrahim'den bahsederken o babalarımızı böyle yaparken bulduk, onun için biz putlara tapıyoruz diyenlere nazire olmak üzere Allah Teala bütün kutsal kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'i babanız İbrahim diye anıyor, zikrediyor. Yani onlar sizin fizik vücutlarınızın babası ama onlar dininizin babası olamaz. Din açısından sizin babanız Hazreti İbrahim'dir. Kendi babalarınızın değil, hepinizin babası olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olacaksınız diyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Babanız İbrahim demesinin sebebi bu kadar değil. Hazreti İbrahim'in başka vasıfları daha var. Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbim ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Bir süre sonra Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki sen bana teslim olmak istiyordun öyle mi değil mi ya İbrahim? Evet diyor. Öyleyse oğlunu bana kurban etmen benim emrimdir. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de söylüyor. Baban seni benim için kurban edecek, hazırlan diyor. Hazreti İsmail de emri almış durumda ve hazır. Nitekim babası Hazreti İbrahim, Allah-u Teala seni Allah'a kurban etmemi emretti. Ne diyorsun ya oğlum? Dediği zaman Hazreti İsmail, ben hazırım babacığım diyor. Nereye gideceksek gidelim ve sen görevini inşallah tamamla. Biriniz ki anneler babalar da çocuklarını, çocukların da kendilerini sevdiğinden mutlaka daha fazla severler. Çünkü babalar çocukların eseri değildir. Ama çocuklar babaların ve annelerinin eseridir. Baba ile annenin çocuklarına duydukları sevgide ise annelerin sevgisi daima babaların sevgisinden fazladır. Çocuk annenin canından bir parçadır. Hazreti İbrahim de oğlunu kendisinden daha fazla seviyordu. En kıymetli şey olan kendisinden daha çok sevdiği oğlunu Allah'a kurban etmekle emrundu. Bu sebeple gerçekten çok büyük bir imtihandı bu. Bu bakımdan babalar arasında oğlunu Allah'a kurban edecek olan tek peygamberdir Hazreti İbrahim. Bu sebeple babalık vesvesinde Allah'a teslim olmak sadedinde kendisinden daha çok sevdiği yani en kıymetli varlığı olan oğlunu Allah'a için kurban edebilecek kadar Allah'ı sevdiği için bir baba olarak bunu yaptığı için babanız İbrahim diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim o kadar itinayla bilediği bıçağını Allah-u Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çalıyor. Kesmek üzere ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçağı hayır körleşmemiş bir defa daha denedi. Bıçak gene kesmedi ve Cebrail Aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Öbür taraftan babasını Allah'ın dinine davet ettiği Kur'an'da yer alan tek peygamberdir. Babasından daha çok babadır. Allah'ın yanında babasına diyor ki bana tabi ol ki seni irşada ulaştırayım diyor.
Babası diyor.

0: diyor ki seni bir sapıklık içinde görüyorum. Meryem suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve iskale li ebi ya abeti lima ta'budune ma la yesma'u ve la yibsiru ve la yunku anki şeyen. İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir faydası olmayan için tapıyorsun. Meryem 43. Ya abeti inni kad cani minel ilmi ma lem yetike fetebi'ini ehdikum sirat-ı seviye. Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran hidayet edeyim. Meryem 44. Ya abeti, la ta'budu şeytan, inne şeytane kanele rahmani asiye. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan rahmana asi oldu. Meryem 45. Ya abeti, inni ahafu en yemesseke azabin minel rahmani, فَتَكُنُ لِشَيْتَانِ وَلِيَّ. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana dost olursun. Meryem 46. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ عَلِيَةِ يَا اِبْرَاهِيمِ لَاِنْ نَمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاَحْجُرْنِ مَلِيَّ. Ey İbrahim aleyhisselam, babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Görüyorsunuz ki birçok açıdan Hazreti İbrahim, babanız İbrahim sıfatının gerçek sahibidir. İster putlarla yaptığı savaş açısından bakın, ister Hazreti İsmail'i Allah'a kurban etmesi açısından bakın, ister babasının Allah'ın ona davet etmesi, ilk peygamber olması açısından bakın. Hazreti İbrahim, bir babanız İbrahim sıfatının liyakat sahibi olan ilk peygamberdir. İşte bu sebeple Hanif dini Hazreti İbrahim'in dini olarak bugünlere ulaşmıştır. Oysa ki Hazreti İbrahim o dinin ilk peygamberi değildi. Mesela kendisinden evvel Hazreti Nuh, o da peygamberdi. O da Hanif dininin sahibiydi. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem de gene Hanif dininin sahibiydi. Nereden ulaşıyoruz bu neticeye? Çünkü Kur'an'da Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in oğullarından Habil ile Bakabil'in anlaşmazlığını yazıyor. Bakıyoruz Habil ileride derecede takva sahibi. Öyle bir takva sahibi ki iradesini Allah'a teslim etmiş. Sen beni öldürebilirsin diyor. Kardeşine Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürebilirsin ama ben sana elimi kaldırmam diyor. Maide 27. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَيْنَيْنِ عَادَمَا بِالْحَقِّ اِسْقَرَبْنَا قُرْبَانٍ فَتُقَبِّلُوا مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini kısasını aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban ikisinden birinden kabul edilir, diğerinde ise kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim dedi Habil. O da Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder dedi. Maide 28. لَمْ بَسَتَّ اِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُرَنِي مَا اَنَا بَاسِتِنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُولَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ölüm tehlikesi halinde bile karşısındakinin kılıcını çekmeyemeyecek kadar olan, ona bir zarar vermeyecek olan iradesini Allah'a teslim etmiş bir makam, görüyoruz ki karşımızda olay bu şekilde cereyan eder. Can havliyle insan kendisini müdafaa eder ama iradede Allah'a teslim edilmişse Allah Teala onu yaptırmadıkça o kişiyi bir şey yapamaz. Açık açık o zaman Allah Teala söyletti, sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana bir şey yapacak değilim. Bu söyleyenin takva sahibi olduğu da ayetlerle sabittir. Öyleyse Allah'ın en çok üzerinde durduğu husus şu şirktir. Allah'a başka bir tanrıyı ortak koşmak, bir putu ortak koşmak, herhangi bir şey ortak koşmaktır. İnsanlar hakikatleri bilmedikleri için Hazreti İbrahim hakkında Museviler Hazreti İbrahim'in Müseviydi diyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in Hristiyan olduğunu iddia etmişlerdir. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 65. ayetinde diyor ki, Ya ehlel kitabı, lima tahacuna fi İbrahim ve ma unzilet tevrata vel incile ila min ba'di. Efela tahilun. Ey kitab-ı ehli. Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmeli ki ondan sonra indirildi. Hala akletmiyor musunuz? Allah Teala Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim için bir açıklama yapıyor. Ma kana İbrahimu Yahudin ve la Nasrani ve lakin kana hanifen muslima. Ma kana minel müşrikin. Hazreti İbrahim Yahudi ve Nasrani olmadı fakat Allah'ın tek oluşuna ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o müşriklerden olmadı. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan da değildi. O Hanif'ti ve Allah'a teslim olmuştu. Dikkat edin, Hanif kelimesi nerede geçmişte arkasından hemen bir ifade geliyor. Müşriklerden olmayın. O zaman şunu görüyoruz ki Allah'a teslim olmayanları Allah-u Teala müşrikler olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim zamanında, tüm peygamberler zamanında da Allah-u Teala teslim olanlar için Müslümün adını kullanıyor. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala'nın yaptığı bir konuşmanın sonunda sadece bir evde Müslüman bulundu diyor. Allah'a teslim olmak o zaman da vardı. Tevrat'taki ifadede de aynı ifadeyi kullanıyor. Allah-u Teala bu hususu Haç suresinin 78. ayet-i kerimesine açıkça beyan etmektedir. وَجَاهِدِ فِي اللّٰهِ حَقَدْ جِهَادِ هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَعَ مِنْكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin. Sizin Mevlanızdır, o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hanif olmanın temeli Allah'a teslim olmaktır. Bu din, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi insanlara emreder. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi haniftiler. Yani Allah'a teslim olmuşlardır. Allah-u Teala bunu hepimize emretmektedir. Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun ve o müşriklerden olmadı. Enam suresi 79. ayet-i kerimesine baktığımızda da gene hanif kelimesini, gene müşriklerden olmamak ifadesini görüyoruz. Her fırsatta Allah-u Teala hanif kelimesini kullandığımız zaman şirkin dışında bir dini olduğunu söylemiş oluyor. İnni vecetu veciye lillezine fetere semavati velat hanifen ve ma ene minel müşrikîn. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim. Allah Teala burada Allah'a dönmek diye bir olgudan bahsediyor ve Fecr suresi 28. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ruhumuza emir veriyor. Erci ila rabbiki radiyeten mardiye. Rabbine dön Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Allah'ın insanlara olan vasiyeti ruhumuzu da ve içimizin nefsimizde irademizde Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama bir insan birden fazla Allah'a inanıyorsa hanif olamaz. Birden fazla Allah vardır diye diyorsa Allah'a ruhunu huzurlaştırması hiçbir zaman söz konusu değildir. Allah fizik vücudunda nefsini de iradesini teslim etmesi söz konusu değildir. Birden fazla Allah'a inanan insan hiçbir zaman hanif olamaz, İslam olamaz, Allah'a teslim olması söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim fizik vücutlarını Allah-u Teala teslim edenlerin milleti İbrahim'den mi olduklarını, Hazreti İbrahim'in dininden olduklarını söylüyor. Hanif olarak Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Yani İslam olarak Allah'a teslim olduklarını söylüyor ve Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve qalina minel müslimin. Men ahsana dinen mimmen eslem ve şurlayı ve hu muhsinun ve tebe'u milleti İbrahim hanife ve takızallahu İbrahim'e halile." Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve içini de fizik ucunda Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindi. Her fırsatta Allah-u Teala hanif kelimesini kullandığımız zaman şirkin dışında bir dini olduğunu söylemiş oluyor. Kainatın tek dini olan hanif dininde şirke geçit yok. Enam suresinin 161. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aynı şeyi bir kez daha söylüyor. Kul inneni hedani rabbi ila sirati müstakim dinen kayyime millete İbrahim hanif. Ma kana minel müşrikin. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sirati müstakime kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim milletinin dinine hidayet etti ve o müşriklerden olmadı. Burada Allah Teala dinen kayyime ifadesini kullanmış. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan din. Kayyum kelimesi aynı manaya geliyor. Burada Allah'ın kullandığı kıyamen kelimesi de aynı kökten geliyor. Ezelden başlayıp kıyamete kadar kayyum olacak, hayatta kalacak, devam edecek, kesintisiz mümkün olmayan bir din diyor. Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dini. Allah Teala Hazreti İbrahim'e ümmet diyor. Bazen Hazreti İbrahim'in dinine din diyor. Bazen Hazreti İbrahim'in dinine millet diyor. Ama kenem kelimesi Hazreti İbrahim'in temel faktörüdür. Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif olduğunu ve müşriklerden olmadığını Nahl suresinin 120. ayet-i kerimesinde bir kez daha söylemiştir. Enne İbrahim kanen ümmeten kaniten lillahi hanifen ve lem yekun minel müşrikin. Muhakkak Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a hanif olarak, tek ilah Allah'a inanan olarak kanetin olan yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in hanif diniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini aynı ilişki arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif dininin mensubu olması, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olması emredilmiştir. Sümme evhayna hanifen ve ma kâne emnen. Sümme evhayna eyleyke hanifen tebu milleti İbrahim'e hanifen ve ma kâne emnen müşrikin. Sonra sana da hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden olmadı. Kainatın tek dininin sahibi olan, hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar amin olanlardır. Ali İmran suresinin 65. ayet-i kerimesinde de bize bu mesajı iletmektedir. İnne evlen nasi bi İbrahim lezzine tebi'uhu ve hazen nebi vellezine aminu. Vallahu veliyul müminin. Muhakkak Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amin olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Amin olmanın standartları Allah'a teslim olmayı standartıyla aynıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olursunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman amin olursunuz. Ruhunuza ulaştığınız zaman amin olursunuz. Fizik ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman da amin olursunuz. Bir hakkın takvanın sahibi olduğunuzda amin olursunuz. Hazreti İbrahim devrinde nasıl ki ona en yakın olanlar, ona tabi olanlar, 7 tane amin olmak kademesini yaşayanlarsa, bütün devirlerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde veya bütün o amin olanlar Hazreti İbrahim'e en yakınlardır. İşte gelecek günlerde bütün insanlar öğrenecekler ki Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat bütün peygamberlere indirilenler hepsi birbirinin aynıdır. Aynı şeriatı yüklemişlerdir. İşte bu ayetler tarafından ayetler aynı hususları tekrar tekrar sizlere açıklamak üzere Allah tarafından indirilmiştir. Sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. İndirilene tabi olacağız, uydurulana değil. Uydurulan din şirki muhtevasını alan dindir. İndirilense şirkten beri olan dindir. Yüce Rabbimizin hepinizi Hazreti İbrahim'in hanif dinini bütün boyutlarıyla yaşayan müminlerden kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assalavat. Evet. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azim boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yuzekkiküm ve yuallimüküm el kitabe vel hikmete ve yuallimüküm ma lem tekunu talemun. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkül yakin de var. Allah Teala diyor ki, tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi, size de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. O benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama resuller insanlık
devam ettiği sürece hep üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla Nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep Veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını deruhte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama Veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah-u Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi sizi de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah-u Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesini de öğretsin diye beş. Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul, onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul, bu devirde mutlaka Veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep Veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeli kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Ma erselna fiküm resulen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekkikum sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe. Size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete. Size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görev de var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklar da kalan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini irşat makam olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinleti alır Allah-u Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle faz isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah-u Teala, Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak, Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah-u Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir.
Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devre imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülkimi, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi, burada Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişinin, o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi, kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49, %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası yedinci basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynel yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah-u Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz. Sadece kalp gözünün açılması bir insana aynel yakin sahibi olmasını sağlamaz. Peki Allah-u Teala onun kalp kulağını açarsa, gene sağlamaz. Ne tek başına kalp gözünün açılması, ne tek başına kalp kulağının açılması, o kişiyi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah-u Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, zikir devam kesintisiz devam ettiği için kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil.
Kardan aşağı kalbe inen nurlar zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek. Buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir. Bu göz kalp gözüdür. Kişinin daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbindeki afetlerin bitmesi, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması o kişiyi aynen yakine ulaştırmıştır. Burası aynen yakindir. Ulyalbap kademesinde başlar. Ve kişiye Allah Teala 7 kat cehennemi gösterir. Allah Teala 7 kat yerleri gösterir. Burası bu makam, Ulyalbap makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyri sülukun nasıl başladığını gösterir. Ve burada 7 kat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. 7 kat cehennem aşağı doğru giden negatif katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi 7 kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi Ulyalbap makamını bitirmiştir ve ihlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı üzerimize farz olan bir makamdır bütün makamlar gibi. Ve farzdır. Allah Teala Beyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, İhlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, Ulyalbap makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi
Bu kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel yakin makamının üç sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız ehle zikre sorun.

İn kuntum talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız fes'elû ehle zikri in kuntum talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah.

kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için artık bir kötülüğe dokunmadığı için hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derece kazandırır. 1'e 700'lük sonuca ulaşmıştır ve 1'e 700 kazancı vardır artık bu kişinin her saniye. Derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa, kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı, ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini İrşat makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşat makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki su arılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve 7. kattaki 7 tane alem. Birincisi kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı Zikir Hücreleri, yedincisi ise İndi İlahi. Bu 7 tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuh'tur. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a tabi tutar.

Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah-u Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşittir. Gerçek mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İrşat makamına tayin etmek yetkisi insanlardan hiçbirinin harcı değildir. İrşat makamı Allah Teala tarafından tayin yapılan bir makamdır. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olamaz. Ve o kişi dünyadaki, kainattaki en büyük mükafatın sahibi olur. Allah'ın zatını görür. İşte burası salah makamıdır. Salah makamının beşinci kademesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Allah Teala bütün sahabeyi bu hedefe ulaştırmıştı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı enzardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tüm insanlar için söz konusu olan bu muhteşem olay, aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan Hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi Hakkül yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ve salâtu ala Resûlin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene bir sohbette birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz mukaddes kitaplar. Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar. Öyleyse Allah Teala kimlere kitap verir, kitap yazdırır? Akaide bakıyoruz. Resuller Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberlerdir diyor akaid. Ve nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Allah'ın resullerine verdiği kitapları kullananlardır. Böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Akaidin iki temel faktörü bunlar, ikisi de yanlış. Allah Teala nebilerine kitap verir ve bütün nebilerine kitap vermiştir Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hani o zaman ki biz nebileri toplayarak nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala nebileri, bütün nebiler birlikte ve nebilere hitap ediyor. Yani acemce tabirle peygamberlere hitap ediyor. Nebiler, peygamberler. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Allah-u Teala'nın ifadesi gayet açık ve net. Bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Sizden sonra diyor Allah-u Teala bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Nebiler cevap verdiler diyor Allah Teala. Kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerim. Neyin şahidi Allah? Şahitlerdenim. Neyin şahidi? Bütün nebilerin verdiği sözün şahitleri. Bu nebilerin verdiği söze baktığımız zaman bir muhteşem olay görürüz. Ne diyor Allah Teala? Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Kime söylemiş bunu, bu sözleri? Nebilerine söylemiş. Ey nebiler, nebiler huzurunda size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve nebiler
diyorlar ki, dilimizle de ikrar ediyoruz ki, ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. Şimdi zamanımızdaki din adamları diyorlar ki, işte bu gelecek olan Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'a bir saygısızlıktır. Bu tarzda bir ifade, Kur'an'a saygısızlıktır. Neden? Allah Teala diyor ki, size kitap verdim ve hikmet verdim, ey nebiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nebi ve nebilerin sonuncusu. Sizlerden sonra gelecek olan Resulüm diyor Allah-u Teala. Son nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o toplantıda hazır bulunanlardan biri. Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o zamanki diyor, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da misak aldığımız zaman, o zaman senden de aldık diyor misak. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de alındığı kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hitap edilenler arasında, o da dahil olmak üzere bütün o nebilere Allah Teala sizlerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Hepinizden sonra. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de misak alındığına göre nebilerin arasında o misakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Söz konusu olan bu gerçek. Öyleyse nebilerden sonraki Resul'ün nebi olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Kendisinden misak alınan nebilerin en sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki, Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Öyleyse nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah Teala, diğer nebilerle beraber nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah Teala, bütün nebilerden sonra bir Resulünün geleceğini söylüyor. Ve bizim bütün din adamları, televizyonları parsellemiş olan sevgili kardeşlerimiz, herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. O Resul diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim de kesin olarak ispat ediyor ki, o kendisinden yemin alınan, misak alınan nebiler arasında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Ondan sonra gelecek olan bir Resul. Acaba bir itirazı olan var mı? Hani bazı sözler işitiyoruz. Yeni birisi daha çıktı ortaya. Gene hakikatleri araştırmak zahmetine falan
girmeyen birisi. O Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylenen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden yeni bir araştırma yapmak gereğini duymadan iddia sahibi insan. Piyasayı bir takım kitaplar sarmış. Ve hayretle, ibretle bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e adamların saygısı yok. Kendilerinden evvelkiler ve şimdi televizyonu parselleyenler, televizyonları böyle söylemişler diye Kur'an-ı Kerim ayetlerini adamlar inkar ediyorlar. Elbette maksat var. Maksat Allah'ın Resulünü yok farz etmek. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yazdık. Bugün de var o Kur'an-ı Kerim'de. O Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak ifade buyuruluyor. Bütün nebilerden sonra bir Resul geleceği. Öyleyse onlara sorarız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti? Kendisinden söz alınanların arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna göre Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o Resul'e yardım edeceğine dair söz verdiğine göre o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Neden inkar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir dizaynda hep insanlar yalan söylerler. Neden yalan söylerler? Hep nefslerinin nefs tezkiyesi yapmayan bu insanlar, nefslerinin afetleri doğrultusunda hep başkalarıyla uğraşırlar. Allah'ın hakikatlerini gizlemeye, örtmeye çalışırlar. Allah-u Teala da kitaplarıyla onların hepsine cevap verir ve iç dünyalarında onları mahkum eder. Hem hakikatleri görürler hem de bile bile inkar ederler. İşte Allah-u Teala'nın bir defa bütün nebilerine kitap verdiğini Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse akaide bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, resullerin resullere verilen kitaplar da kitaplarla şeriat hükümlerini tatbik eden peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Ne kadar çok hükmü değişecek bu yanlış öğretimin, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hep böyle gitmeyecek. Bu yanlışların içinde insanların bunalması bir gün sona erecek. İnsanları aldatanlar artık aldatamayacaklar. Yalan devri sona ermiştir. Artık doğrular konuşulacaktır. Öyleyse akaidin birinci kaidesine bakalım. Neydi akaidin birinci kaidesi? Bütün resuller nebidir. Yanlış.
bütün Resuller Nebi değildir. İkinci kaidesi doğru. Bütün Nebiler Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bunu birçok açıdan birden ispat ettik. Kaç defa? Konumuz o değil. Bugünkü konumuz kitaplar. Öyleyse üçüncü ve dördüncü kaidelere geçmek mecburiyetindeyiz. Konumuz o. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözü bütünüyle yanlıştır. Nebiler peygamberdir. Tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiştir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler sözü yanlış. Resullerin hepsi peygamber değildir her şeyden evvel ve resullerin hepsine kitap verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane peygamber ismi sayabiliyorsunuz? Peygamberlerin arasında fetret devri yok mu? Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında 2000 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hazreti Musa'dan 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl. Dünya peygambersiz. Bundan sonra da peygambersiz kalacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü son peygamber, yani son nebi. Öyleyse her şey bir takım kitaplarla Kur'an hakikatlerinin değiştirilmesi sebebiyle yanlış bir zemine oturtulmuş. Bunların hepsi mutlaka düzeltilecektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi adı verilen, peygamber adı verilen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın kitap verdiği Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş durumda. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sözün sahibi Allah'tır. Kim onun sözlerini yalanlıyorsa biz onunla birlikte değiliz, Allah'la birlikteyiz. Ve yalanın karşısındayız. Akaidin birinci kaidesi de, üçüncü kaidesi de, dördüncü kaidesi de yanlıştır. Mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ve değiştirilmediği sürece din öğretenlerin hepsi sorumluluk altındadırlar Allah'a karşı. Öyleyse evvela şunu bileceğiz. İnsanların var olduğundan itibaren mutlaka Allah'ın Resulleri hiçbir kavimde eksik olmaksızın bütün kavimlerde zamanın bütün parçalarında mevcut olmuştur. Hazreti Adem ilk nebi, aynı zamanda da ilk resuldü. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Ama resullerin arasında fetret devri yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul, bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Hangi kavme ve ard arda beaz ederiz. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devri olmaksızın aralarında bütün kavimlerde resul beaz ederiz diyor Allah Teala. Ve bu bütün kavimlerde
beyaz ettiğimiz Resulleri hangi kavme gönderdiysek o Resulü bütün kavimler inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Burada kavimlerin çoğunluğundan bahsediyor Allah-u Teala. Her kavimde küçük bir toplum Allah'ın Resulünü mutlaka kabul etmiştir. Ama toplumun büyük kısmı her devrede reddetmiştir. Ne kadar Resul, ne kadar Nebi gelmiş geçmişse hepsini büyük kesim mutlaka reddetmiştir. Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse evvela birinci madde, Allah-u Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Aslında aynı şeriat kitabını vermiştir. Aynı şeriat kitabı olduğunu nereden anlıyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala son derece net olarak bu gerçeği söylüyor hepimize. Diyor ki, bu Resuller, kitap verilen Nebiler, kitap verilen Resuller, bu müesseseye baktığımız zaman insanlığın başlangıcından sonuna kadar her kavimde mutlaka bir Resul bulunacağını kesinleştirmiş Allah-u Teala. Her kavimde şu anda da bir Resul yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların dilleriyle onlara Allah'ın söylediklerini nakletmek üzere. Hiçbir Resul yoktur ki diyor Allah-u Teala onları kendi kavimlerinin lisanıyla görevli kılmış olmayalım. Hiçbir kavimde onların dilleriyle onlara risaleti anlatan Resul olmasın. Her devirde, zamanın her parçasında, her kavimde mutlaka onların arasında Resul vardır diyor ve onlara onların kendi dilleriyle anlatan Resul. Her kavimde o zaman kendi diliyle bir Resul. Külli kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır ve bütün zaman devrelerinde. Ama nebilere baktığımız zaman bütün devirlerde nebilerin mevcut olmadığını görüyoruz. Arada fetret devirleri var. Öyleyse binlerce yıllık zaman araları nebilerin arasında peygambersiz geçen yüzyılları, bin yılları anlatıyor. Nebiler Allah'ın özenle yarattığı başka insanlardan farklı özellikleri olan büyük insanlardır. Allah-u Teala her devirde nebi vücuda getirmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesinin sona erdiğini kesinleştiriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bağlamda olayımıza baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir muhtevasını görüyoruz. Nübüvvet müessesesinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la kesildiğini söylüyor Allah-u Teala. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Aynı surenin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de diğer nebilerle birlikte misak aldığını söyleyen Allah-u Teala gene aynı surenin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu fakat nebilerin sonuncusu olduğunu söylüyor. O son nebi kainatı idare edecek olan son şeriat kitabıyla müjdelenmiştir. Son şeriat kitabı ona aittir. Kainat yok olana kadar
bu son şeriat kitabıyla idare edilecektir. Ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Hazreti Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Öyleyse nasıl bitiriyor sözlerini? Allah her şeyi hakkıyla bilendir şeklinde bitiriyor. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz hep beraber. Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün şeriatların aynı şeriat olduğunu görüyoruz. Tek bir şeriat olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak koyduğumuz o şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Müşriklere onları davet ettiğin hak din ağır geldi. Davet ettiğin şey, yani kainatın tek dini ağır geldi. İkinci bir din, üçüncü bir din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din söz konusu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü ölecek olan, yaşamakta olan olacak son insana kadar sadece bir tek din olmuştur ve olacaktır dünya üzerinde. İkincisine hiçbir zaman Allah Teala yeşil ışık yakmamıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bütün nebiler ve bütün resuller aynı dini anlatmakla vazifeli kılınmıştır. Bir tek din, bir tek şeriat. Son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'le son şeriat kitabı hüviyet kazanmıştır. Kıyamete kadar da son peygamberin son şeriat kitabı hükmünü koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın mukaddes kitapları peygamberlere indirilen şeriat kitapları esas olmak üzere bir seri dizayn gösterir. Allah Teala'nın sadece peygamberlere kitap indirmesi söz konusu değildir. Başkalarına da, peygamber olmayanlara da, nebi olmayanlara da, bu nebiler resul de olabilirler. Bu kendilerine kitap indirilenler, verilenler Allah'ın nebi olmayan resulleri olabilirler. Ne nebi ne de resul olmayan sadece evliya olan kişiler de olabilirler. İşte insanlar görüyoruz, Allah-u Teala'dan öğrendiklerini söylüyorlar yazdıkları kitaplarda. Allah'tan alıp bu sözleri ne demişti diyor Hacı Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Bu kitaba ne önünden ne ardından hastalık arız olamaz diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Yunus da Allah'ın kendisine yazdırdığı şiirlerden bahsediyor.
Öyleyse Eşref Rumi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, ard arda Allah'ın evliyalarını sayın, hepsi Allah'ın kendilerine kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın kitapları söz konusu. Bu nebi olmayan kişilere Allah'ın yazdırdığı bu kitaplar şeriat kitabı değil, sohbet kitabı. Ama yazdırmış, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bu kitabı yazdırdığını açık açık söylüyorlar. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur, dilediğine vahyeder ve dilediği şekilde kitap yazdırır. Peki Allah-u Teala peygamber olmayan insanlara da ayet indirir mi? Elbette indirir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim diyor, sen onlara o kişinin durumundan da haber ver ki biz ona ayetler vermiştik. Sonra o şeytana uydu da kavimlerden oldu, azgınlardan oldu diyor. Allah Teala'nın ayet indirdiği ve kendisine bu ayetlerle kitap yazdırdığı insanların nebi olması veya resul olması gerekmiyor. Allah Teala sonradan şeytana uyabilecek olan bir insana bile ayetler indirdiğini söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah Teala dilediğine kitap yazdırır. Bu kitaplardan sadece Allah'ın nebilerine yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır ve onlar kainatın kanunudurlar. Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, son peygamber olan ona indirilmiştir. Ve başka bir nebi gelmeyeceği için, başka bir peygamber hiçbir zaman gelmeyeceği için kıyamete kadar dünya bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Zaten bu şeriat kitabı da Kur'an'da evvelkilerin aynı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden bahsettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, zikir yaptığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emretmişse hepsini yaptığını görüyoruz. Hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Yetmez. Onlara bağlı olanların da teslim olduklarını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan devir yeni bir din devri değildir. Sadece Allah'ın tek dininin insanlık tarihi kadar eski olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan tek dininin bugüne irca edilmesidir. Ve başka din olduğu zannedilen dinler vücuda gelmiş. Oysa ki bir Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman Hz. İsa'nın dini söz konusu edilir. Halbuki o dinin aslı Hz. Adem'in dinidir. Hz. İsa ve onunla beraber olan havariler neyi yaşamışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabe aynı şeyleri yaşadılar. Hepsi 7 tane safayı yaşadılar. Hepsi 4 tane teslimi yaşadılar. Hepsi namaz kıldılar. Hepsi oruç tuttular. Hepsi zekat verdiler.
Öyleyse hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün mukaddes kitaplar birbirinin aynı olan kanunları içerdiler. Öyleyse farklı şeriatlar vardır zannedenler derin bir yanılgı içindedirler. Farklı şeriatlar yok, şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bütün peygamberlerin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Musa'ya Allah Teala kitap vermiş. Adı Tevrat. Hazreti İsa'ya Allah Teala kitap vermiş. Adı İncil. Hazreti Davud'a sayfalar vermiş kitap gibi. O da saklanmış bugünlere kadar gelmiş. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kainatın son şeriat kitabını vermiş. Bu saydıklarımız Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsi nebidir. Hepsi peygamberdir ve hepsine aynı şeriat verilmiştir. Ve kitapların isimleri bugüne kadar gelen kitapların isimleridir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilere kitap vermiş olduğunu söylüyor ama kitapların isimlerinden bahsetmiyor. Her peygambere mutlaka şeriat kitabı indirmiş. O devirde o şeriat aynı şeriatla yaşasınlar diye. Her devirde mutlaka Allah'ın kesin hedeflerine yönelik 7 tane safhanın yaşandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1- İrşat makamına ulaşıp tabi olmak. 2- Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha 4. teslim. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bunların hepsini beraberce yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin bu muhtevayı bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiği bir vaka olarak kaydedilmiş. Kur'an ayetleri bu hususu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, mukaddes kitaplara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu söylüyor. İncil'in de bir nur olduğunu söylüyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğunu söylüyor. Göğüslerde olan hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da şifa olduğunu söylüyor. İncil'in de şifa olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Hepsinin de nebilerine indirilen ayrı isimlerdeki kitap olduğu da söyleniyor. Bütün nebilerine kitap verdiği de kesin. Bunlar bu zamana kadar gelebilen ve Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan Tevrat, İncil ve sahifeler, suhuf.
Hazreti Davud'a verilen sayfeler. Son mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala net olarak söylüyor. Bir tek din diyor. Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek Allah'a inananların dini, tek bir toplum oluşturanların dini, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir toplum ve üçüncü özelliği Allah'a teslim olanların dini. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerin dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bütün mukaddes kitaplar aynı özelliklere sahip. İşte Allah-u Teala, bakalım çekelim şunu önümüze. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nur. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyoruz. Maide 46. Ekaffeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddıkan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüden ve nurun. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler için, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik diyor. Çok açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala Kur'an'ın hidayet erdirdiğini söylüyor. Burada İncil'in de hidayet erdirdiğini söylüyor. Allah-u Teala Tevrat için ne demişse bir hidayet vardır, bir nur vardır. İncil'de de aynı şeyleri görüyoruz. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan hidayete erdiren ve öğüt olan İncil'i verdik diyor. Öyleyse İncil'in de içinde hidayetin ve nurun varlığı kesin. Kur'an için zaten açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an için Allah-u Teala söylüyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana da bir ruh vahyettik. Yani Kur'an-ı Kerim. Min emrina emrimizden. Ma künte tezrimel kitabı vel imani. Ve sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Ve lakin cealnahu nuran. Ve biz onu, lakin biz onu nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık diyor. Nehdi bihi men neşâ'yı min ibadî, kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Hem hidayete erdirici özelliği, hem nur özelliği Kur'an-ı Kerim içinde geçerli. Üç kitabın da özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühen nasu diyor, kat caetküm mevizatün min rabbiküm, ey insanlar, size Rabbinizden bir mevize, bir öğüt geldi ve şifaün, bir şifa lima fissuduri, göğüslerinizin içindekiler için bir şifa ve hüden ve hidayet ve rahmet ve rahmetün ve rahmet lil müminin, müminler için bir rahmet geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse
burada muhtevanın açık ve kesin olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah Teala Hud Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden bir hak olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada Allah Teala diyor ki ondan önce bir imam yani rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var diyor. Hazreti İsa'ya verdiği Tevrat İncil'den önce Hazreti Musa'nın bir imam, bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var diyor. Gene rahmet olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'de rahmet olduğunu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet olduğunu hem de Tevrat'ın bir rahmet olduğunu anlatıyor. Öyleyse görülüyor ki mukaddes kitaplar bir tek bir muhteva taşır. Hepsi hidayeti oluşturur. Hepsi rahmettir. Hepsi nurdur. Ve kalplerdeki nefs afetlerinin de şifasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz hepimiz. Bu sonuca yaklaştığımızda bütün peygamberlere aynı hüviyetteki, aynı şeriatı söyleyen bütün devirlerdeki insanlara Hazreti Adem'den kıyamet günkü son insana kadar aynı hedefleri gösteren ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi gösteren aynı kitapların var olduğunu görüyoruz. Bütün mukaddes kitaplar bütün insanları 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinine çağırırlar. Bunun Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'e indirilen din de o dindir. Hazreti İbrahim'in dini de aynı dindir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinin özelliklerini gördüğümüz zaman tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak ve o Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek diye bir sonuca ulaşıyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mukaddes kitaplar vardır. Bu mukaddes kitaplar her nebiye mutlaka indirilmiştir şeriat kitabı olarak. Mukaddes kitaplar vardır. Nebilerin dışındakilere Allah'ın yazdırdığı, nebilere yazdırdığı mutlaka şeriat kitabıdır. Diğerleri ise asla şeriat kitabı değildir. Allah ile o yazdırdığı kişiler arasında onlar veli resul olabilir, veli olabilir ama nebi ise o kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. İşte kainat yok olana kadar son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'la temsil olunacaktır ve idare

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hamdolsun ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha bir sohbeti başlamayı ve bitirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etti. Mutluluğu yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazanılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı, dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan, insana adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlere doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti.
cennetinde üçüncü katını elde etti. Bir nevi bedava elde etti. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin dördüncü kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde dördüncü kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede, 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta arttıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi 7 kat yerleri ve zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa o
ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah teslim etmiştir. Yirmi ikinci basamakta. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta. Ve nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamakta. Normal standartlarda bu kademede artık bir dönüşüm, kötüye dönüş, daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah-u Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-albab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde. İkinci gök katındaki su arılma havuzları. Üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katındaki Sıbkatullah olma. Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gök katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fethi elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökyüzüne çıkarılır. Yedinci gökyüzüne çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökyüzüne çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vaklalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş,
Kapısı olmayan bir kocaman solağım ve tavandan kapı olmaksızın tavan aşılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü-i Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir yücelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir yücelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde Sitret-i Münteha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah-u Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah-u Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulul-ulub olmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mezun kalan cümlesiyle tayin edilmesi.
Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah onun iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır.
Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde, hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler.
ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz, nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size, sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan sevgisinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir, bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için, hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes, nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki, o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter. Ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim. Üçüncü kat cennette elde etmişim. Ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu
bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennetine de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi %50'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada anlatsın ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ve bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlar konusundaki 8. bölüme ulaştık. Burada zühd kavramını inşallah birlikte gözden geçireceğiz. Aslında zühd kelimesinin geçtiği bir tek ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Ve şerefü bi semenin bahsin derahime madude. Ve kânü fihi mine zahidin. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahit idiler. Bu negatif zühdü anlatıyor. Ama bizim konumuz velayet makamlarından zühd makamı, pozitif zühd. Zahit olmak Allah Teala'nın indinde öyle bir müessesedir ki oradaki kişi gününün her gün 12 saatten daha fazlasını zikirle geçirir. Yani günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren bir insan sadece o zahittir. Ne yapmıştır? Dünya hayatına değer vermediğini, Allah için olduğunu her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat etmiştir. O kişinin zikirle geçen zamanı zikirsiz geçen zamanından daha ötededir. Öyleyse bu noktadaki kişi günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün günün yarısından daha fazla Allah'ın güzelliklerini yaşar, başkalarına yardımda bulunur, hayatını öyle bir dizayna dizayn etmiştir ki bu muhtevada o kişinin her gün 12 saatten daha fazla bir süre sadece güzellikleri işlemesi söz konusudur. 12 saatten daha fazla süre Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Bir insanın Allah'a olan sevgisi ile kendi şahsına karşı duyduğu sevgiyi o kişinin 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikretmesiyle mukayese etmek söz konusu. Allah Teala'nın bu konudaki ölçüsü bu. Eğer bir insan günde 12 saat Allah'ı zikrediyorsa %50 kendisini seviyor, %50 de Allah'ı seviyor demektir. Bir insan günde 2,5 saat zikrediyorsa 24 saatlik bir zaman parçasının yaklaşık %10'u olduğu için bu, kendisine karşı sevgisi %90'dır, Allah'a karşı sevgisi sadece %10'dur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala niçin daimi zikri farz kılmış? Daimi zikre ulaşında Allah Teala'ya bütünüyle onun olduğunuzu, Allah'ın olduğunuzu, Allah için yaşamaya başladığınızı ispat edin diye. Bu sebeple daimi zikrin sahiplerinin Allah'ın dininde ayrı bir hüviyeti vardır. Bir insan hangi standartlarda, nasıl, hangi makamlardan geçerek zühd makamına ulaşır? Gelin bunu beraberce gözden geçirelim. Bir insanın sadece iki tane alternatifi vardır. Bir, o kişi cehenneme gider, ebediyen cehennemde kalır. İki, gene kıyamet günü cennete girer ama aynı gün cehennemden ayrılarak Allah'ın cennetine girer. Bir insanı cehennemden kurtaran şey
zühd değildir. Zühdten çok önceki bir kavramdır. Bu kavram Allah'a mülaki olmayı, dileme kavramı, Allah'a yönelmek. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ilehi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Sonra da müşrikleri tarif ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler vücuda getirmişlerdir. O hiziplerden her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani 72 fırkanın 71 tanesi şirkte, ve sadece bir tanesi şirkte değil, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu konumuzun başlangıcı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürden kurtulur, mümin olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur, Allah'ın ayetleri konusunda alim olur. Allah'ın ayetlerinin en azından Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı kesimini bilen birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi felaha erer. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi günahları örtülen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolundaki her türlü güzelliği vücuda getirebilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde olaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehennemden kurtulduğunu, küfürden kurtulduğunu, şirkten kurtulduğunu, hüsrandan kurtulduğunu, amellerinin boşa gitmesinden kurtulduğunu, dalaletten kurtulduğunu, hidayette olduğunu görüyoruz. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah Teala sevaplarının günahlarından daha çok olduğunu söylüyor. Kim böyle bir dileğin sahibi ise onun bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Burası kurtuluşun birinci kademesidir. Allah Teala bu kişide tecelli edecektir. Mürşide karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi mürşide karşı gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine getirilir Allah Teala tarafından. 7 tane furkan verilerek üstelik bütün günahları da örtülür. Sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.
o kişinin göğsünü yarar, o kişiyi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. O kişinin Allah'a teslim olması için. Teslim olabilmek zikir işidir. Zikrin fonksiyonel olabilmesi ise o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasıyla mümkündür. Bunu temin edecek olan faktör ise Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurların göğsüne gelerek o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşması ve kalbin içine girmesini ve kalpte fazılların iman kelimesine yapışmasını temin etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Şimdi Allah'ın talep ettiği şeye bakıyoruz. O kişinin Allah'ın zatına ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte bunun için Allah-u Teala harekete geçmiştir. O kişi zikir yapmaya başlamıştır. Ve kalbine, göğsüne ulaşan rahmetle faz isimli iki nur, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşmıştır. Kalbine sadece rahmet nuru girebilir o kişinin. %2. %2 rahmet nuru giren kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini isteyecektir kişi. Ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi de mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak farzdır. Ve kişi Allah'ın emrettiği tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu gerçekleşince yeni bir olay tahakkuk edecektir. O kişinin kalbi yapısında bir değişiklik olacaktır. Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. Kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. İrade de afetlere karşı güçlenecektir. Ve bu kişinin kalbinde nefs tezkiyesi başlayacaktır. Zühdle birinci derecede alakalı bir konu olduğu için bunu ait olduğu yere oturtmak asıldır. Zikir, zühdle ilişkisi. Bir kişinin zahit olabilmesi, onun günlük zikrinin günün yarısını aşmasıyla mümkündür. İşte o noktaya kişinin nasıl geldiğini izah edebilelim ki zühd noktasına ulaşalım. O kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Bütün negatif faktörler onun üzerindeydi. Sonra Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kalbinde %2 rahmet nuru oluştuğu zaman hacet namazını kılan kişiye Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Kişi böylece mürşide tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tabiyet sırasında Allah-u Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamın ruhu da o kişinin ruhuna geliyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Vücudu terk et. Ruh,
Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk ediyor. Ve devrin imamının dergahına gidiyor. Orada 7 katlık bir yolculuğa çıkacak olan bütün ruhlarla beraber büyük grup 6 katı aşabilir. Küçük grupsa 7. kata da ulaşabilenleri ihata eder. 2 grup insan devrin imamının dergahından her sabah namazı vakti yola çıkarlar. Sabah namazını dergahta kılarlar ve sabah namazı bitince Allah'a doğru yola çıkarlar. Böylece bunlardan bir kısmı 1. kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %7'ye kadar nur birikimi oluşanlardır. Kimin kalbinde %7 nur birikimi oluşmuşsa o kişi zemin kattan 1. kata kadar ruhunu yükseltmek imkanının sahibidir. Ruh 1. gök katına kadar ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin manyetik alanıyla ters manyetik alanın sahibidirler. İman kelimesi pozitif manyetik alan sahibidir. Fazıllar negatif manyetik alanın sahibidir. Ve gelen fazıllar iman kelimesinin üzerinden geçerken iman kelimesi tarafından çekilirler. İman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafında böylece bir fazıl birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi 1-2 derken %7'ye kadar ulaşır. Ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan zaten çoktan ayrılmıştır. Ama 1. kata kadar çıkma yetkisini o zaman kazanır. O zamana kadar 1.

Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde Allah'ın Rahim esması tecelli eder ve kişi bu %2 rahmet nuru sebebiyle Rahim esmasıyla tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin devamında ise ilk %7 nur birikimiyle ruhun birinci gökyüzüne ulaşması söz konusudur. Kişinin kalbine %2 rahmet girmiştir. Bundan sonra hep fazıllar girecektir. %98 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu %2 rahmet girişi bir işaret taşır. O kişinin üzerinde Rahim esmasının tecelli etmeye başladığını gösteren bir işarettir bu. Bir sembol olarak sadece %2 rahmet birikimi nefsin kalbinde gerçekleşir. Sonra bu kişi zikir yapacaktır ve nefsin kalbine %1, %2, %3, %4 derken %7 fazıl birikimi tahakkuk edecektir. Bu %7 rahmet birikimi, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşacaktır. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir ve nefse emmare teşekkür etmiştir. Ayet-i kerimeyi söyledik. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Ve kişi zikir yapmaya daha üst seviyede devam eder. İkinci bir %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde %14 fazıl birikimi tahakkuk eder. Birinci %7'de o kişi nefsi emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilen bir muhtevayı kişi görür ve orada %2 rahmet birikimi ve %7 fazla birikimine kişi nefsi emareye ulaşır. Ruhu da birinci gök katına. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimesinde bir defa daha söyleyelim. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Rahim esmasıyla tecellinin rumuzu %2 rahmet birikimidir. Ondan fazla rahmet birikimi oluşmaz. Bu bir işarettir, bir semboldür. Rahim esmasının tecellisinin o kişide başladığını gösteren bir sembol. Böylece bundan sonra kişi %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle nefs-i emareyi tamamlar. Nefs-i emare birinci gök katına çıkıldığını ifade eder. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber çıkacaktır. O birinci gök katında açıkta yapılan secdeden sonra orada kalacaktır. Diğer kendisiyle beraber kalanlarla birlikte öndekiler ikinci gök katına çıkacaklardır. İşte ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına çıkıp su arılma havuzlarına ulaşmasını ifade eder ruhların. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini kınamaktadır, suçlamaktadır. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor. Kişi ben o levvame nefse kasem ederim. Kişi

Günah işlemek istemiyor, yanlış yapmak istemiyor ama nefsinin afetlerine yenik düşüyor ve günahları hep arda arda işliyor. İşledikçe de nefsini lehim ediyor. Nefsini kınıyor kendisine bu pis işleri yaptırdığı için. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala ona, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Burada kişi ilham almaya başlamıştır. Ruh üçüncü gök katındadır. Bir dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Bu nefsi mutmainne de kişi doyuma ulaşıyor. Nefsi mutmainne kişinin mutmain olmasını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Ra'd 28'de Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Demek ki bir nefsin kalbinin mutmainne noktasına ulaşabilmesi, mutmain olabilmesi şarta bağlı. Ancak o kişinin kalbinde %3 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 4 defa %7 nur birikimi gerçekleşirse ruh 4. kata çıkar ve burası nefsi mutmainnedir. Kişi doyumalaşmıştır. Emare kademesinde 1. gök katı, Levame kademesinde 2. gök katı, Mülhime kademesinde 3. gök katı, Mutmainne kademesinde 4. gök katına ulaşır ruh. Ve bir defa daha %7 nur birikimi, fazıl birikimi, 5. gök katı, Radiye, bir daha %7 nur birikimi, 6. gök katı, Mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olmamızı, Mardiye de Allah'ın bizden razı olduğunu gösterir. Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi vadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra Allah Teala ruha söz ediyor. İrci ila Rabbiki. Ruh nasıl Allah Teala'ya ulaşacak? Rabbine geri dön, Rabbine ulaş diyor. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması yoluyla ruh Allah'a ulaşacak. Ve vetuli fethuli fi ibadi diyor fizik vücuda Allah Teala. O zaman sen de kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir diyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı. Burada Allah'a ulaşan bir kişinin fizik vücudu Allah'a ermiş bir kişinin ruhu söz konusudur ve o kişinin fizik vücuda Allah'a kul olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman artık 6 tane kademeyi, 6 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katına gelecektir. Ruh ve 7. gök katı için Allah Teala şunu söylüyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü ruh ezelde Allah-u Teala'ya, Allah'a
ulaşacağına dair yemin verdiğinde, misak verdiğinde, nefs de Allah-u Teala'ya yemin vermiştir, tezkiye olacağına dair. Ve işte burada nefs Allah'a verdiği yemini yerine getiriyor, tezkiye olama işlemini tamamlıyor. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 eder, %2 de rahmet birikimiyle, o kişinin nefsinin kalbi başlangıçta sıfır nur ihtiva ederken, bu noktada %51 nur ihtiva etmeye başlamıştır. Bu noktadan itibaren artık nurlar karanlıklara hakimdir. Başlangıçta o kalbin içinde, nefsin kalbin içinde hiç nur yokken, şimdi nurlar nefsin kalbinde çoğunluğu ele geçirmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için, afetler %49 kaldığı cihetle, şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burası bir dönüm noktasıdır. Burada ruh Allah'a ulaşır zaten. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişinin ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ve ilallahil masir. Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır, Allah'a geri döner. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sonra ne olur? Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2 %51 nur birikimi vardır. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve bu noktadan sonra o kişinin zikri zaten artacaktır. Ve ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşınca yok olur. Bu yok oluştan itibaren nefsin kalbindeki nurlar hızla artmaya devam eder. %49 artı 2, 51 nur birikimi varken nefsin kalbindeki nurlar bu fena fillah makamında, velayet makamları başlıyor burada. Fena makamı, beka makamı ve züht makamı, konumuz olan züht, velayet makamlarının üçüncüsü. Birinci velayet makamı, fena fillah makamı. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın zatında ruhun yok olması. Şimdi tekrar dönelim Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyordu. Ve Allah Teala bu ruhu geri istediğini söylüyordu. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyordu ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Yani Allah Teala'ya ruhun ulaşmasının ancak Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu Allah Teala burada ifade ediyor. İşte biz de size onu anlattık. Kişi 7 tane kademede %7 rahmet birikimiyle, her birinde %2 rahmet, %7 rahmet fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet, ondan sonra 7 kademede %7 fazıl birikimiyle, kişinin nefsinin kalbinde %51 nurla Allah'ın zatına ulaşması ruhun. Sonra Allah'ın zatına ulaşan ruhun ulaşmasından sonra kişi daha çok zikrediyor ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor, fani oluyor. Allah'ın zatına, Allah'a ait olan ruh, emanet geri dönüyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki: "İnnallâhe ye'murukum entu'addil emanati ilâ ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, yani Allah'a iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Ulaştırmanızı emreder diyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Emanet, emanetin sahibine iade edildi. Ne gördük? Üzerimize farz, bu da farz. Bu
Enam suresinin 58. ayet-i kerimesi de üzerimize farz. Allah Teala emanetlerin sahibine Nisa ile zikzaf edersiniz. İade edilmesini üzerimize farz kılıyor. Peki sonra? Sonra bu konuda Allah Teala buyuruyor ki ruhun Allah'a firar etmesini emrediyor Allah Teala. Allah'a firar et diyor. Firar etmek, kaçmak, sığınmak. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Gene ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu anlatıyor bize. Allah'a ruhumuzun geri dönüşünün bir emir olduğunu Allah Teala bir başka ayet-i kerimede ifade ederek bir defa daha farziyet veriyor bize. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Üzerimize farz kılınmış. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. İşte Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Üzerimize farz kılınmış ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş. Burada nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %61'e ulaşırsa, o kişi beka makamının sahibi olur. Velayetin ikinci makamı. Beka billah, Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın huzurunda baki olmak. Bu kişilere Allah'ın katında bir taht verilir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara diyor Allah Teala Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Yani onlar tahtlar üzerinde otururlar buyuruluyor. Burada nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren yükselmeye başlar. Bu kişinin kalbindeki nurların o kişi ne kadar çok zikrederse etsin, zikir günün yarısını aşmadıkça %71'i aşması mümkün olmaz. %71'e kadar çıkar, kişi zikrini arttırırsa, ama zikir günün yarısını aşmadıkça %71'e o kişinin nefsinin kalbindeki nur ulaşır ama %71'e aşamaz, %72 olamaz. Ne zaman o kişi 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı 12 saatten daha fazla her gün zikretmeye başlarsa o kişi zahit olmuştur. Zahit olan insan birçoğunun zannettiği gibi bir lokma bir hırkayla idare etmesi lazım gelen bir kişi değildir. Allah Teala bunu emretmiyor. Diyor ki ve ma leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Biz diyor insanları para kazanmaları açısından taftil ederiz diyor. Bir kısmını başkalarından çok daha fazla para kazanacak imkanlara ulaştırırız diyor. O çok kazananlar iş yeri açsınlar da çalışamayanlar, paraları olmadığı için iş yeri açamayanlar orada çalışsınlar da diyor, çalışsınlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin sıkıntı içerisinde bir hayat geçirmesini arzu etmiyor.
Yani Kur'an-ı Kerim'de emredilen şey bir lokma, bir hırka değildir. Kur'an-ı Kerim insanlara çalışmayı öğütler. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur der. Zikre öğütler, bütün insanların daimi zikre ulaşmasını hedef gösterir. Şimdi biz insanlara bunu söylediğimiz zaman Allah-u Teala'nın emri hepinizin daimi zikre ulaşmasıdır dediğimiz zaman bir takım insanlar bize sordular. Sen bize daimi zikir diyorsun. Allah-u Teala da daimi zikir demiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Şimdi konunun esasına gelelim. Daimi zikrin sahipleri öyle bir zikrin sahipleridir ki onlar her işi yaparlar ama yaparlarken de kalpleri devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Onlar da işlerindeki bu sesi duyarlar, iç sesleriyle iştirak ederler. Dışarıdakiler bunu hissetmezler. İşte bu zikir daimi zikirdir. Bu daimi zikrin sahibi olan kişi başka işleri yapmakta hiçbir sıkıntı çekmez. Devamlı olarak kalbinin her çift atışında içindeki sesin Allah Allah Allah dediğini duyar. Ama bu onun işini yapmasına mani değildir. Elinde 24 saat tesbih yoktur. Ama kişi Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştırılmıştır. Öyleyse şimdi zikre bakalım. Zikir farz mıdır? Gördük Allah Teala Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu zikir seviyesi 33 bin zikirdir. Bir günde 33 bin zikre yükselen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Normal standardı budur konunun. Bazen biraz daha üst kademede de olabilir bu. Ama bu çevrelerde bir noktadadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Peki günün yarısından daha fazla zikir, yani kişiyi zühd makamına ulaştıracak olan zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu zikrullâhe zikren kesîrâ. Ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amil oluş, ruhu Allah'a ulaştırma kademesindeki amil oluş ve Allah'ın katında bir taht sahibi oluşun işaretini de taşıyor. Ve böyle insanlara için Allah Teala diyor ki: Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. İşte zühdün işareti budur. Ashab suresi 41. ayet-i kerime Allah Teala çok zikri üzerimize farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikir. Her gün o kişi 12 saatten mutlaka daha fazla zikredecektir. Fizik vücudun tesliminden evvel gelinmesi lazım gelen makam budur. Zühd makamı. Bu makamın sahiplerine zahit adı verilir. Peki geçelim bakalım. Daha ötesi var mı bu işin? Daimi zikirde mi farz? Evet, daimi zikirde farz. Allah Teala diyor ki: Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz emrini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nisa 103. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiyle bütün insanların üzerine daimi zikirde farz kılınmış. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki zikir zahitlerin zikridir. Neden zahit? Neden kişi zühd sahibi?
Çünkü bu kişi her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. İşte bu kişinin zikri çok zikirdir. Günün yarısından daha fazla zikrettiği için her gün kişi zamanının çoğunu zikirle geçirmeye başlamıştır. Buradaki zikrin başlangıç noktası %71'dir. %71'den sonra kişi zikrini giderek arttıracaktır. Arttırdıkça %71, 72, 73, 74, 75 böylece günün %80'inden daha fazla kişi zikrettiği zaman kişinin nefsinin kalbinde %81 zikirle %81 nur oluşur. Bu kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi zahit olmayı aşmıştır. Zühd makamının muhtevası kişinin nefsindeki nurlar itibariyle %81 ile %71'den başlıyorum. %71 ile %81'in arasındaki makamdır. O kişi neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki zühd ayetine bakalım. Bir tek ayet var zaten. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir para mukabilinde sattılar diyor. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedele verdiler. Çünkü ona karşı zahittiler diyor Allah Teala. Ona değer vermiyorlardı. Bu negatif zühd, değer vermemek. Ama pozitif zühd o kişinin Allah'a değer vermesinin ispat edilmesidir. Nasıl ispat edecek kişi? Her gün günün yarısından daha fazla Allah Teala'yı zikredecek ki kendisine değil Allah'a değer verdiğini her gün ispat etmesi mümkün olsun. Zahit, fizik vücudun teslimine merdiven dayamış olan kişidir. %81'i aştığı anda o kişi zühd makamından kurtulur, fizik vücut teslimine ulaşır. Fizik vücut tesliminin zahidin durumundan farkı nedir? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde hala 19 afet vardır ama fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Zühd makamında fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmez. Eksikleri vardır daha. Tamamlanmadık şeyler vardır. Ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat etmez. Ve oran giderek küçülür. Yani Allah'ın emirlerine fizik vücudun itaat etmeme oranı küçülür, küçülür, küçülür. %70'ten sonra zühd makamı boyunca fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat etmeme oranı giderek küçülecektir. Ve öyle bir noktaya gelecektir ki bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulacaktır. İşte o zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Burası zühd makamının bittiğini gösterir. Kişi zahit olmanın ötesine geçmiştir, muhsin olmuştur. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır ve o kişinin fizik vücudu muhsinlerden olur. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki fizik vücudu Allah'a
teslim olmuş ve kişi muhsinlerden olmuştur. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Burada nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır, afet vardır ama bunlar fizik vücuda hiç tesir etmez. Mesele bunları %19'a kadar indirmektir. Bunun bir fazlası %20 olduğu noktada züht makamı devam eder. Ve nefsin kalbindeki nurlar %80'e ulaşıncaya kadar kişi züht makamındadır. %80'i aşarsa, 81 olursa kişi ulu'l-elbab, kişi muhlis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte zahit olmak öyle bir makamdır ki kişinin zamanının %50'den fazlasını Allah için harcamaya başladığının kesin ispatını taşır. Artık o kişi için Allah kendisinden daha ötede bir önem taşır. Ve her gün günün yarısından mutlaka daha fazla zikretmeye başlar. Sonra bu zikir giderek artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an'dan kopan kavramlardan bir yenisini daha züht makamını bu akşam bu konuşmayla inşallah sizlere açıklamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir imkanı bizlere bahşetti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Din konusunda. Mevzu tövbe ve mağfiret. ...28 basamaklık bir İslam merdiveninin başlangıç safhalarıyla ilgili olan bir konu bu akşamki sohbetimiz. Biliyorsunuz, 1. basamakta insanlar olayları yaşar. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, savaş beğenseniz de beğenmeseniz de üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onları sevmezsiniz ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bu basamakta bütün insanlar vardır. Bir insan 3. basamağa ulaşmadıkça 1. ve 2. basamaklarda kalan herkes için gidilecek yer cehennemdir. 2. basamağa bakıyoruz. 2. basamak Allah Teala'nın seçim basamağı. Burada insanların %90'dan fazlası seçilir. Bir başka ifadeyle sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyenler, onlar seçilmezler. Onlar kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Kalpleri kararan ve sertleşenlerdir. Ve bu insanlar kötü niyetlidirler. Başkalarına da kendilerine de zulmederler. Önemli olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse bu 2 basamağı da aşmış olur. 3. herkesin bulunabileceği bu 2 basamaktan bir öteye geçer. 3. basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağı. İşte başlangıçtaki 2 basamakta herkes bulunabilir. Ama bu basamaktan öteye geçemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tövbede, mağfirette kurtuluşun kademeleridir. Öyleyse ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Dilediğimiz anda Allah Teala işitir ve bilir. Allah'ı Semi'ül Alim buyuruyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde. Allah işitir ve bilir. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Biz insanlar kainatın bir parçasını teşkil ederiz. Bu kainatta yaşayan canlı mahlukların en üst seviyesinde yaratılan insandır. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarız. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet kelimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a
ruhunu ulaştırmayı dile, hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Demek ki bizi müşriklerden kurtaran şey namaz kılmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağı bizi geçirir. Ve Allah Teala hep kalbimize bakar. Kalbimizde bir Allah'a ulaşmayı dileme olayı tahakkuk eder mi diye hep bekler Allah Teala. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte bu tecelliye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eksikleriniz neyse onların tamamlandığını ve kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlunun irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören sesini irşat makamı olarak değerlendiren ve söylediklerini idrak eden bir yapıya kavuştuğunu görürüz insanoğlunun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanların bu Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten medenenlerin dışında olan herkesi Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeleri için herkesi seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır, hidayet eder. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas olan bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala tarafından seçilenlerden, 190'dan fazla insandan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunlar o seçilenlerin küçük bir kesimidir. Mutlaka bu rakam %10'un altında teşekkür edecektir. Ve o insanlar toplumun çok küçük bir parçasını oluştururlar bu sebeple. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah, onlar bunu dedikleri anda işitir ve bilir. Yetmez, aynı zamanda görür. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı basirül bil iva. Allah kullarını görendir. Ne demek istiyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde bu dilek derhal belirgin hale gelir. Allah Teala da hep kalplere bakar. Bu belirgin hale gören kişinin kalbindeki bu talebi görür. O anda zaten kişi
Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Eğer dilememişse o Allah'ın kulu değildir. İşte Allah Teala bu hususu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi men affedersiniz yanlış bir ayet-i kerime söyledik. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enabe ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor taguta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala ne diyor? Tağut, insan ve cin şeytanlar. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmayı dileyen, Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olan herkes. Onlardan kim kaçınırsa ve Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ederler. Kaçınırlar, kendilerini kurtarırlar. Ve Allah'a kul olurlar, üstelik de Allah'tan müjdeler alırlar. İşte Allah'a kul olma keyfiyeti sadece bir dilekle başlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki birinci kulluktur. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun diyor. Ve biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. İşte böyle bir yaratma müessesesinde insanoğlu özel bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Ona sadece bu yarattıkları şeyler açısından hayran olabilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Sonra böyle bir kulluk müessesesi size pek çok şey kazandırır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Kulu olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu tecelliyi ifade ediyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Vema uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın Rahman esması herkes için o kişinin hayatta kalmasının bütün şartlarını muhtevasına alır. O kişiye yaşaması için oksijeni, havayı, yaşamasını devam ettirebilmesi için karnını doyuracağı bütün gıda maddelerini, o kişinin hayatta kalması için gerekli olan bütün şartları Allah'ın Rahman esması vücuda getirir. Ama Rahim esması rahmet göndermek, rahmet fazla salavat göndermek açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Rahim esması o kişinin engellerini de ortadan kaldıran esmadır. Nitekim bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona Rahim esmasıyla tecelli ettiği an o kişinin üzerinde bir takım güzellikleri vücuda getirir.
Bu kişinin durumuna bağlı bir husus. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığında sadece tabi olmamış da Allah'a ulaşmayı dilememiş de sadece tebliğ yapılmış ve tebliğ onda pozitif bir tesir yapmamışsa, bir harekete neden olmamışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, karşı çıkma müessesesi olmayan bir insanda Allah hastaları engelliyor. İşte iki ayet-i kerime bunu anlatıyor. Birisi Bakara suresinin birinci grup ayetler, 6 ve 7. ayetleri. Allah Teala böyle tebliğe muhatap olup da onu kabul etmeyen insanlar için diyor ki, biz onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz. Onların semi hastaları, yani işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini mühürleriz. Öyleyse üç engel koyuyor Allah-u Teala. Onların görme hastalarını Allah-u Teala gışavet adlı bir perdeyle kapatıyor. Hasta, görme hastası çalışmıyor. İşitme hastalarını mühürlüyor Allah Teala ve kalplerini de mühürlüyor kişinin. Aynı konu Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala tarafından anlatılmış. Aynı şey uzuvlar üzerine değil, hastalar üzerine engeller. Peki bu kişi karşı çıksaydı, o zaman uzuvlar üzerine engeller koyacaktı Allah Teala. O kişinin görme hastası olan gözlerin üzerine hicabı mestüre koyacaktı. O kişinin kulaklarına vakra koyacaktı. O kişinin kalbine ikinet koyacaktı. İşte bu husus İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın adını anarak Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman onlarla senin arana Gıcavet isimli bir perde çekeriz. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız ve onların kalplerine seni idrak edememeleri için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu engellerin hangisi olursa olsun yok olduğunu görüyoruz. Eğer bir kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, o zaman Allah Teala iki grubu birden tatbike geçiriyor. Hem uzuvlarını engelliyor hem hastalarını engelliyor. O kişi tamamen kör, sağır ve dilsiz oluyor irşat makamına karşı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi
irşat makamını gören, işiten, idrak eden birisi oluyor. Allah bununla da kalmıyor, o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbini Allah'a çeviriyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve o kişinin kalbine, onun zikir yapması üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine o kişinin göğsüne rahmetle fazl, rahmetle salavat gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor bu aşamada. Sadece iki nur. Onlar göğüse ulaşıyorlar. Göğüsteki yarıktan içeri geçerek kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpten içeri sadece rahmet nuru girebiliyor. Fazıllar kalbe henüz giremiyor. Bu içeri sızan rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte o iki nurdan bir tanesi rahmet nuru o kişinin kalbine girip de %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Olursa ne olur? Olursa o kişinin mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğar. Allah mutlaka onlara mürşitlerini gösterir. Ve bu konumuzla alakalı olan öze bu noktada girmek söz konusu olur. Konumuz tövbe ve mağfiretti. İşte kim Fatiha suresine göre yalnız Allah'tan sorularak bulunması lazım gelen mürşidini Allah-u Teala'dan sorarsa. Ne diyordu Fatiha suresinde? Diyorduk ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Asla şeytana kul olmayız. Yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiane isteriz. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bu ulaştırmayı yapman için, sırat-ı müstakimine ulaşabilmek için biz mutlaka senden istiane isteriz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olmak isteyenler Allah'tan istiane isterler. Bu söylediğimiz noktaya ulaştıkları zaman. Yani onlar ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala karşılıklı iletişim unsurlarını devreye sokuyor birer birer. Kör sağ ve dilsizken irşat makamına karşı o kişi irşat makamını işiten, gören ve duyan birisi oluyor. Ve iç dünyası Allah-u Teala'nın aldığı güzelliklerle mürşidi arar hale geliyor. Mürşide ulaşmayı diliyor kişi. İşte Allah-u Teala mürşidin evvela mürşid farz mıdır müessesesine cevap verelim. Sonra da Allah-u Teala mürşidin gerekliliğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve ona nasıl ulaşılır? Kur'an-ı Kerim'den görelim.

vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey o kişi ki Allah'a ulaşmayı dileyen, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vasıta olacak kişiyi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu bir emirdir. Allah-u Teala'nın farz emridir. Mürşidin mutlaka istenileceğini, istenilmek mecburiyetinde olduğumuzu, insanların Allah'tan mürşit istemek zorunda olduklarını, buna mecbur olduklarını, bunun üzerlerine farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesiyle. Öyleyse Maide suresinin 35. ayeti kerimesi mürşidin farziyetini en açık şekilde gösteren ayettir. İsteyin diyor, iptiga edin diyor Allah Teala. Kimden? Allah'tan iptiga edildiğini, Allah'tan isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı, inneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan isteaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorarak onu isteyin diyor Allah Teala'dan. Sabırla ve namazla. Namazla isteneceğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Allah Teala açık bir şekilde istihaneyi, Allah'tan istemeyi ve sabırla istemeyi emrediyor. Bunun manası belki birinci defada Allah'ın göstermeyeceğidir. Ama arkadan gelecek olanlara baktığımız zaman mutlaka göstereceğini işaretlerle anlatmış oluyor Allah Teala. Diyor ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Ama arkasından diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşin. Huşu sahipleri için. Onlar hariç diyor. Huşu sahipleri hariç. Diğerleri için kebiretün bir iş. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerinin özelliği, onlar kesin şekilde muhakkak surette inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Milaki olmak, ilka etmek, ulaştırmak demek. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor onlar. Arkasından ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döndürüleceğine, rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse Allah-u Teala'dan sormak üzerimize farz, vestainu diyor Allah-u Teala, sorun diyor. İstihane edin diyor. Sabırla ve namazla

Allah'tan mürşidinizi sorun. Öyleyse niçin soruyoruz mürşidi? Çünkü bu noktada Allah Teala kişiye mürşide ulaşma konusunda çok ciddi bir talep verir. Bu talebi Allah Teala ilka eder. Kişi bunu hisseder. Mürşide ulaşmayı diler. İçinden geçen şey, Ya Rabbi, bunca senin ermiş evliyan, mürşitlerine tabi olarak sana ulaşmışlar. Sen de benim mürşidimi göster, ey yüce Allah'ım diye, kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaştığı zaman, Allah Teala mutlaka ona, bu şartların kalpten dilekle oluşması için, Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım ve Allah'ın bu şartların hepsini o kişide gerçekleştirmiş olması lazım. İşte ne zaman bu kişi Allah-u Teala'ya müracaat ederse, Allah-u Teala onun üzerinde bu değişiklikleri yaptıktan sonra, kaç tane değişiklik saydık? Gözler, kulaklar, kalpler açıldıktan sonra Allah kalbine ulaşıyor. Sonra göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine böylece nur gönderiyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu anda da kişi emin. Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu kişi 4 tane inancın sahibidir. 1, Allah'a inanıyor. 2, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, Allah'a milaki olacağına inanıyor. 3, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanıyor ki Allah'a mülaki olacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. İşte bu şartların sahibi olan kişi, hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? O kişi gözyaşları içinde mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Mürşidine karşı edep ve saygıda kusur etmez. İşte bu tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimidir. Allah Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeden bahsediyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve etraflarındaki kişi mağfiret dilerler diyor. Ve sevap söylerler diyor. Bir tövbe eden var, bir de tövbe ettiren var, bir de arşı tutan melekler var. Bu tövbe merasiminin arkasından ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde ifade buyruluyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi me'aba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, sırat-ı müstakimi yani yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhu için
sığınak olur, me'ab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi aynen şöyle: Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede Nebe 38'de bu işlemi sadece Rabbinden ahd almış olanların burada tövbe verebileceğini ifade ediyor. Kendisine Allah'ın katında bu yetki verilmiş olan bir kişinin o kişinin günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor Allah Teala. Sevap söylerler diyor. Bu günahların sevaba çevrilmesidir. Allah'ın katında ahd alanların, kendisine ahd verilenlerin, yetki verilenlerin bu işi yapabileceği ifade ediliyor. Buradan murat, o kişinin başının üzerine devrin imamının gelmesi, Allah'ın katında bu yetkinin kendisine verildiği kişinin ruhunun o kişinin başının üzerine girip yerleşmesi ifade ediliyor. İşte bu daha açık bir şekilde Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olanların üzerine, başının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmü talakının, Allah'a ulaşma gününün, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor. Devrin imamının ruhu Allah'ın katından o kişinin başının üzerine geliyor ve o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah Teala burada arşın sahibi olan Allah diyor. Neyi söylüyor? Arşı tutan meleklerin devrede olduğunu belirtmek için. Ve devrin imamının devrede bulunduğunu ifade etmek için. Bunun ötesinde ve dereceleri yükselten Allah diyor. İki şekilde derecat yükselmesi oluşuyor bu olayda. Mürşide ulaştığı anda kişinin. Birincisi, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar mürşidine ulaşmadan evvel hep kazandığı her bir dereceye karşılık onun 10 katını verirken, mürşidine tabi o kişi bu şartlar altında, yani Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın üzerinde rahim esmasını tecelli edecek, şartlarını değiştirecek, kalbine ulaşacak, göğsünden yol açacak kalbine, o kişinin kalbine %2 nur birikimi gerçekleştirip o kişiyi huşu sahibi kılacak, ondan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu şartlar oluşacak. İşte Allah Teala sadece böyle olan, bu noktaya kadar Allah'tan 12 tane ihsan alan kişiyi, ihsanla tabi olan kişiyi mükafatlandırır. Onun derecelerini yükseltir. İki şekilde. Bir tanesi mürşide tabi olduğunda o kişinin dereceleri günahları affedilir.
günahları zaten mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüştür. Birinci mükafat o zaman alınmıştır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." İşte ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Anlattık ki o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engeller alındı. Her engelin olmasında Allah Teala günahlarının bir kısmını örttü ve bütün günahları örtüldü kişinin. Manası, kişinin bütün günahları örtülmüşse sevapları mutlaka günahlarından öteye geçti kişinin. O zaman bu kişinin gideceği yer Allah'ın kanunlarına göre mutlak olarak cennet. Daha mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetini hak etti. Şimdi mürşidine ulaştı bu kişi. Mürşidine ulaştı ve Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor, onun günahlarının hem sevaba çevrildiğini ifade ediyor. O gün mürşidine tabi olduğu gün o kişinin günahları sevaba çevrilir. Hem de bir şey daha ifade ediyor. O kişiyi Allah Teala o güne kadar bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor. Sonra bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. İşte Allah Teala diyor ki: O kişinin diyor kim? Sırat-ı müstakimin üzerindeyse ve infak ediyorsa fi sebilillah, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde, yolu üzerindeyse ve infak ediyorsa diyor, Allah onların onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday, bir nebat grubu kadar nimet verir diyor. Her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci başak hüküm ferma olmuştur. O güne kadar 1'e 10 veren Allah Teala o günden itibaren ona 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Ve de ruh ikinci gökyatına çıktığı zaman bu 1'e 200 olacaktır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar çıkacaktır. İşte bu tövbe mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe o kişiye 1'e 10 iken 1'e 100 kazandırmaya başlar. O kişinin yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülen günahlarını Allah Teala bu sefer bir de sevaba çevirir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, kim tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazılır da mümin olan herkesin kalbine Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan 12 tane insanla mürşidine ulaşan herkesin kalbine Allah imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala ve başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. İşte Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde onu ifade ettik. Devrin imamının ruhu kişinin başına da geliyor ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi dergaha tabi olmuşsa o dergahta onarlık insan ruhları safına karışıyor. Orada kısa bir süre kalıyor zaten. Hemen arkasından devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşıyor. Sırada yerini alıyor.
Demek ki o gün Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların seyyiatleri hasenata çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Allah kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunun günahlarının o kişinin sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Bu tövbe herhangi bir tövbe değildir. İnsanlar vardır, günah işlerler. Allah'a devamlı tövbe ederler. Ya Rabbi benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet diye. Allah'ın affedip affetmeyeceği konusunda bir garantileri yoktur onların. Ama eğer mürşit Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman bütün günahları affedilir, yani örtülür. Mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman bir defa daha affedilir, o örtülen günahlar bir de sevaba çevrilir. İşte Allah Teala bu hususu Nisa 64'te şöyle anlatıyor. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve günahlarının affını talep etselerdi, sen de onlarla beraber onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle onların günahlarını bir defa daha affediyor. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mağfiretidir. Günahları sevaba çevirme talebinin Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın sahabenin talebi üzerine affettiği günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affetmesidir. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasında mağfiret adını alır. Allah Teala ile sahabe arasında ise günahların affını ifade eder. Allah Teala tarafından o kişinin günahları affedilmiştir. Şimdi bir defa daha affediliyor. Yani sevaba çevriliyor. İşte Allah'la kul arasındaki ilişkide bu Allah'la sahabe arasındaki ilişkide bu mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi şefaatin dünya üzerindeyken yapıldığının kesin işaretidir. Ne yazık ki birçok insan zanlarına tabi olarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayetle ifade edilmemiş olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü herkese, bütün Allah'a inananlara La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkese şefaat edeceğini söylüyorlar. Bu olay asla varit değildir sevgili kardeşlerim. Kur'an'da böyle bir hüküm yok. Kim Kur'an'da olmadığı halde bunları yazıyorsa Allah Teala onları cezalandıracağını söylüyor. Onlar elleriyle kitap yazanlardır diyor. Onlar elleriyle yazdıkları kitaplarla Kur'an'da olmayan şeyleri uyduranlardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, tövbe
buradaki tövbedir. Bu tövbe bütün günahları sevaba çevirir. Bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin salah makamına geçmesi halinde o kişinin günahları bir defa daha örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecektir. İnsan hayatında günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesinin son tövbesi budur. Bu tövbenin adı tövbe-i nasuhtur. Kim daimi zikre ulaşırsa ona ulul makamında yerlerin melekûtu gösterir. 7 kat yerler. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 tane gök katındaki sırlar. Kim 7. gök katının en sonunda bulunan 7. aleminde bulunan indi ilahide sitetin müntahi görürse o tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Tövbe-i nasuh o kişinin ihlas makamını tamamladığını, salah makamına adım attığını gösterir. Salah makamında o kişinin günahları bir defa daha örtülecektir. Bir defa daha sevaba çevrilecektir. Tövbenin en üstünü budur. Tövbe-i nasuh. Bir daha değişmesi mümkün olmayan, bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için tövbesini bozmak gibi bir ihtiyacı hiçbir zaman duymayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tekrar konumuzun başına dönelim. İnsanlar hep günah işlerler. Arkasından da günlerce, aylarca Allah-u Teala yalvarırlar. Ya Rabbi sen benim günahlarıma bağışla, sen benim günahlarımı affet diye. Bu tövbenin affedilip edilmeyeceği konusunda Allah'ın bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki sakın sizi şeytan benim affımla, affıma güvendirmesin diyor. Ama Allah Teala aynı zamanda da diyor ki en büyük günahları işleyenler bile affımdan ümit kesmesinler diyor. Ne demek istiyor? O büyük günahları işleyenler de bir gün tövbe ederlerse, mürşitlerine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dilerlerse, bundan sonra mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahları affedildikten başka sevaba çevrilecektir. Onu diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahlar işleyip de Allah-u Teala'dan af dilemek, o günahın affedilip affedilmeyecek konusunda kesin bir kanaate sahip olmadan yıllarca Allah'a yalvarmak, tamam, devam edilsin. Ama çözüm orada değil. Çözüm Allah'a ulaşmayı dilemekte. Dilediğiniz zaman ilk adımı atıyor Allah Teala, sizin günahlarınızın hepsini örtüyor. Af talebiniz her neyse ona ait olan bütün günahlarınız örtülecektir Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Mürşidinize ulaştığınız zaman o günahlarınız sevaba çevrilecektir. Salah makamına ulaştığınız zaman bir defa daha o güne kadar edindiğiniz yeni günahlar da affedilecek ve üstelik sevaba çevrilecektir. Öyleyse günahların affı ve mağfireti Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir biçimde yer almıştır. İşte bütün devrin imamları yeryüzündeyken insanlara şefaat ederler. Yani onların günahlarının sevaba çevrilmesine neden olurlar tövbe merasimi esnasında. Bu konu
Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde de yer almıştır. Allah Teala diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim iman eder de mümin olur da sana tövbe ederse sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tövbe ve mağfiret konusunu beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis, eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı.
Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar, öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar, takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel! Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz,
bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse,

Müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi. Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı, ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman, bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan, Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına tabi oldular ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde
Allah'a ve onun resullerine iman

iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar muhakkak ki Allah bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenlerseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın, artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu.
Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım. Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.''

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp, erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar, onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.